İslam'ı yaşamak isteyenler. Yani namaz kılmak mı? Beş vakit kılmamalılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ı nasıl yaşadıysa onun gibi yaşamak isteyenler yedi vakit namaz kılmak mecburiyetindedirler. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti, gece saat gece yarısından sonra, bazen saat 12 oluyor biliyorsunuz gece yarısı, bazen saat 1 oluyor saatlerin ileri geri alınmasına göre, gece yarısından sonra teheccüd sünneti kılmak. Öyleyse namaz 7 vakit kılınacak. 7 vakit kılınması farz mıdır? Hayır, farz değildir. 5 vakit farzdır. Ama eğer İslam'ı yaşamak istiyorsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi İslam'ı yaşamak istiyorsanız, o zaman 7 vakit kılacaksınız. Orucu sadece Ramazan ayı boyunca tutmayacaksınız. Her perşembe günü oruçlu olmalısınız. Sünneti seniyenin temeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe mutlaka oruçluydu. Bütün sahabede, bazen pazartesilerde buna eklenirdi. Ama perşembeler asıldı. Öyleyse hepiniz her perşembe günü mutlaka oruç tutmalısınız. Kim hepiniz? İslam'ı yaşamak isteyenler. Bu konuşmamızda nasılları veriyoruz? İslam nasıl yaşanır? İslam böyle yaşanır. Farzların yerine getirilmesinin üzerinde sünnetleri var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onları yaşamanız asıldır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse o ahsen örneğe, güzeller güzeli olan örneğe ayak uydurursanız İslam'ı onlar gibi, sahabe gibi yaşarsınız. Kaldı ki İslam'ın yaşantısında bunlar asıldır. Öyleyse oruç tutacaksınız. Her perşembe günü yetmez. Her kandil gecesinin gününde de oruç tutacaksınız. Yetmez, Muharrem'in 10'unda da oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Sahabe 2 kat zekat veriyorlardı. Siz de öyle yapmaya çalışın. Paranız olduğu takdirde hacca gitmelisiniz. Ama asıl hac göklerdeki haçtır. Çünkü Beytül Haram'ın aslı 5. kattadır. Sadece Allah'ın yoluna girenler, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar orada ruhlarıyla namaz kılabilirler. Orası haccın esasını teşkil eder. Parası olanlarla parası olmayanlar arasında oradaki haçta, Hacı-ül Ekber'de farklılık yoktur. Ama paranız varsa dünya üzerindeki hacı da gerçekleştirmek üzerinize farzdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek suretiyle anmanız Allah-u Teala'nın bir başka emridir. Kelime-i şehadet getirmek. Ama kelime-i şehadet getirmenin en önemli olduğu an ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsan alırsanız Allah-u Teala'dan ve 10 ihsanın 10'uncusunda Allah-u Teala size mürşidinizi gösterirse ona ulaşıp önünde

mutlaka 10 tane ihsan aldığınızı göreceksiniz. Bu 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığınız zaman, 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte onun söylediklerini tekrar ederken son söylediği o olacaktır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte bu kelime-i şehadet kişiyi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Öyleyse Kur'an'ın söyledikleriyle insanların kulaktan dolma ifadeleri birbirine hiç uymuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak, yani ibadetler amaç değildir, araçtır, hedef değildir, vasıtadır. Öyleyse hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. Bulunduğunuz yerden başka 4 tane şehre gideceğinizi düşünün. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek ard arda menzillerdir. Bu menzillere gitmek için bir tane arabanız var. O gideceğiniz yerler hedeflerinizdir. Birinci şehre ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim etmekle bunu bir paralellik içinde görün. Diyelim ki birinci menzilde bir şey teslim edeceksiniz. İkinci menzilde ikinci bir şey teslim edeceksiniz. Üçüncü menzilde, üçüncü ulaşacağınız şehirde üçüncü bir şey teslim edeceksiniz. Dördüncü bir şehirde de dördüncü bir şey teslim edeceksiniz. Ve sizi oraya götürecek olan otomobil vasıtadır. Otomobili iblis insanlara hedef olarak yutturmayı başarmış. Yani namazları, oruçları, zekatları siz dünyaya bunun için geldiniz diyor. Bu ibadetleri yapmak için geldiniz diyor. Allah-u Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İblis ise onu ibadet etmek olarak değiştirmiş ve insanlara yutturmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, burada çok ciddi bir olayın analizini yapıyoruz. İblis, Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa insanlara kitaplar yazmak konusunda hep onlar farkına bile varmadan onların iç dünyalarından onları yönlendirmek suretiyle kitaplar yazdırmış. Yazdıkları kitaplarda insanlık adım adım hedeflerini unutmuşlar. Birinci gayesi iblisin bu, insanlara hedeflerini unutturmak. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeyi unutturmak. Bunu başarmış, ikinci merhaleye de geçmiş. Ve vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmeyi başarmış. Hedef emirlerin hepsini yok etmekle kalmamış. İkinci bir fitne daha sokmuş insanların içine. Vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmiş. Artık hedef emirler bütünüyle yok olmuş. Vasıta emirlerse insanların en önemlisini yapmadıkları, zikri yapmadıkları bir perspektif gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Öyleyse nasıl sualinin cevabında hedeflere bir bir bakacağız. Bu hedeflere bakarken de şunu ön planda tutmak mecburiyetindeyiz ki 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe 7 tane hedef emrin hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden başlayarak? Allah'a ulaşmayı dileyerek, o insanla mürşitlerine ulaşıp, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp, tabi olarak ve neticede irşada ulaşarak. Tam 7 tane safhanın hepsini gerçekleştirmişler ve İslam olmuşlar. İslam olmak, açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki, İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla gerçekleşmez. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorsanız ve de kendinizi İslam zannediyorsanız ne yazık ki değilsiniz sevgili kardeşlerim. Bu hitap bütün dünyayadır. İslam vasıta emirlerle temsil olunamaz. Vasıta emirler hedefe ulaştıracak olan otomobillerdir. Hedef ise o ulaşacağınız yerdir. O ulaşacağınız yerlerin her birine bir teslim yapacaksınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. Bununla mükellefsiniz. Hepsi üzerinize farz. Bunlar bir sıra takip ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Yetmez. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cennete girmeniz imkansızdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an bize sadece emirleri vermiyor. Gelecek nesillere Allah Teala sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadıklarını gene Kur'an ile anlatıp ispat ediyor. O zaman son derece basit bir yaklaşımı var Kur'an'ın. 14 asır evvel Allah Teala ne emretmiş? Madde 1. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Madde 2. Bugün bu emirler nerede? Bunu tahkik etmek mecburiyetindeyiz. Madde 3. Bugün bu emirler tatbik ediliyor mu? İşte İslam'ın aslı ve bugünkü tatbikatı ancak bu standartlar içinde çıkar ortaya. Onlar İslam'ı nasıl yaşadılar? Şimdi tarif edeceğimiz nasıllarla yaşadılar. Allah-u Teala'nın birinci emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen cehenneme gider diyor. Öyleyse nasıl dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Böyle bir dileğin içinizde yeşermesi için önce bir hüviyet sahibi olmanız lazım. Bu hüviyette Allah'ın kalbinizde hayır görmesi söz konusu. Bu hüviyette kalbinizde zevk olmaması söz konusu. Yani başka insanları fitneye düşürecek olan yanlış beyanlarda bulunmamanız söz konusu. Bunun arkasında kalbinizde maraz olmaması söz konusu.
başka insanların hedeflerine gitmesine engel olacak bir davranış biçimleri dizisine sahip olmamanız söz konusu. Şimdi bu noktada böyle değilseniz, yani bu özelliklerin sahibi değilseniz, özellikle daha açık bir ifade kullanayım, Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsanız, yalanlamıyorsanız ve gizlemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz ve seçilen herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi kuvvetli bir ihtimaldir. Nasıl dileyeceksiniz? Allah-u Teala'dan talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Dileğim bu. Bu dileğim sana ulaşsın diliyorum. Hacet namazını kılacaksınız. Allah'a diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Hacetim bu. Beni sana ulaştır. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek için hacet namazını kılıp Allah'tan Allah'a ulaşma dileğinizi görmesini, kabul etmesini dilemelisiniz. Dilediniz. Acaba gerçekten dilemiş oldunuz mu? O söylediğim vasıfların sahibiyseniz, ki bunlar herkeste normal olarak bulunması lazım gelen vasıflar, şeytanın emrinde olan insanlar hariç, yani insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan insanların dışındaki insanların normal standartları bunlar. Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceksiniz? Hacet namazı kılarak dileyeceksiniz. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturduktan sonra 3. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. 4. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Bu namazın eftal olduğu zamanlar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerdir. Mutlaka boy abdesti almak mecburiyetindesiniz hacet namazı kılabilmek için. Ve daha ötesi, namazı kıldıktan sonra kimseyle konuşmayacaksınız. Bu namaz o gecenin son namazı olacak. Gene yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatacaksınız. Uyurken yatağınızı ona göre tanzim edeceksiniz. Sonra sağ kulağınızı yastığın üzerinde kımıldatacaksınız sağa sola. Kalbinizde, kulağınızda kalbinizin atışlarını duyduğunuz noktada duracaksınız. O vaziyette 3 tane ayetel kürsi okuduktan sonra Allah-u Teala'nın kulağınızda hissettiğiniz kalbinizdeki atışlarına paralel olarak Allah-u Teala'nın ismini her kalbinizin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi nasıl anlarsınız? Allah'a ulaşmayı dilerseniz, içinizde namaza karşı bir yakınlık hissedeceksiniz. Namaz kılmak sizin için angarya olmaktan çıkacak.
oruç tutmayı, istediğinizi göreceksiniz ve oruç tutmak size güç gelmeyecek. Zekat vermek size güç gelmeyecek. Allah'ın emirlerini yapmak için içinizde bir zindelik, bir istek hissedeceksiniz. Ve zikir yapmak da sizin için zor olmayacak. Bunları sevmeye başlamışsanız ilk nasılın cevabını pozitif olarak aldınız demektir. Nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz? Söylediğimiz standartlarda Allah'tan hacet namazını kılarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Gerçekten ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız Allah-u Teala bu talebinizi mutlaka kabul edecektir. Çünkü o herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ı aldatamazsınız. Herkes gibi ben de hacet namazı kıldım, Allah'a ulaşmayı diledim. Ama Allah benim talebimi kabul etmedi. Hayır, herkes gibi kılmadınız. İçinizde gerçekten Allah'a ulaşma talebi olsaydı bu sonuçlar hasıl olacaktı. Namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlayacaktınız. Oruç tutmayı sevecektiniz. Zekat vermeyi sevecektiniz. Ve zikir yapmak sizin için bir angarya olmayacaktı, hoşunuza gidecekti. Bu standartlar varsa Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğinizi kabul etmiştir. Kabul etmişse ne yapar Allah-u Teala? Rahim asmasıyla tecelliye başlar ve gözlerinizdeki icab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekinleti alır, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sizi huşu sahibi kılar. Bu süreç içerisinde siz namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren bir insan olursunuz. Böyle bir talep, bu talepler gelmiyor mu içinizden? Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Nasıl sualinizin cevabını almanıza rağmen nasıl Allah-u Teala'yı dileyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, sualinin cevabını almanıza rağmen nasılı gerçekleştiremediniz? Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, Allah'ın size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirdiğini görecektiniz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi iddia ediyorsanız ve bu hedeflere ulaşmamışsanız, söylediğim şeyler sizin için sevilen şeyler değil, hala yerine getirmediğiniz, size büyük angaryalar olarak görünen şeylerse, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, o kişi kendisine mürşit sevgisi verilecektir. Allah-u Teala mutlaka bunu verecektir. Ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Hatta belki daha namaz sırasında ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl İslam olunurun birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Ona bakalım. Rad suresi 27-28. Rad suresi
20, 21, 22. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusale ve yuhafune su'an isab ve yahşemne rabbehum ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabehum." Diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Şuymuş: ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri buymuş. Öyle kişilerden bahsediyor ki Allah Teala, ruhlarını Allah'a ulaştırıyor bu insanlar. Ölmeden evvel, hayattayken. Sonra ne diyor? Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ondan sonra ne diyor? Allah'a karşı huşu duyarlar. Ondan sonra diyor ki, ve onlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Kesin. Ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlarsa, ulaştıranlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre, kesin bir ifadeyle, demek ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Evet. Fetih suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki: "Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edilmiş, bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Nasıl tabi olacaksınız? İşte Allah Teala buradaki muhtevayı söylüyor. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşidi göstermek. 10 tane ihsan kim alır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi alır. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman 10. ihsanıdır Allah Teala'nın o. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi bu zaman zarfında ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiği insanlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sahabenin o üçüncü safhada gerçekleştirdiği işlev neyle oluşuyormuş? Allah'a yönelmekle. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. O kişi mutlaka irşat makamına ulaşacaktır. Ne yapması lazımdır? Nasıl ulaşacaktır? İkinci nasıl? Birinci nasıl? Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz? Onun cevabını verdik. İkinci nasıl? Mürşidimize nasıl ulaşacağız? Bütün sahabenin mürşitlerine ulaştığı kesin. Burada bir ihtilaf da yok. Herkes sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak biliyor. Hiçbir itiraz yok. Ne yapacak kişi
Bakara 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediğini yapacak. İstihane isteyecek Allah Teala'dan. Nedir istihane? Mürşidin kişiye gösterilmesi talebi. Diyor ki Allah Teala vestaînu bis sabr ve salate innehu le kebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi mürşidinizin kim olduğunu sorarak istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin olarak inanırlar ki mutlaka ruhlarını ölmeden Allah'a milaki kılacaklardır. Ruhları da ölümden sonra Allah'a ulaştırılacaktır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah Teala böyle bir inancın sahibi kılıyor. 12. basamakta o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu yerleştirerek. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilediği noktadaki gibi hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. Eğer bu kişi huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Kişinin bunu beğenmediğini düşünelim. O değildir mutlaka diye yeniden kılıyor. Yeniden aynı kişi gösteriliyor. Ve eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka huşuya ulaştıracaktır. Huşuya ulaştıktan sonra da o kişinin kıldığı hacet namazı üzerine ona mutlaka mürşidini gösterecektir. 13. basamakta Allah o kişiye mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Öyleyse mürşidinize nasıl ulaşacaksınız? Farz mı? Bakın ne diyor Allah Teala? Maide 35. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesileyi, kim Allah'a ulaştıracaksa sizi, o vesileyi, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte kişi eğer böyle bir talebin sahibi ise o kişiye Allah Teala mürşit sevgisini verecektir. Bu noktaya gelen kişi namazlarını kılmaya başlamıştır. Sıkıntıyla değil, huzurla. Oruçlarını tutmaya başlamıştır. Gene sıkıntıyla değil. Allah ona orucu sevdirmiştir, namazı sevdirmiştir ve bu kişi zikir yapıyordur. Zikri de huzurda yapıyor kişi. Öyleyse mürşidimize ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. 10 tane ihsan alırız Allah'ta. 10 tane nimet alırız. 10 ihsanla mürşidimize ulaştık. Nasıl ulaşılacağını gördünüz. Hacet namazı bunun temeli. Ama mürşide ulaşmak konusunda içinizde dayanılmaz bir talep göreceksiniz. O talep varsa
Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yoksa dilemediniz. Kimde Allah-u Teala irşat makamına ulaşma konusunda bir istek uyandırırsa, bir talep uyandırırsa, o zaman o kişi bir mürşit sevgisinin sahibidir. Hacet namazı kıldığında mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Allah-u Teala herkese gösterir ama bana göstermez diyorsa bir kişi, bilsin ki çok yanılıyor. Allah-u Teala herkesin bu güzelliklerini yaşamasını ister. Allah-u Teala herkesin bu güzellikleri yaşamasını ister. Hangi güzellikleri sevgili kardeşlerim? Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek Allah'ın bir sevgilisi olsun ister Allah-u Teala kişinin. Öyleyse kişi irşat sevgisiyle doğmuşsa, namaz kılmak ona ağır gelmiyorsa, zikir yapmak ağır gelmiyorsa, zekat vermek ağır gelmiyorsa, o kişi irşat makamına ulaştığı zaman gözyaşları içinde irşat makamının önünde diz çöküp tövbe etmişse Allah'ın yoluna girmiş olur. İşte burası ikinci safhadır. Bütün sahabe bu ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam'ı gerçekten yaşamak isteyenler, mutlaka siz de aynı şeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala her devirde yaşayan insanlar için her devirde vesileleri onların etraflarında mutlaka var eder. Devrin imamı ruhu Allah'a ulaştırandır. Onun altında bulunan bütün irşat makamları, her ülkedeki Resuller de dahil olmak üzere bütün irşat makamları bunu gerçekleştirmekle, ait bulundukları bölgede bunu gerçekleştirmekle vazifelidirler. Onlar da bu vazifelerini zaten zevk ile yaparlar. Sonra ne olur? Kişi mürşidine ulaşınca Allah-u Teala'nın 10 tane nimet alır. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiyesine başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçlenmeye başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Bu noktadan itibaren kişi zikir yapacaktır. Nasıl buldu mürşidini? Allah-u Teala'dan sordu. Ulaştı, tabi oldu. Allah onun ruhunu vücudundan ayırdı. Allah'a doğru yola çıkardı. Nefs tezkiyesine başlayabilmesi için kalbinin mührünü açtı. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı aldı. Kalbinin içine imanı yazdı. Bu olay gerçekleşmeden o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Kişi nefs tezkiyesi yapmak üzere zikir yapmaya başladığı an Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah-u Teala açmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührün üzerine baskı yapan 4 enerji grubu, rahmet, faz, rahmet, salavat, mührü kalbin alt kapısına, şeytani kapıya, zulmani kapıya indirir, zulmani kapıyı kilitler. Enerji baskısı devam ettiği sürece kapı kilitlidir. Allah'ın katından gelen faziletler,
iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin nasıl yapılması lazım? Zikirle yapılması lazım. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Bildiğinizi, yani zikrinizi yapmak için evvela 25 defa Estağfurullah çekeceksiniz. Bütün peygamberlere, bütün resullere, bütün mürşitlere Allah-u Teala'dan 7 tane Fatiha okuyarak bu Fatiha'ları onlara hediye ettiğinizi, kabul buyurmasını söyleyeceksiniz. Sonra zikrinize başlayacaksınız. Ve başlangıç zikri 7000'dir. 7000'de başlayacaksınız. Ve irşat makamı size devamlı zikrinizi arttırmanızı söyleyecek. Böylece zikriniz giderek artacak. Vücudunuzun 7 noktasında zikir yapacaksınız. 15.000'e kadar sol göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sol göğsünüzün üstünde, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün üstünde. Sonraki 2.000'i köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde, sonraki 2.000'i kaşlarınızın birleştiği yerde, sonraki 2.000'i de saçlarınızın bittiği yerde çekeceksiniz. Bunlar konunun detayları, size her biri mutlaka öğretilir. Ama nasıl sualinin cevabını veriyoruz burada? Onun için kısaca her bir muhtevayı anlatırız. 7 safhanın her birinde bir gök katında olacaksınız. Ve 33.000 zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Nefsiniz bu muhtevada 33.000 zikirde yarıdan daha fazla nurlanmaya ulaşmış olacak. Yani nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olacaksınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %51 nur nefsinizin kalbinde yerleşmiş olacak. Bunun %49'u fazilettir, %2'si de rahmettir. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı? Bütün sahabenin gördük ki ruhları Allah'a ulaşmış. Öyleyse farz mı? 12 defa farz. Ruhunuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. İradenizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? Allah'ın vasiyeti Kur'an-ı Kerim'in neresinde geçiyorsa çok sayıda farz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslami yaşantı bir bütündür. Sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız. Ve 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim edilecek. Nasıl edeceksiniz? Günün yarısından daha çok zikre mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, fizik vücut tesliminden evvel Allah-u Teala size hayati bir imtihan geçirtir. Fizik vücudunuzu mu acaba tercih ediyorsunuz, yoksa Allah'ı mı? Orada belli olur her şey. Unutmayın, fizik vücut teslimini kim yapmışsa o mutlaka her gün 12 saatten fazla zikir yapan birisidir. Nasıl fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Cevap kesin.
12 saatten daha çok zikir yapmak suretiyle her gün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu vetireyi gerçekleştirdiler. 12 saatten daha fazla, günün yarısından daha fazla zikir yapmaya hepsi ulaştı. Ve hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nasıl teslim etmişler? Her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparak. Allah Teala ne diyordu zikir konusunda? Allah'ı zikredin. Sonra ne diyordu? Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Sonra ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yani üç halin üçünde de zikredin. Daimi zikrin sahibi olun. Şimdi sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kendilerine kitap verilenlere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım diyor Allah Teala onlara. Onlar da veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Onların arasında da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Onlar diyor, o veçlerini Allah'a teslim edenler mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Ruhlarını da Allah'a mutlaka teslim etmişlerdir. Bu ayet zaten daha evvel sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini de birlikte veriyor. Ne olmuş? Bütün sahabe günün yarısından daha fazla zikre ulaşmışlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse nasıl fizik vücut Allah'a teslim ediliyormuş? Zikri günün yarısından daha öteye çıkararak, yani zahit olarak. Zikirsizliğe ve dünyaya zahit olma, değer vermeme, zikre ve manevi hayata değer verme. İşte Yusuf suresi 20. ayet-i kerime, onlar Yusuf'a karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. Nasıl ulaşılacak? Zikri günün yarısından öteye geçirerek. Peki sonra bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar, rüyalar bulmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaştılar mı? Zümer 18, bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbabın tarifini veriyor. Ne ulul elbab? Yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım için söz konusu olan şey, ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Öyleyse uyuduğunuz zaman yaptığınız zikrin yan üstü yatarken olduğu kesin şekilde açıklanmış oluyor. Hani şu hacet namazını kılarken yattığınız gibi yan üstü yatarsanız bunun çok faydalarını göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani kim daimi zikrin sahibi olursa nefsini de Allah'a teslim eder. Öyleyse nasıl nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz?
daimi zikre ulaşarak. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir taraftan şu vakitli saatleri kullanarak zikir dakikalarınızı arttıracaksınız, arttıracaksınız ve birbirine bağlamaya başlayacaksınız. Nasıl yapıyorduk? 52 dakikadan başlıyorduk. Her hafta bir dakika aşağı inerek ve her bir saatin 60 dakikadan başlıyorduk veya 52 dakikadan başlıyorduk. 52 hafta olduğuna göre bir yılda her hafta bir dakika aşağı inerek onları birbirine bağlamaya çalışıyorduk. Aşağı indikçe bağlantılar çok daha kolay olacaktır kısa sürede olduğu için. Ve gece de eğer söylediğimiz standartlarda yatarsanız muhtemeldir ki bir gün, bir sabah zikrederek uyanacaksınız. O zaman büyük bir mutluluk duyacaksınız. Bunun manası çünkü bütün gece zikretmiş olmanızdır. Arda arda mükafatlar verdiğini göreceksiniz Allah-u Teala'nın size. Tayyi mekan gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl yapmış sahabe daimi zikre ulaşmış. Bu yöntemleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretmiş ve daimi zikre hepsi ulaşmışlar. Sonra onunla kalmamışlar. İrşada ulaşmışlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmek için son aşamaya da ulaşmışlar. Hepsi irşad olmuşlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile maruz kalabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı iman kelimesiyle. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Öyleyse daha öteye geçmişler mi? Bütün sahabe bir hakkın takvaya ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler kesin. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar bir hakkın takvanın genişliği peygamberlerdeki olayları anlatıyor ve bir hakkın takvanın ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, yani iradenizle teslim edin, öyle ölün. 132. ayetten başlayan peygamberlerin sahip olduğu bu bir hakkın takva, iradenin de teslimi olayı 136. ayette sahabede de gelişiyor. Sahabede bu hedefe ulaşıyor. Bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Onlara deyin ki diyor Allah Teala nahnu lehu muslimun. Muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. İşte bu bir hakkın teslimdir. Peki sahabenin bir hakkın teslim olduklarının müşahhas delili var mı? Elbette Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını söylüyor. İster ensar, ister muhacirin olsun. Sadece iradesini teslim edenler Allah tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun olunur cümlesiyle tayin olunurlar. Burası salah makamının 5. mertebesidir. Bütün sahabe salah makamının 4. mertebesine ulaşıp iradelerini Allah'a teslim edecek olan noktaya gelmişler. Sonra da hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Bir hakkın takva
iradenin Allah'a teslim edildiği son takva, Bakara 102'de anlatılıyor. Ya eyyühellezine amittekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva, hakka tukatihi takva olsun diyor Allah Teala. Gene aynı ifadeyi kullanmış. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. İşte sahabenin 136. ayet-i kerimesindeki teslim ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde. Olay tamamlanıyor. Ama irşat makamının sahibi oldukları da, yani bunu, bu bir hakkın takvayı gerçekleştirdikleri, iradelerini Allah'ın iradesine bağladıkları ve irşat makamına tayin edildiklerinin kesin ispatı var Kur'an-ı Kerim'de. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst seviyede olanlar, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Hepsinin irşat makamının sahibi oldukları kesin. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onlar Kur'an'ı yaşadılar, İslam'ı yaşadılar, yani tasavvufu yaşadılar ve dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi oldular. Ve şeytan nasıl diğer dinleri o dinin müntesiplerine unutturduysa, bu yedi hedeften toplumun büyük kısmını Yahudilerde de Hristiyanlarda da Allah'ın yolundan saptırdıysa, hedefleri insanlara unutturduysa ve insanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu zannediyorlarsa, İslam'da da aynı şeyi başarmış İblis. İnsanlara Allah'ın onları ulaştırmak istediği yedi hedefi bütünüyle unutturmuş, yok etmiş tamamen bunları. Böylece İslam'ı yok etmiş. Ve insanlara İslam'ın beş tane şartını önererek onları cehenneme mahkum etmiş. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bütün dünyayı şu anda İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Musevilik'te de bütünüyle Allah'ın dininden uzaklaştırmış. Bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki Arapça adıyla İslam dinini, yani her peygambere bağlı olan kişi, yani kendi peygamberlerinin yaşadığı dini artık unutmuşlar. Bütün peygamberler sadece aynı dini yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse birçok insan
İslam'ın beş tane şartını gerçekleştirdiği için kendisini İslam zannediyor, İslam'ı yaşadığını zannediyor. Hayır kardeşlerim, yaşamıyorlar. Bunu gerçekleştirmeyenler, sizlere hitap ediyorum, yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yoluna giremezsiniz. Mürşidinize tabi olmadıkça ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Ve İslam'ı yaşayamazsınız. Biliyoruz ki şimdi bize birçok insan diyecek ki bu dünya üzerinde yüzlerce, binlerce üniversite var. İslami üniversiteler. Bunların hiçbirisi senin söylediklerini söylemiyor. Onlar bilmiyorlar da sen mi biliyorsun? Bize hep bu söylendi sevgili kardeşlerim. Biz de size diyoruz ki evet, onlar bilmiyor, biz biliyoruz. Sormayacak mısınız şimdi bana? Nereden öğrendin diye sormayacak mısınız? Çünkü bu sorduğunuz sual olmadıkça doğruya ulaşamazsınız. Bu size anlattığımız şeyleri biz insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Onun üniversitesinden mezunuz. Ve sizleri de onun üniversitesinden mezun olmak üzere Allah-u Teala bize Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Elbette biz size onların söylediğini söylemeyeceğiz. Ama söylediklerimizin hepsinin mutlak olarak ispat edilmiş olduğunu sakın unutmayın. Sevgili izleyenler, dinleyenler, okuyanlar, sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizleri hidayet yoluna ulaştırabilmek için. Acaba niçin o kadar alim bilmiyorlar? Çünkü onlar okudukları üniversitelerde Kur'an öğrenmediler. İnsanların yazdıkları kitaplarla müfredat programlarındaki dersleri okudular, öğrendiler. Üniversitelerden mezun oldular. Gene aynı kitaplarla daha üst bilgiler geliştirdiler. Master yaptılar, doktora yaptılar, doçent oldular ve profesör oldular. Bu sözlerim profesörleri de, doçentleri de, bütün öğretim üyelerini de muhtevasına alıyor. 14 asır sonra bugün İslam'ın %90'ından fazlası İslam'ı yaşamıyor. Kur'an bütünüyle unutulmuş durumda. Kur'an bırakılmış, terk edilmiş durumda. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği emaniye bilgilere dayalı olarak din öğretimi yapıyorlar bütün dünyada. Söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor artık. Herkes tarafından mı yaşanmıyor? Hayır. Ne yazık ki yaşayabilenler %10'un daima altında. Hristiyanlıkta da bu böyle, Musevilikte de böyle, İslam'da da böyle. Bir defa daha tekrar edeyim. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok. Tek bir din var. Arapça adı İslam olan,
Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve bu din

kolay bir dizayn içerisinde ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hangi konuyu merak ediyorsanız, o konu bilgisayarın hafızasında sizi bekliyor. Neyin ispatını istiyorsanız, orada defalarca konular irdelenmiştir. Orası bir hazinedir. Allah'ın üniversitesinin yüzlerce kasedi. Bugüne kadar cevabı verilen altı binden fazla sual. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah'ın Üniversitesi'nin standartları, aklınıza gelen bütün detaylarıyla haftada 4 gün size buradan ulaştırılır. Onun için göğsümüzü gere gere söyleriz ki, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Öyleyse din tatbikatına, bütün dünya üzerindeki din tatbikatına dikkatle bakın ve Allah Teala'nın sizi nerelere ulaştırmak istediğine de dikkatle bakın. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin mutsuz olmanızı istemiyor. Bu sebeple dini inanamayacağınız kadar kolay bir hale getirmiş. Diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi ben sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırırım. Mutlaka benim evliyalarımdan birisi yaparım. Bir başka ifadeyle ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu benim size verilmiş olan sözüm. Çünkü ben sizin için güçlük dilemiyorum. Ben sizin için kolaylık diliyorum diyor Allah Teala. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim. Daha kolay bir şey düşünebiliyor musunuz? Sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın sizi cennetine mutlaka ulaştıracağını garanti etmişse, bu durumda siz eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman kendi mutluluğunuzu elinizle kesmiş olmuyor musunuz? Ama biz bunları hiçbir yerden duymadık. Bunu diyebilirsiniz tabii. Ne yazık ki bunu demeniz sizi kurtaramaz. Tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Doğruyu mu söylüyoruz, yoksa biz bir sahtekar mıyız? Ancak tahkik ettiğiniz zaman sonuca ulaşacaksınız. O zaman hacet namazını kılacaksınız. Soracaksınız bizi. İnsanlardan değil, Allah'tan soracaksınız. Doğru cevabı oradan alırsınız. Şunu da hiç unutmayın. Bütün devirler boyunca Allah'ın gerçek dostları insanlar tarafından daima reddedilmişlerdir. İşte Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere
Resul gönderir.

Ard arda göndeririz. Arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka Resullerimiz yaşar. Ama hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bugün de aynı şey oluyor sevgili kardeşlerim. Onlardan biri de biziz. Bugün hayatta olan, öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat edin. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini dizayn eder. Ve her şeyi O ispat eder. Hamdolsun ki Kur'an'ı indirmiş ve bize Kur'an'ı öğretmiş. Yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki İslam'ı öğretmiş. Biz de size bunu öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Öyleyse tahkik edin. Bu anlatım burada bitmiyor. Size söyleyecek çok sözümüz var. Bir defa daha tekrar edelim ki sizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki hangi konuyu merak ediyorsanız o konuya tıklayın sadece. Bilgisayarda tıklayın ve istediğiniz her türlü bilginin orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Belki konulardan biri sizi başka konulara çekecek. Onların da orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Onlar sizi başka konulara çekecek. Onların da orada olduğunu göreceksiniz. Kur'an bir bütündür ve size bütünü biz sunmuş durumdayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إنزل العذاب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf mefhumları konusunda bir araya getirdi. Bu konuşmamızda inşallah sizlere nebileri ve resulleri anlatmak istiyoruz. Resul, elçi manasına giren bir kelime, gönderilen manasına giren bir kelime. Resul kelimesi, risale kelimesi, risalet kelimesi, irsal kelimesi, mürsel kelimesi, hepsi aynı kökten gelmiştir. Kur'an-ı Kerim boyunca Resul kelimesi birçok yerde geçer. Evvela şu gerçeği yerlerine oturtmalıyız ki her ülkede mutlaka Allah-u Teala bütün zaman parçalarında bir Resul bulundurur hayatta, bunun hayatta olarak. O kavimdekilere Allah'ı anlatması için Allah'ın güzelliklerini o insanlara bildirmesi için. Allah-u Teala buyuruyor, küllü kavmin min Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Allah-u Teala buyuruyor, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme, hiçbir topluluğa, hiç kimseye azap etmeyiz diyor. Yani mutlaka kişi şu dünyada Allah'ın söylediklerini birisinden mutlaka işitecek. İşte o Allah'ın öğrettiğini başkalarına öğretmekle, söylemekle, Allah'ın görevli kıldığı, risaletle vazifeli kıldığı kişi Resul'dür. Allah'ın Resulüdür. Resul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın Resullerini anlatmaz. Birçok farklı Resul tarifi yer almıştır. Ve konumuzun bir parçası da nebilerdir. Nebi, haber veren demek lügat manası itibariyle. Resul, irsal edilen, gönderilen. Nebi, haber veren. Allah'tan aldığı haberi insanlara ulaştıran, Allah'tan aldığı bilgiyi insanlara ulaştıran kişi nebidir. Allah-u Teala'nın nebileri aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Bütün nebiler risaletle vazifelidir ve Resul'dürler. Ama bütün Resuller, Nebi değillerdir. Peygamber kelimesi dilimize Farsçadan gelmiştir. Peygamber deyince, bilirsiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Nebi kelimesinde kullanıyor Allah Teala, Resul kelimesinde kullanıyor. Risalet müessesesine baktığımız zaman her kavimde Allah-u Teala'nın Resuller beyaz ettiğini görüyoruz. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller kılarız diyor. Biz bütün kavimlerde Resuller kılarız. Bir başka ifadeyle bütün kavimlere Resul göndeririz. Ama burada beas ederiz kullanmış. Yani orada doğarlar, orada dünyaya gelirler. Orada hayat veririz onlara. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan iştinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani Resullere tabi olmak suretiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her kalemde mutlaka Resul var. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Birbiri ardınca, ara vermeksizin, fetret devri olmaksızın biz bütün kavimlerde Resuller be'as ettik diyor Allah-u Teala.

hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ama bütün kavimlere ve ard arda Allah-u Teala'nın Resul gönderdiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse Resul dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi lazım gelen şey, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul'ün bütün zaman parçalarında var olması. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman Allah-u Teala onun yerine derhal bir başkasını Resul olarak tayin ediyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah-u Teala tarafından vazifelendiriliyorlar. Bir kısmı nebi olarak görevlendiriliyor. Yani peygamber olarak görevlendiriliyor. Onlar aynı zamanda da Resuldürler. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeleri lazım gelen dinlerini kitaplardan öğreniyorlar. O zaman bir ilim çıkıyor ortaya. Ama din ilmi, ama Kur'an'a aykırı birçok sakatlıkları bulunan bir ilim çıkıyor. Bir başka ifadeyle faydasız ilim çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nebiler Türkçedeki peygamber kelimesinin tam karşılığıdır. Ama Resuller onun karşılığı değildir. Bütün Resuller söylediğimiz gibi mutlaka nebi değillerdir. Ama bugün üniversitelerimizde okunan akaid dersinde bunun tam tersi iddia edilmektedir. Akaidin dört temel kaidesinden birincisi, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Bu gerçektir. Dört dörtlük olarak Kur'an'a tam bir uyum sağlıyor. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Tamam. Ama ikinci kaideye bakın. Bütün Resuller nebidirler. Böyle diyor akaid. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayır. Bütün Resuller nebi değillerdir. Akaidin ikinci kaidesi kendinden yekündür. Böyle bir kaide yok. Kur'an'a uymuyor. Üçüncü kaidesi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Gene kendilerine hüküm tam tersi geçerli. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu geçerli. Ama Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi Kur'an'a uymuyor, ters düşüyor. Peki akaidin dördüncü kaidesine, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Resullere verilen şeriat kitaplarının şeriat kitaplarıyla
idare edenlerdir. Onlar da peygamberdir. Ama böyle de söylemiyorlar nebiler. Kendilerine kitap verilmeyen ve resullerin sahip olduğu kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorlar. Şimdi burada da yanlışlık kesin. Resuller bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Yani bütün resullere aynı zamanda nebidir demek geçerli. Ama bütün resuller aynı zamanda, affedersiniz, bütün nebiler için aynı zamanda resuldürler demek geçerli. Ama bütün resuller için aynı zamanda nebidir sözü geçersiz. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen değil, tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz nebileri topladık, onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebilere Allah Teala onları topladığını ve kitap verdiğini söylüyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hikmet de resullere de nebilere de verilmesi muhtat olan bir Allah Teala'nın nimeti. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nebi ve Resul kavramları birbirine öylesine karışmış ki o kadar çok yanlışın içinde herkes bocalıyor ve işin içinden çıkamıyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim son derece açık ve net olarak konuyu açıklığa kavuşturmuş. Akaidin birinci kaidesi, bütün nebiler Resul'dür. Aynen geçerli, bütün nebiler Resul'dür. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala bunu birçok yerde kullanmış. Bakıyoruz ki gerçekten bütün nebiler Resul. Ama ikinci kaide, bütün Resuller nebidir. Hayır, bütün Resuller nebi değildir. Kur'an-ı Kerim bu açıdan gözden geçirdiği zaman bütün Resullerin nebi olmadığı sonucuna kesin olarak ulaşıyoruz. Öyleyse insanların iddiaları akaidin ikinci ayağı, ikinci esası kendine yakındır, geçersizdir. Yoktur, yok sayılmalıdır. Bütün Resuller nebi değildir. İşte Yusuf Suresi 50. ayet-i kerime. Firavun dedi ki ben Yusuf'a git ve onu bana getir. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Resul adını kullanmış Allah Teala. Alelade bir ulak. Ulak. Yani Firavun'dan aldığı emri götürüp Yusuf'a tebliğ edecek olan kişi, bir haberciliğin dışında bir yetkisi olmayan bir kişi, üstelik de bir kafir, ama Allah-u Teala Resul diyor. O zaman şimdi böyle bir insanın peygamber olması söz konusu olabilir mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman bütün Resuller nebidir sözü geçerli değil. Bu birinci açıdan geçersiz kılıyor olayı. İkinci açıdan meseleye bakıyoruz.
Allah Teala diyor ki ey insan ve cin topluluğu, sizlerden olan resullerimiz size gelmediler mi? Ey insan ve cin topluluğu diyor, sizlerden olan resullerimiz diyor. O zaman insanlardan da resul varmış, cinlerden de resul varmış demek ki. Ama cinlerden hiçbir zaman bir nebiden bahsetmiyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim boyunca cinlerden bir nebiden hiç bahis yok. Cinlerden, Resul'den bahis var ama Nebi'den bahis yok. Cinlerin arasında hiç peygamber olmamış. Ama onların da her toplumunda, her şehrinde mutlaka olan bir Resulü, onlarda da vazifeli. Her millette, cinlerinde bizler gibi ayrı ayrı milletleri var. Her milletten cinlerde de resuller var. Ama bir cin nebiden Kur'an-ı Kerim hiç bahsetmiyor. Cinlerden peygamber yok. Kavimlerdeki resuller söz konusu. Nebi neden Allah Teala resullerden vermiyor? Çünkü huzur namazının imamı insan. Ve nebi olsa huzur namazının imamlığını yapması lazım. Ama huzur namazının imamı insan. Cinlerden bir nebinin mevcut olmadığını görüyoruz. Ama ayet açıkça söylüyor ki cinlerden resul var. Gelelim meleklere.

Allah-u Teala biz onlara iki tane Resul göndermiştik. Melek Resul göndermiştik. Sonra bir tane daha gönderdik diyor Allah-u Teala. İnsanları Allah-u Teala meleklerden Resul gönderdiğini söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın meleklerden bir nebi gönderdiği hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Meleklerden de nebi yok. Cebrail Aleyhisselam için Allah-u Teala diyor ki o bir Resul'dür diyor. Cebrail Aleyhisselam bir melektir ama o bir Resul'dür diyor, bizim elçimizdir diyor. Nebidir demiyor. Melekler arasındaki en üstün yeri Cebrail Aleyhisselam oluşturur. Eğer bir nebi söz konusu olsaydı onun olması gerekirdi. Ama Allah Teala onun Resul olduğunu söylüyor. Nebi olmadığını, nebi olduğuna dair hiçbir işaret yok. Allah Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim boyunca hep bir şeyler anlatıyor. Resuller arasında fetret devirleri yok. Resuller ard arda gelirler. Bütün kavimlere Allah-u Teala ard arda arkası kesilmeksizin Resul göndeririz diyor. Yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak o da bir Resul'dü. Aynı zamanda Nebi'ydi. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Allah-u Teala Nebiler göndermiş. Ama Nebilerin arasında fetret devirleri var, boşluk devirleri var. Hazreti Musa'dan sonra 2000 yıl sonra Hazreti İsa geliyor. O aradaki boş devrede Allah-u Teala başka bir nebi göndermiş mi? Bu konuyu bilmiyoruz. Ama Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 4000 yıl var. Affedersiniz, 2000 yıl var. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar 600 yıl. Ondan evvel 2000 yıl, Hazreti İsa'dan sonra da 600 yıl dünya peygambersiz kalmış. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vazifelendirmiş nebi olarak. O peygamber olmuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 1400 yıl geçmiş, peygamber yok. Olması da mümkün değil. Bundan sonra kıyamete kadar geçecek olan zamanda da bir peygamberin olması mümkün değil. Allah Teala çünkü diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de mührüdür. Sonuncusudur diyor. Nebilerin hatemidir diyor. Yani nebilik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hitam buluyor. Hatem kelimesi mühür demek. Hitam da mühürlenmesi bir şeyin ve sona ermesi demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki
1400 yıl geçmiş aradan. 1400 yıl dünyada peygamber yok. Şimdi de yok. Bundan sonra da kıyamete kadar olmayacak da. Şimdi Allah-u Teala'nın kullandığı ifadeye bakın. Hazreti Muhammed, aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hitamıdır, hatemidir, sonuncusudur. İfade aynen böyle. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur, hitamıdır, hatemidir. Hatemül Enbiya diyor Allah-u Teala. Nebilerin hatemi, sonuncusu. Ama Hatemül Resul demiyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Çünkü Resuller kıyamete kadar bütün kavimlerde var olmakta devam edecekler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün kavimlerdeki Resuller, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman

ülkede mutlaka Allah'ın bir Resulü olduğunu görüyoruz. Resullerle nebileri ayıran, demek ki bir hakikatte nebiler arasında fetret devirleri olması ama resuller arasında fetret devirlerinin olmaması, hiçbir milletin hiçbir devrede Allah-u Teala tarafından resulsüz bırakılmaması. Her devirde, her zaman Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu olmuş. Her devrede hep Allah'ın resulleri bütün kavimlerde var olmuş. Diyor ki İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde bütün kavimlerde resul bahsederiz. Ve onların, o kavimdekilerin dilleriyle konuşan resuller göndeririz ki onlara söylediklerimizi onların lisanıyla açıklasın diye. Öyleyse bütün kavimlere Allah'ın resul gönderdiğini ve onların dilleriyle onlara açıkladığını görüyoruz. Oysa ki nebiler, her kavim için ayrı bir nebi söz konusu değil. Nebi bütün dünya, hatta kainat içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kainat şumul yapısına Allah-u Teala işaret ediyor, seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni bu dünyaya rahmet olarak gönderdik demiyor, bütün alemlere. Yani yedi alemin yedisi için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet. Cinler için de, bizler için de, berzah alemindeki nefsler için de, emr alemi için de, zülmani alemi için de, cinlerin berzah alemi için de ve yokluk için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet olarak ifade ediliyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse nübüvvet müessesesinin evrensel olduğunu görüyoruz. Bir tane Allah var ve huzur namazı yalnız onun indi ilahisinde kılınır. Onun imamlığı söz konusudur. Ve bütün nebiler yaşadıkları devirde huzur namazının mutlaka imamlığını derhute etmişlerdir. Öyleyse üstlendikleri bu imamet görevi asaleten yapılan bir görevdir. Bütün nebiler huzur namazının imamlığının asaleten sahipleridir. Yani gerçek huzur namazının imamı nebilerdir. Ama nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin olmadığı devreler. Peki huzur namazının imamlığı boş mu kalacak? Allah'ın huzurundaki binlerce ruh orada namaz kılmayacaklar mı? Kesintisiz olarak orada hep namaz kılınıyor. Hiçbir zaman da yok olmayacak bu Allah'ın katında kılınan namaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya nebi yoksa, fetret devrinde yaşıyorsa dünya, şu anda da fetret devrinde, o zaman bütün kavimlerde resuller her devirde var. Fetret devri falan yok bu konuda. İşte o kavimlerdeki resullerden bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlarına tayin ediyor. Bu tayin asaleten değil, vekaleten. Bu tayinin muhtevasına
baktığımız zaman Resul'ün huzur namazının imamlarını üzerine alması bir farz oluyor. Allah-u Teala'nın emri gereği huzur namazının imamlarını devam ettiriyor. Her devirde Allah'ın kavimlerdeki resullerinden bir tanesine böyle bir görev verdiğini görüyoruz. O resul bir kavimdeki resuldür. Kavimlerden, Allah'ın seçtiği kavimdeki.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde vardır. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor ve o bulunduğu kavmin lisanıyla kendi kavmine açıklamalarda bulunuyor. Öyleyse böyle bir müessesede Allah'ın her devirde, bütün kavimlerde Resul bulundurduğu bir vaka. Ama eğer peygamber yoksa, nebi yoksa, huzur namazının imamlarının boş kalmaması asıl olduğu cihette, mutlaka Allah-u Teala kavim resullerinden birini huzur namazının imamlığına tayin ediyor. Huzur namazının imamı bu görevi Allah'ın huzurunda yapar. Huzur namazının imamı başka yerlerde de vazifeli kılınan Allah-u Teala tarafından mutlaka dünya üzerindeki dergahta huzur namazının imamı 7. kata kadar çıkabilenlerin öğretisini alır üzerine. Bu çağda huzur namazının imamı Ümmül Kitap'ta da vazifelidir. İkinci katta da vazifelidir. İnce ilahide zaten huzur namazının imamı olarak vazifelidir. Öyleyse huzur namazının imamı her yerde vazifelidir. Onun sayısız ruhu kim dünyanın veya başka kainatta başka bir yerde hangi insan yaşayan tayında birisi tövbe ediyorsa o tövbe eden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip de o nisan almak suretiyle tövbe eden bu kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamı gelir. Devrin imamı Kur'an-ı Kerim'de genellikle arşı tutan meleklerle beraber ifade edilir. Arşı tutan meleklerle beraber. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arşı tutan meleklerle beraber vazife yapan devrin imamı bütün insanlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmesini istiyor. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah-u Teala'dan bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunur diyor. Ve bu mağfiret talebinde bulunma müessesesi bir açıklamayı ifade ediyor. Kim diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın, rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip de Allah'ın yoluna girerse,
amene olan bu insanlara sen mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve huzur namazının imamları Allah-u Teala tarafından tasarruf altına alınır. Huzur namazının imamlığına kim tayin edilmişse o mutlaka Allah'ın tasarrufuna girer. Dünya üzerindeki Allah'a en yakın makam insanlar için huzur namazının imamlarıdır. Böyle bir makam insandan başka hiçbir mahluka layık görülmemiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nübüvvet ve risalet birbirinden farklı iki tane müessese ifade ediyor. Üstün olan nebilerdir, yani peygamberlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bunların sonuncusudur. Allah-u Teala'nın acaba peygamber göndermekten, Resul göndermekten muradı ne? Muradı bütün dünyaya ve kainata Allah-u Teala'nın o insanları mutlu kılmak için bir vasıta göndermesidir. Bütün nebiler, bütün resuller birer vasıtadır. İnsanları Allah'ın yoluna davet eden vasıtalar. Sevgili kardeşlerim, eğer resuller tebliğlerini yapmasalar, o zaman dünya ilimsiz kalırdı. İnsanlarla Allah arasındaki bir müessesedir bu. Hani şeytan insanlara diyor ya, Allah ile insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala da diyor ki Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah-u Teala da aksini söylüyor. Biz diyor insanlarla aramıza İmamlar koyarız, huzur namazının imamları. Öyleyse risalet Allah'ın öğretisidir, nübüvvet de Allah'ın öğretisidir. Her kavimde mutlaka bir Resul bulunur, Allah'ın öğretisini o kavimdeki insanlara anlatmak üzere. Nebi ise bütün kainat için vazifeli kılınır Allah-u Teala tarafından. Her kavimdeki resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilen kişi de aynı görevle görevlidir. Vekaleten yaptığı o görevde bütün kainat için görevli kılınmıştır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesi tamamlanmıştır. Ama insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece son Resul değil, son Nebi değil, aynı zamanda son Resul olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir asla dayalı olmayan birçok iddia boşlukta asılıp kalmış. Bunlardan bir tanesi de işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son Nebi olduğu gibi aynı zamanda da son Resul oluşu. Ayet-i Kerime son derece açık. Allah-u Teala buyuruyor, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Böyle bir dizayn bütünüyle Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş ve insanların iddiaları Allah-u Teala tarafından geçersiz kılınmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecektir, kesin. Ama iddialar Resul de gelmeyecektir şeklinde. Şu anda dünyadaki bütün ülkelerde bir Resul yaşıyor. Bu nasıl bir iddiadır ki Kur'an'dan hiçbir kaynak aramaksızın insanlar içi boş, kof iddialarda bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın son Resulüymüş. Şimdi Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Biz nebilere dedik ki diyor, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra, siz nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır sözü, bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dedi ki, kabul ettik, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu, şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor Allah Teala? Ey nebiler, sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Şimdi bizim aklı evveller diyorlar ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin arasında yoktu. Allah-u Teala da Ahzab suresinin, affedersiniz, Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Ahzab mıydı, Duha mıydı? Bakalım, emin olalım. Ama şunu söylüyor Allah-u Teala, biz onlardan Hazreti İbrahim'den ve Nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor Allah-u Teala.

Diyor ki Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde ve iz ehazna minen nebiyyine misakühüm. Biz o zaman ki nebilerden onların misakini almıştık. Ve minke ve senden de almıştık. Ve min Nuhin ve Nuh'tan ve İbrahim'e ve İbrahim'den ve Musa ve İsa ve Hazreti Musa'dan ve İsa ibni Meryem'e ve Meryem oğlu İsa'dan ve ehazna minhum misakan galiza. Onlardan ağır bir misak aldık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir hürriyette karşımıza çıkıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de Allah-u Teala o gün misak almış ve o gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonraki bir Resul. Hayır diyorlar, orada Allah-u Teala'nın söylediği şey o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür. Ondan sonra bir daha Resul gelmeyecektir. Son Nebi olduğunu zaten açıkça yazmış. Nebi de gelmeyecektir, Resul de gelmeyecektir. Nübüvvet, Risalet de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmiştir. Bu kadar cahilane bir iddiayı insanlar yapabiliyorlar sevgili kardeşlerim. Resul'ün ve Nebi'nin olmadığı bir ortamda insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman başlarının üzerine gelecek olan bir ruh olması lazım kalplerine imanın yazılabilmesi için. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Eğer yoksa hidayet de yoktur. Adamlar öyle bir iddiada bulunuyorlar ki Kur'an'daki hidayeti bir lafza da Kur'an'dan söküp alıyorlar. Böylesine cehalet üzere olan iddialar gerçekten alim geçinen insanlara aslında sürülen bir lekedir. Onların kendilerine sürdükleri bir lekedir. Kur'an hakikatleriyle bağdaşmayan iddialar boş iddialardır. Ve bu sebeple Allah-u Teala onların ilimlerine faydasız ilim adını veriyor. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet müessesesi peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Risaletle, risalet ise kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda da bütün devirlerde olduğu gibi bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Allah'ın bütün kavimlerde Resul bulundurması da kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamete kadar huzur namazının imamları da risalet yoluyla sürdürülecektir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse görevleri Allah'ın söylediklerini öğretmek olan insanlar kendilerinden bir şey ilave etmeden sadece Allah'ın

dediğimiz akaidin dört genel kaidesinden üçü yanlış, bir tanesi doğru sadece. Ve insanlara üniversitelerimizde bu yanlışlar öğretilmeye devam ediliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bu akşam sizlere İslam dini ve tasavvuf konusunda anlatacaklarımızın bir bölümünü tamamladık. Sizlerle birlikte sizlere anlattığımız şey bu akşam Nebiler ve Resuller, Nübüvvet ve Risalet müessesesi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak, sizlerle birlikte olmak ve Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'ın gerçekten mutlu bir kuluyuz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız da ondan. Sadece kendiniz kurtulmadınız. Etrafınızdaki insanlara da Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştınız. Ve sizin dışınızda birçok kişinin aramıza katılmasına, yüzlerce, binlerce kişinin aramıza katılmasına sebebiyet verdiniz. Bunların hepsi ayrı ayrı güzellikler. Sevmeyi öğrendiniz. Ve insanlara öğretmeye devam ediyorsunuz. Bir insanın mutlu olabilmesi en kolay şekilde etrafındaki herkese mutluluğu ulaştırmasıyla mümkündür. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar insana anlattıkları Allah'ın ayetleriyle o güzellikleri öğretebilirse, onlara yaşatabilirse, kendisi de o kadar mutlu olur. Görevimiz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsak, görevimiz

başkalarını mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah Teala size de aynını yaşatır. Öyleyse bir kişi birçok kişiye mutluluk verebileceği cennette ve onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacağı cennette Allah'ın indinde her an mutlu olması imkan dahilindedir. Her fırsatta insanlara Allah'tan bahsetmek önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Niçin önemli? Çünkü insanlar İslam'ın 5 şartına indirgemiş durumdadırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bunun İslam kelimesiyle alakası var mı? Bir defa daha sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nedir İslam? İslam teslim olan demek. Müslim de teslim olan bir ifadeyi taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın bir dizaynı var. İstiyor ki herkes mutlu olsun. İşte böyle bir dizaynda insanların hedefe ulaşabilmesi, onların Allah'ın söylediklerini başkalarının mutluluğuna aktarabilmesi istikametinde bir değer taşır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? İnsanlara, başka insanları da Allah'a ulaştırmak istikametinde bir gayreti önerirsek ne kaybederiz ki? Onlar böyle bir gayrette bulunurlarsa ne kaybederler ki? Kaybetmezler ama kazanırlar. Çünkü kim? Bir başkasının mutluluğuna, bir başkasının bir adım daha ötesinde mutluluğun hidayetine sebebiyet verebilirse, o kişi de bundan mutlaka istifade edecektir, derecat kazanacaktır. Kim, kimi hidayete ermek konusunda etkilemişse, o kişi onu dinledikten sonra hidayete ermek gereğini duymuş ve tabi olmuşsa, o zaman konuşmayı yapan kişi görevini başarmıştır. Bir başkasını daha kurtarmayı başarmıştır. Görevimiz, sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını yaşayan insanlara, İslam'ın 5 şartıyla insanların cehennemden kurtulamayacağını anlatmamız lazım. Allah Teala 7 kat cennetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ha, bu cennetlerin muhtevasına baktığımız zaman 7 safayla 7 kat cennetin alakalı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girebilir. Mürşidine tabi olup da ölse 2. kat cennete. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra 3. kat cennete, fizik vücudunu teslim etse 4. kat cennete, nefsini teslim etse 5. kat cennete, muhlis olsa 6. kat cennete, iradesini de Allah'a teslim edebilse 7. kat cennete girer. İşte 7 kat cennet, işte 7 tane safa. Tam bir ahenkle her şey yerli yerine oturuyor. Ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Rabbimize ki
Allah bize dinimizi öğretti. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir korkunç tuzağa iblis vasıtasıyla sürüklenmişler. İslam'ın 5 şartına itilmişler. Hepsi de farz mı? Evet, namaz kılmak farz. Oruç tutmak farz, zekat vermek farz. Hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Ama 5 tane farzın yürütülmesi, işletilmesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü cennetlerin dizaynını Allah Teala manevi gelişme ile, manevi yükselme ile paralel bir seyirde ele almış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala ölse birinci kat cennetine kabul ediyor. Ama İslam'ın 5 şartını yaşayan bir kişi bu yaşantının sonunda ölse birinci kat cennete giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bunu diledikten sonra mürşidine tabi olsa kişi, ki Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka mürşid sevgisi getirir ve kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin ikinci kat cennete, hemen ölse ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Yani kişi ulaştırmaz mı? Allah mı ulaştırır? Evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah Teala ifadeyi nasıl kullanmış? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bu kişi Allah Teala'ya ulaşmadan evvel mürşidine ulaşacaktır. Davetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ötelere geçecekse kişi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucus olmak ve iradeyi teslim etmek, 4 ayrı safayı daha ifade eder ki toplam 7 eder ve iradenin teslimiyle olay tamamlanır. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle gidiyor diye herkes konuşmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki seviniz, nefret etmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Hiç kimseyi kötülemesek olmaz mı sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? İnsanlar yanlış yapabilirler. Onların yaptığı yanlışları başkalarına ulaştırmak suretiyle o insanı küçültmek yanlış bir uygulama değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes yanlış yapabilir. İnsanları asli unsurlara davet etmek hepinizin görevidir. Ve bu konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse birinci kat cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Tabi olsa zaten ruhu Allah'a ulaşacaktır.
Ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala en az üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonraki kesimi kişi gerçekleştiremeden öldü. Ne olur? Cehenneme gitmeyecek. Üçüncü kat cennete gidecek. Ama yaşarsa o zaman o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra fizik vücudunu Allah'a teslimi, nefsini teslimi, muhlis olması ve iradesini de Allah'a teslimi söz konusudur. Böylece 7 tane safa oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide tabiyet 2. safa, ruhun Allah'a ulaşması 3. safa, 1. teslim. Ruh teslim oluyor. Sonra fizik bedenin teslimi 4. safa, nefsin teslimi 5. safa, muhlis olmak 6. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek 7. safa. Kişi nesini teslim etmiştir? Ruhunu. 1. Fizik bedenini. 2. Nefsini. 3. Ve iradesini. 4. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi daimi zikirle mümkündür. Öyleyse Allah Teala'nın bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Onun, o kişinin mutlu olmasıdır. Allah ne istiyor? Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olabilmek için mutlu etmek diye bir handikapı aşmamız lazım. Biz başkalarını mutlu etmek konusunda elimizden gelen gayreti gösterdikçe Allah Teala'nın bize daha çok mutluluk ulaştırdığını göreceğiz. Sevmeyi öğreneceğiz. Hiç Allah'ın kanununu unutmayacağız. Sevenler sevilirler. Öyleyse biz başkalarını sevmeliyiz. Bize düşmanlık edenleri de sevebiliyor muyuz? O zaman asıl sevgiyi yakalamışız demektir. İnsanların size iyi davrananlarını normal standartlarda hepiniz seversiniz. Ama Allah Teala sizden daha ötesini istiyor. Size kötü davrananları da sevmenizi istiyor. Niçin istiyor? Çünkü onları da sevmeye çalışırsanız, o sizi sevmeyen insanların bir gün sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Ve başka insanlara verdiğiniz her mutluluk aslında sizi mutlu edeceği için bu istikametteki, yani Allah'a yakınlaşma istikametindeki beraberlikleriniz sizi daha çok Allah'a yaklaştıracaktır. Ve bunun neticesi önce ruhunu teslim etmektir Allah-u Teala'ya, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra da iradesini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan İlişkilerinizde her şeyin çok güzel olduğunu fark edeceksiniz. Her kurtardığınız insan, ki kurtarmanız işten değil, çünkü o kişinin "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." demesi kalpten bir dilekse o kişiyi 1. kat cennete mutlaka ulaştırır. Zaten kişi arkasından anlar.
Eğer Allah Teala ona mürşit sevgisi veriyorsa kalpten dileğini yapmıştır. Görevi şimdi Allah'ın kendisine hacet namazını kılıp da gösterdiği mürşide ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabiyet ise gerçekleştiği an o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. Eğer o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak, 7. gök katında 7 tane alemden geçecek, sonra dikey bir yolculukta sitedir imtihaya çıkacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte o kişi ermiş evliya olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölmüşse birinci kaçıntının sahibi olurdu bu kişi. Mürşidine tabi olup öldüyse ikinci kaçıntının sahibi olurdu. Ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse üçüncü kaçıntının sahibi bu kişi. Ama yaşarsa daha üst kat cennetlerinde sahibi olmak için elinde geniş imkanlar olacak. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek asıldır. Başkalarına ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirseniz Allah sizi de o kadar mutlu eder. O zaman siz de her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevmek Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir büyük imkan. Mutluluk imkanı, bir mutluluk kapısı. Bir insan için sevgili kardeşlerim, o kişi mutlu mu olmak istiyor? Yapması lazım gelen şey, başkalarını mutlu etmesidir. Etrafında birçok insan varsa, hepsini mutlu etmek için bir gayretin sahibi olmalıdır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar başka insanları mutlu ederse, hangi ölçüde bir mutluluk verebilirse, onlara verdiği toplam mutluluğun hepsini kendisi de yaşar. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek veya nefret etmek, İkisi de insanların her zaman yaptığı, yapabileceği bir davranış biçimleri dizisinin iki ayrı cephesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın sözünün yerine getirileceğini biliyoruz. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle mükafatlandırılır. Ve Allah tarafından kendisine sevdirilen mürşidi dünyanın neresinde olursa olsun gider bulur, tabi olur. Tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafireye o da katılır ve de 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu mutlaka, o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Bu kişi ermiş evliya olur. Başka insanları mutlu etmeyi kendisi için hem vazife hem de bir zevk olarak değerlendirir ve ikisini de yaşar. Sevgili kardeşlerim,
etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verirseniz, o verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Allah ne kadar güzel bir kanun koymuş. İnsanları sevmek, insanları mutlu etmek ve her birine verdiği mutluluk kadarının aynını kendisinin de yaşaması. Başkalarına verdiği mutluluğu o mutlulukların toplamı kadar yaşamak. Öyleyse imkanlar hep elimize teslim edilmiş. İnsanlar neden mutsuz? Her şeyden evvel Allah'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. İslam gitmiş, yerine İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Ama yaşıyor kişi, mutluluğa ulaşamıyor. Sonra bu kişiye Allah'a teslimler diye bir şey var İslam'da diye bir açıklama geliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği andan itibaren mutluluk en güzel boyutlarda kendisini göstermeye başlar. Ve bu kişi mutlaka 7-8 aylık bir devrede ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'dan hepimizin yardım alacağı kesindir. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözü mutlak olarak gerçekleştirilir Allah tarafından. Öyleyse o diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, mutlaka bunu Allah Teala gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, hal buysa o zaman her şey çok güzel değil mi? Mutluluk bizlerin elinde değil mi? Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Biz mürşidimize tabi olacağız. Bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru gidecek ve Allah onu kendisine ulaştıracak. Bunu gerçekleştirmesi için de yapmamız gereken şeyleri Allah Teala bize bir zevk olarak yaptıracak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir bütün çıkıyor ortaya. Herkesi mutlu edecek olan bir bütün. Bütün insanlar mutlu olmak için yaşarlar. Bütün insanlar için hedef budur. Ve de Allah Teala bunun için her zaman hazırdır. Böyle bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun bu hedefe ulaşması için yeterli bir hedeftir. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın kendisine ne kadar büyük yardımları ulaştıracağını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, konunun başında sevmek var. Allah'ın dostları sevmeyi öğrenenlerdir. Şeytanın dostları da nefreti kendilerine araç edinenlerdir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini cehennemde anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları nefreti değil, sevmeyi öğrenirler. Tasavvuf denilen müessese, insanların ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etme dizaynıdır.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gök katlarını aşamaz. Yedi kat gökleri aşmak, ruhun yedi tane yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi soldan sağa doğru, oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması bütün insanlar için Allah Teala tarafından garanti edilmektedir. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah o kişiye mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka onun yapısına uygun bir mürşidi gösterir. Ve bu kişi büyük bir istekle, arzuyla, sevinerek Allah'ın kendisine emrettiği mürşide ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirecektir. Vücut Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi, mürşidini Allah'tan öğrenmesi, arkasından da o mürşide ulaşıp tabi olması, onun ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah-u Teala'ya doğru yola çıkan kafileye katılmasını ifade eder. Mutlaka kişi bu neticeye ulaşır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka yardımını ulaştıracaktır. Tabiyet neyi ifade eder? Ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını, 7-8 aylık bir zaman parçasında da 7 tane gök katını aşmasını, 7 tane alemden geçmesini ve sonra da Allah-u Teala'ya Sitret-i Münteha'ya ulaşıp oradan da Allah-u Teala'nın zatına ulaşmasını ifade eder. O kişi ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Nesi ermiştir? Ruhu ermiştir. İşte Allah Teala bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürür. Allah Teala'nın ruhundan üfürmesi o kişinin ruhunun o kişinin şeklini derhal almasıyla noktalanır. Ve Allah'ın bütün dostları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Sonra ruhunu ve içinin nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek ihtiyacını duyacaktır. Kimdir bu? Allah'a teslim olmayı dileyen kişi. Şimdi dinimizin adının İslam dini olduğunu düşünelim. Yani İslam dini demek, teslim dini demek. Nereye teslim, kime teslim? Allah'a teslim. Bütün insanlar Allah'a ruhlarını, Allah'a fizik bedenlerini, Allah'a nefslerini, Allah'a iradelerini teslim etmekle Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de vazifeli kılınmışlardır.
7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de temelidir. Eğer hal buysa nasıl oluyor da bizler ayrı ayrı dinlerin sahipleri olarak birbirimize düşman olabiliyoruz? Yazık olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Hazreti Musa bir peygamber değil miydi? Hazreti İsa bir peygamber değil miydi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamber değil miydi? Hepsi peygamberdi. Ve Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Üç mukaddes kitap, üçü de şeriat kitabı. Yani o kitaptaki emirlere itaat edilsin diye indirdi. Ve bakıyoruz ki Museviler devletin gereğini, Hristiyanlar İncil'in gereğini ve İslam alemi de Kur'an-ı Kerim'in gereğini gerçekleştirmediler. Bu ne ifade eder? Üç kitaplı dinin de Allah tarafından indirildiğini ifade eder. 7 Safa ve 4 tane teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz insanların karşısına çıkmak için değil, insanlara onların söylediklerinin doğru olmadığını ima ederek onları küçültmek değil, tam aksine onların kitaplarında da aynı şeylerin mevcut olduğunu kesin olarak bilerek devreye girmek ve her dinin mensubuna, eğer o kişi bir dindarsa, saygı duymak. Çünkü karşınızdaki bir Musevi diyelim, Tevrat'a baktığınız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Hristiyan 7 Safa ve 4 Teslim'in İncil'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Müslüman 7 Safa ve 4 Teslim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanlığın yaşantısı boyunca Allah Teala insanlara peygamberler indirmiş. O indirdiği peygamberler, nebiler kendilerine kitap verildiği zaman o kitap şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bir sohbet kitabı. Risalet nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitap. Biz bir peygamber değiliz. Biz Resulüz sadece. Onun için haddimizi biliriz. Risalet müessesesi nübüvvetten sonraki bir müessesedir. Ve Resuller, nebilerden daha alt kademeyi ifade eder. Üstün olan nebilerdir. Nebilere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Ve bu üç kitapta bugün görevlerini ayrı ayrı toplumlara yapmaktadır.
yaptırmaktadır. Merasimlerdeki değişikliği ayrı ayrı bir din muhtevasına almak yerine üç tane kitabında incelemesini yapmak en kestirme çözümdür. Ve yaptığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu görürsünüz. O zaman hakkımız var mı sevgili kardeşlerim? Sen Hristiyansın. Sen Musevisin. Ben seni bir din adamı olarak dinini Allah-u Teala'ya bağlı olarak kabul etmem tarzında bir düşünce büyük bir hezeyandır. Allah'a isyan etmektir. Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hristiyanlar ve Museviler içinde İslam'ın bir peygamber olduğunu, bir muhteva olarak herkes kabul etmek mecburiyetindedir. Üçü de peygamberdir, yani nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. İşte sevgili kardeşlerim, bizim için bir risalet söz konusu. Ama biz bir nebi değiliz, peygamber değiliz. Biz sadece Resulüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynında bütün insanlara mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. الفاتحة مع الصلوات

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere hurafelerden, dinimize sokulan hurafelerden, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür hurafesinin inşallah açıklamasını yapacağız. Bir kısım insanlar derler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. Allah Teala ise buyuruyor ki, hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Allah Teala'nın zatından başka her şey yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bütün dizayn Allah'ındır. Yaratan Allah ve öldüren Allah'tır. Şimdi gelin sizlerle beraber bakalım Allah Teala bizden ne istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu hayattayken kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ve bunu üzerimize birçok defa farz kılmış. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye mertebelerinin sahibi ol. Ey ruh, Allah'a rücu et. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor. Önce nefse sesleniyor. Emmare, levame, milkime ve mutmainne kademeleri ilk dört kademedir. Bu dördüncü kademedeki birisine sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, dördüncü kademe. Radiyeten ve mardiyet diyor. Radiye kademesi beşinci kademe, beşinci gök katını temsil eder. Mardiye kademesi altıncı gök katını temsil eder. Teskiye kademesi de yedinci gök katını temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah Teala burada nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs diye. Onun Allah'tan razı olmasını ve Allah'ın da rızasını kazanmasını istiyor. Böylece Rabbine, Allah'a geri dönmesi isteniyor. Nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a dönüşünün belgesidir. Nefs tezkiyesiz Allah'a dönüş söz konusu değildir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Ve Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey, zikirle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Allah-u Teala buyuruyor, "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor Allah-u Teala. Allah'a ruhumuzun kaçması, ulaşması, Allah'a sığınması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılan emrini gönderiyor. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Bir şey var ruhumuz. Onun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz ve bu farzın yerine getirilmesi söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farzı yerine getirmek, ruhu Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine Allah Teala tarafından emir şeklinde tecelli eden bir farzla farz kılınmış. Farz nedir? Kur'an'da hangi konu bir emir suretinde, bir emir şeklinde sunulmuşsa biz insanlara Allah Teala tarafından, o bir farz hüküm doğurur. Burada da Allah Teala'nın Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhu, onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş, üzerimize farz kılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor.

فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani ki insanın fizik vücudunun Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu dünya hayatını yaşarken böyle bir şey mümkün değil. Ama dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah'ın talebine bağımlı olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar diyor. Ne demek istiyor? O kişinin önce ruhunu Allah teslimine açar. Sonra fizik vücudunu kişi teslim edecektir. Ruhun Allah teslimi vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapmasıyla ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla mümkündür. Allah Teala Nisa 58'de diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz ilk emanettir. Allah'a mutlaka biz hayattayken geri dönmesi üzerimize, gördünüz ki bu ayeti kerimeyle de farz kılınmıştır. İkinci teslim edeceğimiz varlık fizik vücudumuzdur. O da farz. Birincisi 21. basamakta Allah'a ulaşır. İkincisi 25. basamakta Allah'a ulaşmaz ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanarak Allah'a teslim olur. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. Daimi zikirle nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman biz Allah'a nefsimizi teslim etmiş oluruz. Sonra neticede irademizin teslimi söz konusudur. İrademizi Allah Teala teslim alır ve o noktadan itibaren devamlı Allah'tan emirler alan ve bu emirleri gerçekleştiren bir insan çıkar ortaya. İradesi Allah Teala tarafından teslim olmuş olan birisi. Bu insan irşat makamına tayin edilen birisidir. Demek ki sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allah dalalette olanları bırakır diyor. Yani onlarla ilgilenmez anlamına. Dilediğini dalalette bırakır. Dalalette olan kişilerin dalalette kalmayı dilemeleri halinde Allah Teala onlara müdahale etmez. Sonra diyor ki: ama diyor, o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir.
O dalalette olanlardan kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Buradaki onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Manasında kullanılıyor. Fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı Şura 13'te bir defa daha ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala orada Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların çoğunu gerçekten Allah Teala kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın

Allah Teala buyuruyor. Men yehdillahu fe huvel muhtet. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimin ruhunu kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete erer diyor.

Kehf suresinin 47. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor: Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete erer. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde bir gerçeği vurguluyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a dönüşü. İşte bu adına hidayet dediğimiz olaydır. Çağımızın çekici unsuru, lokomotifi, çağımızın hidayet çağı olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Hidayet çağında yaşıyoruz. Hidayet çağı Allah Teala'nın bir dizaynını içeriyor. Hidayet çağı, asrı hidayet. Hidayetin tarifini yapıyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime: İnne hudallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hudallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruh adı verilen bir varlık taşıyoruz. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme. Göz, kulak ve kalp. Bu uzuvları kullanarak insanların görmesini temin ettik, işitmesini temin ettik ve idrak etmesini temin ettik. Ruhumuzu üfürdüğümüz insanlara diyor Allah Teala. Bütün insanlara ruhlarından üfürüyor, Allah ruhundan üfürüyor ve öyle bir sonsuz ki bütün insanların vücutlarını kaplıyor ruh. Saçının her teline kadar ruh, fizik vücudun aynıdır. Hiçbir farkı yoktur görüntü itibariyle. Ruhumuz fizik standartlarda da görünebilir, fizik de olabilir. Mesela bir insan Ankara'dadır. Ankara'da herkes onu orada hayattayken aynı gün görür, işitir, aynı günler diyelim. Ama aynı zamanda o kişiyi haçta da görenler olur. Onlarla da konuşur, onlarla da dostluklar kurar. Ama ikincisi fizik vücut değildir, ruhtur Kabe'de olan.

Ama birçok insan orada onu görmüştür, konuşmuştur. Hatta bir süre sonra dönüp o günleri yad etmişlerdir beraberce. Herkesin gözü önünde bir toplantıda. Sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen bir varlığımız var. Ve bu ruh Allah'a geri dönmek özelliğinin sahibidir. İşte Allah Teala insanların başının üzerine selam makamının 5. kademesine ulaştıkları zaman bir ruh gönderir. Bu ruh o kişinin kendi ruhudur. Ve ruh tayi mekanı gerçekleştirmesi için ona Allah Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Allah'ın bir nimetidir. Kim salah makamının 5. kademesine ulaşıp da Allah Teala onun iradesini teslim alırsa onun başının üzerine o kişinin kendi ruhunu gönderir. Ondan evvel ne vardı başın üzerinde? Ondan evvel de gene bir ruh vardı ama bu devrin imamının ruhuydu. Devrin imamının ruhu, kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane insanla mürşidine ulaşırsa, o kişi için bir değer ifade eder. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün geldi der. İşte Tövbe suresinin Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Konu derecelerin yükselmesiyle ve arştaki meleklerle alakalı. Bir kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alan ve ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. Bu 12 tane ihsanın alınmasıyla o kişi mürşidine ulaşır. Tabi olur olmaz devrin imamının ruhu gelir başının üzerine. Bu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun hem günahlarını günah derecatını örtecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtülmüştür zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir. Bir defa daha affedilmek suretiyle ve başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için. Milaki olma gününün. Yevm, gün, talak da
Milaki olma ulaşma muhtevasının dizaynı. Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimesinde o ruha Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Allah'ın emrinden olan o ruh devrin imamının ruhudur. Ve bu ruh o kişinin başının üzerine gelir ve der ki o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a milaki olma günün, ulaşma günün geldi. İlka olma günün, vasıl olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkıyorsun. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtan itibaren gök katlarını birer birer çıkarak 6-7 aylık bir zaman devresi içinde ruh Allah'a ulaşır. Bizim zamanımızda süre çok daha uzundu. Mesela bizim seri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a insan ruhunun ulaşması, vasıl olması diye bir olayla karşı karşıyayız hayattayken. Bu gerçeği saklamaya çalışan bir takım alimler çıkmış. Ve demişler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür çünkü insana hayat veren ruhtur. Allah Teala da diyor ki hayatı biz veririz, hayata getiren biziz, hayatı alan da öldüren de biziz. Yaratan da, hayata getiren de, öldüren de biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını emretmiş ve ruhun Allah'a geri dönmesi şart. Üzerimizde gördünüz ki defaatle farz. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek sevgili kardeşlerim, dilemezsek her şey tersine döner. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Cennete girer muhakkak. Ama dilemezse, dilemeden Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor bakalım bu konuda? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki,
Onlar, bir kısım insanlar yani, Allah'a, bize diyor Allah Teala, onlar bize milaki olmayı kesinlikle dilemezler. Kesinlikle onlar o insanlar ki kesinlikle bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. İnne kullanmış Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ruhumuzun ulaşması için evvela ulaştırmayı dilememiz lazım. Eğer dilemezsek hem gideceğimiz yer cehennem, hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz için, Allah'ın ayetlerini bilmediğimiz için onu dilemiyoruz, istemiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta gördüklerimiz açık ve kesin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'e göre mutlaka cehenneme girer. İslam'da açık ve kesin bir hüküm koymuş Allah Teala. Kim intihar ederse, yani kendisini öldürürse, kendisini öldüren o kişinin kıyamette gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. İntihar Allah Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmıştır, cezası da cehennemdir. Öyleyse Allah Teala Rabbine geri dön diyor.

Ercu'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön emri bir intihar et emri olabilir mi? Rabbe geri dönüş, Allah'a geri dönüş, ruhun geri dönmesidir. Ve de böyle bir şey emir olduğuna göre ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Emir olarak verildiğine göre Allah Teala kimseye intihar emri vermez. Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o üzerimize borçtur, mutlaka yapılması gerekir. Eğer bu bir ölüm emriyse herkesin intihar etmesi gerekirdi. Kendini öldürmesi gerekirdi. Oysa ki gene Kur'an-ı Kerim intihar edenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Allah'ın yazdıklarına tenakuz olabilir mi? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyoruz. Birbirini naks eden iki tane husus Kur'an-ı Kerim'de bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Bu farz Allah'a ulaşmayı dilemekten geliyor, geçiyor. Ondan sonra mürşide ulaşıp tabiyet, sonra ruhun Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılması. Üstelik ruhumuzu Allah Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Demin iki ayet-i kerime söylemiştik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı yaratmıştır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüyle. Nefs afetlerle dolu, ruh hasletlerle dolu. Yani karanlık kadar aydınlık ve Allah Teala'nın ne emir verdiği açık. Emir ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Âl-i İmran 164'te Allah Teala bunu söylüyor. Min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Önce ruhumuzu, 22. basamak, sonra fizik vücudumuzu, 25. basamak, sonra nefsimizi, 26. basamak, sonra irademizi, 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk ve ruh vücuttan çıkarsa insan ölür şeklindeki bir hurafenin asla geçerli olmadığını böylece öğrenmiş olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var. Dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütala ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayeti kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağınız son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordu Yunus? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim. Daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç, aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah Teala onu farz kıldığı halde 14 asır yetmiş farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah Teala. Çok zikri farz kılmış, günün yarısından daha çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız, aminular kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kulu olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bizi ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarınızdaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda bir mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bir diyeceğimiz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2, 3, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız, mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma, ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de diyor. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki, hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki, evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada kavuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara, bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzınız söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Neye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki, ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki, Allah Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun, Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisini olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim, gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor, diliyorum ben. Her zaman diliyorum ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin, bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor, hemen babasını uyandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişsin. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktın diyor eğer bitirseydin. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı, bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insan var mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah-u Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, yahu nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel, fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho, adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hükme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, tuz biber ekiyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah Teala diyor ki vel asr suresinde vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halik'in yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar Hani fıtrat ile yaratılmış. Ne olmuş hani fıtrat ile yaratılmışsak? Hani fıtrat ile yaratılmışsak, Hanif dinini yaşayabilecek olan sadece

Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşeni yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mestureyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki ekinleti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla ki 10 tane ihsanı art arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresi'nin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestüre var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ekinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan farkı.

0: olması.
1: Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında bakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük dilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah-u Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah-u Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu suali sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah-u Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayak. ayaklarınızda değil, kalbinizde. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş, bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta, hayatını ona verdim demiş, ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin, absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki son erde o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam. Sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik katlar usulü gereğince bütün sizin dışınızdaki çevreden bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat zikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor, kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra gelişen bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için, Allah'ın ülkesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden denemiyorsunuz? Hal hep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman, evinizden otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz, herkes sıkıntılı, herkes burnundan soluyor, herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız, etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak, sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak, ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin, insanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bir toplum oluşturmak mecburiyetindeyiz. Herkes için mutlaka ihtiyaçlarını başkalarından temin etmesi söz konusudur. Öyleyse hepimiz birbirimize ihtiyaç duymaktayız, muhtacız. Bu elbiseleri bir başkası dikmemiş olsaydı biz bunları giyemezdik. Yemeğimiz yapılmazsa yemek yiyemeyiz. Ayakkabıyı ayakkabıcıdan almak mecburiyetindeyiz. Yani kısaca toplumun her sahasında insanlar var. İnsanların ihtiyaçlarına katkı sağlamak üzere hayattalar. Hayatlarını onunla kazanıyorlar. Öyleyse hepimiz yaşamak için başkalarına muhtacız. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu şeylerin hepsini kendisi gerçekleştiremez. İçinde bulunduğumuz toplumun bir ferdi olarak bunun imkansız olduğunu herkes rahat rahat söyleyebilir. Öyleyse konumuzun girişinde ihtiyaç meselesi var. Herkes ihtiyaç duyduğu her konuda başkalarına muhtaç. İhtiyaç kelimesiyle muhtaç kelimesi zaten aynı istikamette kullanılan ve aynı kökten türemiş iki kelime. Bu durumda madem ki hepimiz birbirimize muhtacız, o zaman neden insanlar birbirlerinin kalplerini kırıyorlar, birbirlerine kötü davranıyorlar, neden insanlar etraflarındakileri huzursuz edebiliyorlar, sıkıntıya sokabiliyorlar, kötü davranıyorlar? İstatistikler korkunç rakamlar veriyor Türkiye için. Karısını döven erkeklerin ailedeki oranı %70'lerin ötesinde. Sevgili kardeşlerim, neler oluyor? Biz nasıl kaybetmişiz gerçek hüviyetimizi, Osmanlılığımızı? Osmanlı ki hiç kimseye kötü bir davranış sergileyemezdi. Bu onun yapısında vardı. Çünkü herkes tasavvuf adabı üzerine terbiye edilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, toplumun bir bütün olarak terbiye edilmesi lazım. Bu terbiye anaokulundan başlamalı, ilkokulu kaplamalı, ortaokulu kaplamalı, liseyi kaplamalı, üniversiteyi kaplamalı. Ta doğuştan itibaren biz insanları tasavvufa yatkın, Allah'a yakın hüviyete getirmek mecburiyetindeyiz. Hemen buna bir kulp takanlar olacaktır.
İşte irtica hortladı. Ne irticası? Osmanlı'yı Osmanlı yapan sizin o irtica zannettiğiniz davranış biçimliği mükemmelliğidir. Bu mu irtica? İnsanların birbirine sevgi duyduğu, huzur içinde bir toplumda hiç kimsenin hırsızlık yapmadığı, kimseyi rahatsız etmediği bir düzen. Bu mu irtica? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa o kadar mutludur. Bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa çevresindeki insanlara o kadar çok mutluluk ulaştırır. Onun en yakınları iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar kendilerini insanlığa adamışlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatırlar. Ne demek istiyordu onlar yaşamazlar deyince? Onlar kendi iradeleriyle yaşayamazlar. Onlar Allah'ın iradesine bağlanmış olanlardır. Onlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatılırlar. Ya külli irade ya da ilahi irade onları hayatta tutar. Her yaptıklarını bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman onların yapmadıklarını onlara yaptırıldığını görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı yarenlere her zaman bir çift sözümüz vardır. Hatırlayın Osmanlı'yı. Osmanlı, Osmanlı'nın sürecinde başkalarına hep yardım için yaşadı. Ülke ne kadar uzaklıkta olursa olsun Osmanlı'dan yardım istemişse Osmanlı oraya yardım göndermiştir. Osmanlı bir nizamı ifade eder. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman bugün yaşayan insanlar bu hercümercin, bu kargaşanın, bu kavga ve gürültünün içinde yaşayanlar Osmanlı'nın sükunetini, Osmanlı'nın insanlara verdiği değeri, Osmanlı'nın dünya hayranlığını kazanma çizgisini yerli yerine oturtmalıdırlar. Neden? 600 yıllık bir 400'lü cihan hakimiyetinde geçmiş bir dünya. Bu dünyada hakim unsur Osmanlı. Fransa kralı tehlikeye düştüğü zaman Osmanlı'ya sığınıyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alarak İslam ülkesindeki üst rütbesini Hristiyanların da en üst seviyedeki toplantılarına başkan olarak iştirak etmek suretiyle devam ettirdi. Hedefi Kızılırmak'ıydı. Yani Roma'ydı. Eğer Roma'ya ulaşabilseydi ki zehirlenmeseydi mutlaka bunu gerçekleştirecekti. O zaman Katolikleri de temsil edecek olan bir Türk Hakanı olacaktı. Ne olacaktı? Onlara da sulh ve sükun gelecekti. Osmanlı gibi yaşamayı öğreneceklerdi.
Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğimiz zaman örnek alınması lazım. Gelen insanlar onlardır. Osmanlılardır. Onlar hep tasavvufu yaşadılar sevgili kardeşlerim. Hangi açıdan bakarsanız bakın tasavvufu göreceksiniz. Acihan-ı Rum hanımlar kesiminin tasavvufunu gerçekleştirirken geri kalan bütün muhteva erkekler tarafının tasavvufu yaşamasına medar oldu. Tasavvufu yaşamak önemli mi? Son derece önemli. Osmanlı tasavvufla dünyadaki en üstün ülke olmayı başardı. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle başkaları üzerinde hakimiyet kurarak onlara zulmetme üstünlüğü değildi. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle onlara hakim olarak o ülkede de adaleti sağlamaktı. Asillerin insanları köle gibi kullanmalarına engel olmaktı. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğiniz zaman insanların muhtevasına bakın. Osmanlı'da birisi bir karar vermiş. Kendi kendine diyor ki ben diyor şimdi bütün evliyaları bir defter alacağım, ona yazmaya başlayacağım. Kafasında bu düşünceyle bakkala gidiyor. Defter almak istiyorum diyor. Bakkal gülümsüyor, defteri veriyor. Arkasından da diyor ki beni de yaz diyor. Adam hayrette, hiçbir şey söylemediği halde o kişi o deftere evliyaları yazılacağını önceden biliyor. Çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap içeriden sesleniyor. O defter var ya diyor, beni de yaz oraya. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de diyor, beni de yaz. Sevgili kardeşlerim, alışveriş yapanlar, ticaret yapanlar, ticaretlerine en ufak bir haram karıştırmazlardı. Böyle bir şey mümkün olamazdı. Herkes aldığı maldan %100 emindi. Her tarafta tam bir güzellik hakimdi. Herkesin birbirine sevgi gösterdiği, büyüklerin küçüklere sevgi gösterdiği, küçüklerin büyüklere hürmet gösterdiği, saygı gösterdiği bir toplum dizaynı. Fakirlerin korunduğu bir toplum dizaynı. Fakir olmaz mı? Her toplumda mutlaka olur. Ama ihtiyaçların üzerinde para kazananlar ellerindekinden küçücük bir kısmını bile olsa onlar için kullansalar hiçbir problem olmaz. Vaktiyle seneler önce bir arkadaşımız, şimdi üniversitede öğretim üyesi, belki de emekli olmuştur artık. Türkiye çapında bir inceleme yapmıştı ve de herkesin birini ve zekatını vermesi halinde bu birini ve zekatın fakirlere dağıtılması halinde Türkiye'de hiç fakir insanın kalmayacağını hesaplamıştı. İsmi aklıma geldi. Mehmet Yazıcı. Profesör Mehmet Yazıcı kardeşimiz. Ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala kanunlarını boşuna mı koyuyor? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Allah Teala mantıksız bir şey yapsın. Her şeyin en güzelini emretmiş Kur'an-ı Kerim'inde. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Olması mümkün olabilir mi?
Neden olamaz? Hangini söyleyebileceksin senin bana bunu? Neden olamaz? Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberdi ki Allah'ın tasarrufundaydı. Bütün peygamberler tasarrufundadır. Bütün peygamber olmayan resuller de tasarrufundadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün tasavvufu gerçek anlamda yaşadığınız zaman, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kadarı da yeter. Ama daha ötesi var, iradenizin de Allah'a teslimi. Onu bir kenara bırakalım. Ama kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim etmişse o kişi daim zikirdedir. Yani her an içindeki ses baştan kendi iradesiyle sonra alışılmış bir standartta Allah kelimesini tekrar etmektedir. Bu Allah'ın katından onun göğsüne, kalbine devamlı fazıl nurlarını göndermektedir. Bu nurlar devamlı bir tazelenmeyi ifade eder. Kişinin, nefsinin kalbi hep Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Bunların adı fazıllar. Yalnız Allah'ın emirlerini emreder, yasak ettiği fiilleri de işletmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman bu olur? Kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmetin ötesinde %98 fazıl oluştuğu zaman, bütün afetler kapı dışarı edildiği zaman. Peki kişi kendi gayretiyle böyle bir güzelliği bir defa daha yaşayabilir mi hayatında? Elbette yaşayabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala o kişiyi tasarrufu altına alır. Ve o kişiye şeytanın yaklaşmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etsin. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındayız hepimiz. Ve de kişi bu noktadan yola çıkıp da ruhunu Allah'alaştıran ne kadar gecelik olan 7-8 aylık bir devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Yani iradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişinin mutluluğunu üst boyutta yaşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlara neyi anlatıyor? Bu müstesna olayı onlara yaşatmakla, Allah'ın dostu olursanız Allah sizi işte böyle mutlu eder diyor. Hiç kimse o 7-8 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Bu mutluluğu yaşamayan zaten tasavvufu yaşamıyordur sevgili kardeşlerim. Evet, geçici bir şey. 8 aydan sonra eski hayatı geri dönülür. Ama hatalar yarı yarıya azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. İki faktör yok. Ruh Allah'tadır. Sadece nefs vardır. Bu nefsin muhtevası ise ikiye bölünmüştür. Ne kadar fazıl varsa o kadar da karanlık vardır. İşte bu fazılların %2 rahmetle ilavesi %51'i bulur. %49 artı 2. Geri kalan %49 da karanlıklardır, afetlerdir. Ama %1 de olsa hakimiyet doğru taraftadır. Olması lazım gelen taraftadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde
muhtevaya baktığımız zaman mutluluğu sağlayan unsurun Allah'ın bu devredeki, yani o 7-8 aylık devredeki şeytanın tesirini izale etmesi, yok etmesidir. İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu güzel dizayn bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. Aynı mutluluğu yaşayabilmek için kişi dik yokuşu tırmanmaya azmetmelidir. Dünya mutluluğunun yarısını sağlayan, sadece bir dilek karşılığında Allah'ın mutlaka herkese ulaştırdığı bu sonuç, Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir, her şeydir. İnsana ne kadar değer verdiğini anlatıyor Allah-u Teala. Neden değer veriyor? Çünkü ona ruhundan üfürmüş. Başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah ona ruhundan üfürmüş olsun. Sadece insanlar böyle bir hüviyetin sahibi. Ne cinler, ne hayvanlar, aklınıza neler geliyorsa hiçbir varlık insanın sahip olduğu, Allah'ın kendisine üfürdüğü bir ruhun sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Cemaat halinde yaşayan insanlar için Allah'ın muradı herkesin birbirini sevmesi. Karşılıklı bir sevginin bütün bir toplumu külliyen kapladığı bir ortamda insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarlar. Şimdi düşünün, bir kadının de çantasıyla sokaktan geçerken hırsızlar yolun ortasında o kadını durdurup elindeki çantayı elinden zorla alıp arabaya atlayıp kaçabilecek bir seviyeye gelmişler. Böyle bir ortamla Osmanlı'yı bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Neler kaybetmişiz? Ne uğruna? İşte demokrasi dediğimiz sonuçla karşı karşıyayız. Her gün kavgalar, gürültüler, her gün anlaşmazlıklar ve neticede siyasetin bir sürü oyunu, karşıt gruplar, birbirinden nefret eden insanlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz Osmanlılara bu yakışır mı? Biz birbirine düşman olacak bir toplum muyuz? İnsanların normal hayatını yansıtan filmlere baktığımız zaman yüreğimiz kan ağlıyor. Biz nasıl bu hale geldik? İşte bu hale gelmemizin arkasında konumuzun temeli var. Bizi Osmanlı yapan şeyin, en üstün ahlaka sahip kılan şeyin Allah olduğunu bilen ve Allah'a karşı olanlar, bizi Allah'tan ayırmayı başardılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, batılılaşmayı, Fransızlar gibi olmayı, İngilizler gibi olmayı, Almanlar gibi olmayı bir marifet sayanlar, toplumu değiştirmek için
Bütün güçleriyle çalıştılar. Biz ilkokuldayken kütüphanedeki bütün kitaplar Allah'ın olmadığına dair Allah yoktur muhtevası içinde ilkokulların kütüphanelerine yerleştirilmişti bile. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Osmanlı'nın davranışlarını Osmanlı gibi yapabilmeye bağlıdır. Birbirini aldatmayan, birbirinden nefret etmeyen, tam aksine birbirini yüceltmeye çalışan insanların oluştuğu yeni bir topluma ihtiyacımız var. O toplumu gerçekleştirebiliriz. Bundan %100 eminiz ve bunun öyle olacağını göreceksiniz. Yani o hedefe mutlaka ulaşacağız. Bu konuda tereddüt olan varsa onlara şimdiden müjdeyi verelim ki mutlaka dünya üzerinde bir sulh ve sükun kurulacaktır. Bu sulh ve sükunun oluşması Türkiye'den başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitsiz olmayın. Allah Teala bize geleceğin müjdesini veriyor. Bir dünya sulhu kurulacaktır. Evet, kurucusu biz olacağız. Bizler olacağız. Biz ve bizimle beraber olanlar. Sonra herkes bizimle olacak. Neden? Çünkü biz sulh ve sükunu temsil ediyoruz. Biz iyi ahlakı temsil ediyoruz. Biz 600 yıllık bir Osmanlı olarak Osmanlı'yı temsil ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın başından evvel de bizim atalarımız vardı. Benim soyumdan gelenler, soyundan geldiklerimiz. Osmanlı'nın başlangıç noktasından itibaren, Osman Gazi anından itibaren biz tarih sahnesinde vardık. Yeniden var olacağız. Ve dünya sulhu sizlerin ve bizim eserimiz olacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne var ki şu dünyada kavga edecek, savaş verecek, başkasının hakkını haksız yere gasp edecek, arkasından da vicdan azabı duyacak. Neden? Yardım etmek varken, kardeş olmak varken, elimizdeki fazlayı paylaşmak varken, gönül rızasıyla bir paylaşmaktan bahsediyorum. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusudur, huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizi Osmanlı'yı kendinize örnek alarak dizayn edin. Onlar hiç kalp kırmazlardı. İnsanlara usulünce anlatırlardı. Her mahallede mutlaka tasavvuftan bir muhtar vardı. Aynı zamanda o caminin, o mahalledeki caminin, her mahallede mutlaka bir cami vardı. O caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Yani o mahallenin resmi hakimiydi. Ve de
Adaletin her zaman onlar temsilcileriydi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzeldi ki, şimdi şu filmlere baktığımız zaman, haberleri izlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Nasıl bir yaşantı biçimi ki her an hırsızlıklar, cinayetler, hırsız girmemiş evlerin kalmaması, kapkaçlar, yol soygunları, her şey sevgili kardeşlerim. Şeytan, İlluminati'yi parmağına dolamış, bütün dünyayı birbirine düşürmeye uğraşıyor. Ama Allah buna müsaade etmiyor. Bir süre sonra bu oyunun bozulduğunu göreceksiniz. Biz şu dünya hayatını yaşarken bütün dünyada sulh ve sükunun kurulduğunu göreceksiniz. Neden mi kendimizden bu kadar eminiz? Sualin arkasında aslında bu yok. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan biz değiliz. Bunu gerçekleştirecek olan Allah. Biz sadece onun borazanıyız. Onun sizlere ulaşan sesiyiz, telefonuyuz. O kadar sevgili kardeşlerim. Yapacağız, edeceğiz lafları bize ait değil. Biz bir vasıta olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Engel olmaya çalışanlar varsa buyursunlar. Bakalım Allah'a karşı savaş verebilenlerin durumu nedir? Onu herkese gösterelim. Sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. Bir canımız Allah'ın yolunda tükenecek. Ama bu hayat süresince insanlığa büyük izler bırakacak olan hizmetlerde bulunacağız. Bunu biz yapacağız demiyoruz. Biz bunların bize Allah tarafından yapılmasında, yaptırılmasında naçiz bir görevli olarak görev alacağız. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Kendiliğimizden bir şey yapamayız. Bu sözleri de biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hem kendimizden hem de gelecekten kesin bir standartta eminiz. Ve de bilmediğimiz en önemli şey şudur ki, zaman. Ne zaman Allah Teala bunları gerçekleştirecek? Bunu bize söylediği güne kadar biz bunu bilmeyiz. Gerçekleştirecek olan biz miyiz? Buna biz demek de doğru olur mu bilmiyorum. Onun iradesinde bir insan. Kendiliğinden hiçbir şey yapamayan, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilen, onun konuşturduklarını konuşabilen bir telefon. Sevgili kardeşlerim, dünya bu telefon sayesinde huzura kavuşacak. İşte bu keşmekeş, insanların bunca birbirine düşman kamplara ayrılıp savaşmaları, bunca insanın İlluminati'nin hedefleri uğrunda birbirine saldırtılarak öldürülmesi, bunların hepsi şeytanın tuzaklarıdır. O tuzaklar, hiç endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim, sona erecektir.
dünyada henüz bozulmamış olan insanlar yaşıyor. Onların da bu istikamette mutlaka akılları başlarına gelecektir. Biz sadece önde olacağız. Onları o Allah'ın dostu olacak olan her dinden insanları

Kur'an-ı Kerim'de de o dinin, o kitaba ait olan dinin, Tevrat'a ait olan dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu, İncil'in muhtevasındaki dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu, İslam dininin Hanif dininin hüviyetinde bulunduğu, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah tarafından Hz. Musa'ya da, Hz. İsa'ya da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e de anlatılmış. Emredilmiş, açıklanmış. Dinler yok. Sadece bir tek din. İşte gelecek günlerde dinler arası diyalog, ritüellere dokunmadan, merasimlere dokunmadan insanları ana hatlarda bir araya getirecektir. Buradaki Musevilerle ve Hristiyanlarla, onların başındaki kişilerle oluşturduğumuz toplantılar açık ve kesin bir şekilde onlara ispat etti ki dinler yoktur. Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Bu burada atılan bir adımdır, bir aydınlıktır, bir nurdur. Bütün dünyaya mutlaka yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle oluyor? Onlar neden inanıyorlar sözlerimize? Çünkü sözlerimizin ispatını sadece Kur'an'dan vermiyoruz. Onların kendi kitaplarından da veriyoruz. Onlar kendi kitaplarına baktıkları ve bunları gördükleri zaman nasıl olmuş da diyorlar biz şimdiye kadar bu hakikatlerden hiç haberdar olmamışız. O zaman cihan harpleri falan oluşmazdı. Son bir harp. Son bir savaş. Olacak sevgili kardeşlerim. Ama ondan sonra bir dünya sulhü bütün dünyayı mutlak olarak kaplayacak. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Ve de İslam'ın bayrağı ve de Hristiyanların bayrağı ve de Yahudilerin, Musevilerin bayrağı diye bir bayrak değil. Allah'ın hak bayrağı ortaya çıkacak. Dünya bayrağı. Birleşmiş Milletler şimdiki hüviyetini değiştirerek gerçek anlamda birbirini seven ve aynı dinden olduklarının bilincinde olan insanların idare ettiği bir yeni dünya dizaynı kurulacaktır. Bu bapta hepinizi müjdeliyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan hiçbir kuşkumuz, hiçbir endişemiz yok. Biliyoruz ki Allah Teala bize bugüne kadar ne söylediyse hepsi adım adım gerçekleşti. Bundan sonra da öyle olacak. Bizim sizlerden farkımız Allah Teala'nın bize geleceği de bildirmesi. Bizim sizlerden farkımız Allah Teala'nın bize ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi değil. Sözüme dikkat edin. Ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi ve onu bizim yapmamız değil. Allah'ın bize yaptırması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepimizin Allah Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının İslam'ın 5 şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi farz. İslam'ın 5 şartı. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi 7'li bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman 7 kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman 7 kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir yedili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması karşı tarafında ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onlara kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması
bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür. Peki, böyle bir dizayn yoksa, insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de, birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var. Ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız.
Bütün bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne? Muradımız, herkesin birbirine muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır. İç çamaşırlarını alır. Evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemizle mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir. Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir.
Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Bir derdi, ne kadar çok dikiş dikebilirse, ki artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar, beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor, yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde kim bilir ne kadar dünyada Allah-u Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmak ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın karnına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviliriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse
kendi alanımızı insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak, o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayetin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğun da nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, iki, o zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet, olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken size de çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığım varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni
bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünya, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi. Sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da onların bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim. Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak görüyoruz ki tatbikatta eğer biz başka insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içindeysek davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz, bize kötü davranan birisine onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söylemeye söyler.
bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım. Onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir. Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek, birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan, tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar.
neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu İkinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. 3. Ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki iyiliğe iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve asr salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâyril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde inşallah bir aradayız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki. Onun sohbetini yapmak imkanının sahibiyiz. Ondan, Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda o Allah bizim için en güzelini her zaman hazırlar. Öyleyse onun o muhteşem dizaynı içerisinde bir yeni kavrama bakıyoruz. Hayır ve şer. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Hasenat ve seyyiat. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Sevap ve günah. Bir başka şekilde ifade edilebilir mi? Edilebilir. Kaybedilen dereceler, kazanılan dereceler. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hayatları boyunca

bir şeyler yaparlar. Bir şeylerle meşgul olurlar. Hayatları boyunca ne yaparlarsa yapsınlar, her yaptıkları şey, her saniye kiramen katibin meleklerince üç boyutlu bir filme alınmaktadır. Üç boyutlu filmlere eğer bir yere ihtiyaç göstermiyorsa, boşlukta oynuyorsa hologram deniyor. Bugünkü çağın verdiği isim hologram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Sana sonsuz hamd ve şükreder istediğimiz Yüce Rabbimize, Allah'a bir defa daha hamd ve şükrederim. Bizleri bu sohbeti yapmak imkanını bahşettiğin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kiramen katibi melekleri hem yazıcıdırlar hem de şahittirler. Aslında yazan ellerindeki mizan. Kiramen katibi melekleri hem düşüncelerimizin üç boyutlu olarak filmini alırlar. Hem de bizim aksiyonlarımızın yani fizik vücudumuzla yaptığımız hareketlerin filmini alırlar. Öyleyse böyle bir dizaynda nereye dayanıyor olay? Bir insanın davranış biçimleri sadece iki alternatife dayalıdır. Ya nefsimizdeki bir afetle o afetin negatif etkisiyle şeytanın da devreye mutlaka girmiş olması söz konusudur. Mutlaka girer, hareket ederiz, yanlış bir şeyler yaparız. Mesela birisinin kalbini kırarız. Mesela Allah'ın bir emrini yerine getirmeyiz. Zamanı içinde namazımızı kılmayız, zikrimizi yapmayız. Veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz. Bunların hepsinin vücut bulduğu anlarda devamlı derecat kaybetmemiz söz konusu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, derecat kaybetmek ya da derecat kazanmak. Yapılan insanlar tarafından yapılan işlem bu. Bu kayıp veya kazancın derecelerle gösterilmesi söz konusudur. Ya şer işleriz, derecat kaybederiz. Nakıs dereceler işlenir. Kırmızı renkle nakıs eksi dereceler, negatif dereceler veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getiririz. Bir yüzüne bir iyilikte bulunuruz, bir kalp kazanırız ve o zaman derecat kazanırız. Yani amel defterimize yeşil rakamlarla artı zahit işlemler yapılır. Allah Teala'nın Mizan adlı bir elektronik sistemi var. Bu elektronik sistem kainatta ne kadar derecat kaybettirici amel varsa, ki Allah'ın bir tek dini var, her şey ona göre dizayn edilmiştir. Hanif dini, yani Arapçalığın İslam dini, yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etme dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mizan öyle bir elektronik sistemdir ki kainatta mevcut bütün suçların, bütün derecat kaybettirici olayların, şerlerin ve bütün derecat kazandırıcı olayların hepsi onun hafızasında mevcuttur. Mizanın. Ve mizan öylesine muhteşem bir olgudur ki hem hayat filmimize bakar, yani fizik vücudumuzun yaptığı işlemlere bakar, hem de düşüncelerimizin kiramen katibin melekleri tarafından çekilen filmini görür. Ve her fiilin hangi ölçüde tasarlayarak hareket ettiğini, taammüden hareket ettiğini, o günahı işlemek üzere bilinçlenerek hareket ettiğini tespit eder. Fakat aynı zamanda da bir insan suç işlemeyi istemediği halde farkına bile varmadan bir kaza eseri olarak bir suç işlemiş olabilir. Bir basit misal, tabancayı temizlerken tabanca yere düşer, içindeki tek kurşun tetiğin bir yere takılmasıyla ateş alır, yoldan geçmekte olan birisine bir zarar verir, yaralar veya öldürür. Ama burada kişi bir suç işlemek istememiştir. Kastı yoktur. Düşünce platformu net olarak bunu kesin bir şekilde ortaya koyar. Düşünün, biz düşünürken resimlerle düşünürüz. Size şu anda evinizin misafir odasını düşünün desem, düşünürsünüz. Aklınıza misafir odasının görüntüsü gelir. Koltuklar, masalar, perdeler, elektrik lambaları, duvarlar, resimler, her şey gözünüzün önünde şekillenir. İşte düşünceleriniz de bu minvalizedir ve düşüncelerinizin neyi tasarladığı son derece açık olarak gizlenemeyecek bir şekilde ortadadır. Onun için mizan, düşünce sisteminizin oluşturacağı dizayn içerisinde olaylara bakar.

Ve böyle bir dizaynda kişi tasarlamışsa bir kötülüğü, o aklında tasarladığı kötülüğü tatbikata sokmuşsa olay net olarak bellidir. Kişi tamamen işlediği bu günahın bedelini derecelerle mutlaka Allah'a öder. O anda hesap görülür, sıfırlanır. Negatif olaya karşılık negatif dereceler. Kişi gene kafasından güzellikler oluşturmaya çalışmışsa, birilerine bir iyilik yapmayı düşünmüşse, Allah'ın bir emrini gerçekleştirmeyi düşünmüşse, gene düşünce platformundaki olayla tahakkuk ettirdiği o güzel

kişinin kazandığı dereceleri de kaybettiği dereceleri de tayin eden unsur mizandır. Kıl kadar haksızlığa meydan vermeyecek kadar teferruatlı, kainatta mevcut bütün fiilleri muhtevasına alan ve Hanif dinine göre muhtevasına alan kişinin şu dinde olması veya bu dinde olması hiç önemli değildir. Allah Teala insanların miyarını Hanif dinine göre dizayn etmiştir. Ölçü odur. Bir tek dinin bütün kainatta ölçüsü budur. Ve kişi dereceler kazanır, dereceler kaybeder. Kaybettiği dereceler seyyiatini, kazandığı dereceler hasenatını ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynında

Olaylar bir bütündür. Hayatımız boyunca Allah-u Teala bizi yüzlerce binlerce olayla imtihana çeker. Her olaydan davranış biçimlerimiz itibariyle hangi neticeleri aldığımızda kesin olarak hayat filmimizde yer alır. Hayat filmimizde Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap. Filmi hayat filmimizin doğumdan doğmuşumuzdan ölüşümüze kadar geçen süreç içerisindeki bütün davranışları o hayat filminde mutlak olarak yer alır. Rakamlarıyla doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün sistemler. Kıyamet günü acaba ne olur? Biliyorsunuz, kıyamet müessesesi bir sondur. Kıyamet günü Allah'ın yaratmasının sona ermesidir. Fizik alemlerin sona ermesi halidir. Zahiri alemde, berzah alemi de, cinlerin gayb alemi de, onun berzah alemi de, emr alemi de, zülmani alemde yok olacaktır. Sadece cennet ve cehennem kalacaktır. Öyleyse nasıl yok olacaktır? Allah Teala'nın kainatı yarattığı noktadan başlayalım. Evvela bir nokta var. Kainat kadar ağır bir nokta. Uzaysız. Ve Allah Teala o noktayı patlatıyor. Yerler ve gökler evvela bir aradaydı diyor. Biz onları mekanlarından kopardık, patlattık diyor. O kafirler düşünmezler mi diyor. Mekanlarından koparıyor Allah Teala. Patlatıyor, büyük patlama. Ve sonsuz bir hızla bütün nötronlar, yani enerji partikülleri o enerjiden oluşan noktadan kainatı oluşturmak üzere, bütün gezegenleri oluşturmak üzere harekete geçiyor. Gezegenlere ulaşan her sonsuz sayıdaki nötronadan, sağ ve sol spinli nötronlardan, sağ ve sol spinli elektronları, sağ ve sol spinli karşıt nötronlardan, sağ ve sol spinli karşıt elektronları oluşturuyor Allah Teala.

Böylece maddeyi oluşturuyor, madde gezegeni oluşturuyor. Ve Allah-u Teala bütün gezegenlere onların devamlı birbirinden ayrılmasını sağlayacak olan bir itiş kuvveti veriyor, kinetik enerji. Ve bu itiş gücüyle kainat hala büyümesini sürdürüyor. Kıyamet günü ne olacak? Kıyamet günü büyüme duracak. Kıyamet günü büyüme duracak. Öyleyse ne olacak büyüme duracak da? Büyüme durduğu zaman

kinetik enerjinin bitişi demektir. Bu kainatın sonudur. Büyüme durduğu zaman her şey durmuyor. İtiş enerjisinin bitmesi demek, büyümenin durması demek. Ve aynı anda da yer çekimi kuvvetinin harekete geçmesi demek. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekmesi olayı gravitasyon. Bu gravitasyon sebebiyle Güneş Dünya ile birleşecek. Dünya ise daha evvel Ay ile birleşecek. Ve Güneş sistemleri birbiriyle birleşecek. Ve bütün kainat yavaş yavaş bir tek noktaya doğru küçülecek, küçülecek, küçülecek. Ve uzaylar giderek yok olacak. İşte bu olayın gravitasyonun başlamasından evvel bütün insanlar orada toplanacak. Ne zaman toplanacak? Sura birinci üfürüldüğünde kıyamet kopmuş olacak ve zaman duracak. Zaman durduğu anda da yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Evvelce ölenler zaten ölmüşlerdir. O gün ölenler de o gün ölecekler.

O gün hayatta olanlar da o gün ölecekler. Belki de ölmüşlerdir, onlar da ölmüşlerdir. Herkes birinci ölümü yaşamıştır. Ve zaman tersine doğru hareket edecek. Gravitasyon aynı anda başlayacak. Ve zaman küçülme başladığı cihetle zaman tersine dönecek. Nasıl kainatın büyüme süreci boyunca zaman geçmişten geleceğe doğru akmışsa, küçülme başlayınca zaman da geriye doğru harekete başlayacak. Zaman insanların yaşamakta olduğu daha evvelki devirlere ulaştıkça o devirdeki insanların da hayatta olduğu güne ulaşacak devamlı. Ve o noktadayken hayatta olan insanlar artık o bulundukları yerde yer çekimi kuvveti mevcut olmayacağı için yukarıya doğru mezarlarından yükselecekler. Ve mahşer meydanında bütün insanlar toplanacak. Ve bütün insanların toplanması tamam olunca sura ikinci defa üfürülecek. Ve sura ikinci üfürülmede canlanıp da orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar bir defa daha ölecekler. İkinci ölüm. Sonra da sura bir defa daha üfürülecek ve bütün ölen insanlar canlanacaklar. İkinci dirilme. Herkes aynı yaşta canlanacak ve herkesin aynı yaştaki bu canlanması organ değişimiyle de sonuçlanacak. Bedenler aynı yaştaki insanların hepsinin bedeni enerji bedeni olacak. Ve artık hazım için mideye, bağırsaklara ihtiyaç olmayan bir sistem içerisinde insanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacak bir dizayn içinde yeniden hayata getirilecekler. İkinci defa diriltilecekler. Sonra ne olacak? Berzah alemi de yok olacağı için kıyamette berzah alemindeki bütün insanlar da nefs olarak berzah aleminden mahşer meydanına ulaşacaklar ve bütün nefsler kendi vücutlarının, fizik bedenlerinin içine girecek. Evvelce vücutlar, nefsler birleştirildiği zaman diyor Allah-u Teala, birleşecekler. Ve bütün suçlar ve bütün güzellikler nefs ve fizik vücudun beraberliğine noktalanmıştır. Bütün insanlar böylece nefs ve fizik vücut beraberliği içinde hayat filmlerini seyredebilecek olan bir noktaya ulaşmış olacaklar. Ve herkes mahşer meydanından uçarak indilahiye gelecekler, ulaşacaklar. Orada herkesi kendi hayat filminin gösterildiği noktaya çeken elektronik sistemler söz konusu ve herkes kendi hayat filminin gösterileceği, üç boyutlu olarak gösterileceği noktalara ulaşacaklar. Ve herkesin hayat filmi doğumundan ölümüne kadar olan her şeyi göstermeye başlayacak. Ama oradaki hayat Allah-u Teala'nın ifadesine göre burada bir gün sizin dünyanızda bin yıla eşittir diyor Allah-u Teala. Oradaki bir günlük bir zaman süresi bu dünyadaki bin yıla eşit. Kısaca bu dünyada 100 yıl yaşayan bir insan kıyamet gününün 24 saatinin 2.4 saatinde veya 2.5 saatinde diyelim 100 senelik hayatının bütününü görmek imkanını bulacaktır. Hesabı bu sebeple çabucak görülecektir.
Herkes kendi hayatını net olarak görecek. Allah Teala buyuruyor. O gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit ederler. Yani hangi uzuv hayatınız boyunca ne yapmışsa, hangi işlemi yapmışsa o hiç kimse tarafından saklanamayacak şekilde bütünlenir. Ve bütün hayatınızı başından sonuna kadar hiçbir perde veya ekrana ihtiyaç görmeksizin üç boyutlu olarak seyredersiniz. Allah Teala buyuruyor, o gün uzuvlar kendileri şehadet edeceklerdir, kendileri göstereceklerdir diyor. Allah Teala buyuruyor, o gün yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. O gün bu gösterilen dizaynda bir şeyler söz konusu.

hayat filmlerimiz üç boyutlu olarak o gün bize gösterilecek. Yaptıklarının size haber verilecek diyor Allah-u Teala.

ve hayat filmlerimizi bu süre içinde tamamladığımız zaman ya kaybettiğimiz dereceler ya da kazandığımız dereceler, yani ya şerrimiz fazla olacak ya da hayrımız fazla olacak.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayrımızın fazla olması demek, hayat filmimizin sağ taraftan bize verilmesi demek. Şerrimizin fazla olması demek, hayat filmimizin sol taraftan bize verilmesi demek. Ne ifade eder bu? Kim hayat filmini sağ taraftan almışsa, hayrı fazlaysa, şerri azsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin hayat filmi sol taraftan verilmişse onun şerri fazla, hayrı azdır. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazladır. Rakamlar kümülatiftir. Bir bakışta derhal sonuçlar görünür. Ve hayat filmleri bizlere teslim edilir. Hayat filmlerimiz bizlere teslim edilir. Boyunlarımıza asılır. Öyleyse bir insan yaşadığı sürece her an derece kazanır veya kaybeder. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir zararım dokunmuyor, kimseye bir kötülük yaptığım da yok. Öyleyse ibadet etmediğim için derece kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor diye, dokunmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye bir insan düşünüyorsa yanılıyor. Çünkü Allah Teala her an derecat kaybetmenizi, derecat kazanmanızı icap ettirecek olan bir sistemi daimi zikri üzerimize farz kılmış. Zikir farz mı? Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Demek ki zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından daha fazla zikir farz mı? O da farz. Ahzab 43'te Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. 43 değil. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı çok zikirle zikretmeniz emrolunuyor. Günün yarısından daha fazla zikredeceksiniz. Daha ötesi de mi var? Evet, daha ötesi de var. Daimi zikir. O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabilirsiniz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi istiyor. Öyleyse zikretmiyorsanız, zikretmediğiniz sürece hiç kimseye kötülüğünüz dokunmasa da devamlı derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey Allah-u Teala'yı mümkün olduğu kadar çok zikretmek. Ama en güzeli daimi zikre ulaşmanız tabii. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ı çok zikirle zikretmek söz konusu. Ve neticede daimi zikre ulaşmak söz konusu. Eğer zikretmiyorsanız hayat filminizde devamlı negatif dereceler her saniye kaydolunuyor. Onun için Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir manevi çalışmadır. Negatif çalışmalar ve pozitif çalışmalar. Derecat kaybettiğiniz her olay bir negatif aktivitedir. Derecat kazandığınız her olay bir pozitif aktivitedir. Ama her an sahi var. Bir şeyleri yapmaya çalışmak, uğraşmak var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse cennetle cehennemin standartlarına beraberce baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala müminin 103'te diyor ki kimin sevapları hafif gelirse, kimin sevapları günahlarından azsa diyor Allah Teala. Onların diyor

durumları, gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar nefslerine zulmedenlerdir diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Veya sevapları günahlarından az olanlar. Hüsranda olanlar. Kimin sevapları günahlarından azdır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse diyor Allah Teala, onlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlardır. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi ve müminin yüzüşte de Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanların veya sevapları günahlarından az olanların ikisi de aynı şeydir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Hüsranda olanlardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya baktığınız zaman Allah'ın mahkeme-i kübrası hakkında, büyük mahkemesi hakkında çok net izlenimleriniz çıkar ortaya. Bir hakime, bir savcıya, bir avukata hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor. Siz varsınız, bir de hayat filminiz var. İki dizayn içerisinde hem düşünceleriniz filme alınmış, hem de yaptığınız bütün aksiyonlar. Ve hayatınızın her saniyesinde ya negatif ya da pozitif dereceler mutlaka kaydedilmiş hesabınıza, hayat filminize. Ya derecat kaybetmişsiniz ya da derecat kazanmışsınız. Allah Teala burada insanları ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 10. ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Ebrar'ın rakamlı kitapları diyor, 7 kat yukarıda illiğindedir. Fücarın kader hücreleri ise, rakamlı kitapları ise 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah Teala. Hayrınız ve şerriniz hayatınız boyunca kaydedilir. Ve bu bütün hayatınız boyunca kaydedileceğiniz o filmler kıyametten sonra zaman geriye gitmiş olduğu için, başa kadar gittiği için zamanın başında hayat filmleriniz iki ayrı yere yerleştirilmiştir. Cennete gidecek olanların hayat filmleri zemin kattan 7 kat aşağı yukarıda illiğinde, yani 7. gökkatının 1. alemi olan kader hücrelerindedir. Kader hücreleri zaten 24 saatlik hücreler olarak bal petekleri gibi bir görüntü verdiler. Her bal peteği görüntüsünde olan nesne 24 saatlik bir zaman devresi içerir. Ve kendi kader hücreleriniz üzerinden sonsuz hızla hareket ederek ikinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. Ama Ümmül Kitab'a ulaşabilmek için geleceğinizi geçmek mecburiyetindesiniz. Uçarak geçersiniz.
ve kimin ruhu Allah'a ulaşacaksa yedinci gök katındaki bu birinci alemden sonra ikinci alemde Ümmül Kitab'ın altında bir tecrübe kazanır. Daha sonra Kudret Denizi'nde, daha sonra Makam-ı Mahmud'da, daha sonra Divan-ı Salihinde, daha sonra Zikir Hücelerinde, en sonra da İndi-i İlahi'nin en yüksek noktası olan Sitr-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olanların kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda 7. katın 1. alemindedir. Ama füccarınkiler zemin kattan 7 kat aşağıda zülmani alemin 7. katındadır. Aşağı doğru olan 7. katındadır. Ve kader hücreleri onların da oradadırlar. Bu kader hücreleri bellidir ki aşağıda olanların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla, gidecekleri yer cehennem olanların kader hücreleri onlar. Yukarıdakiler de cennete gireceklerin kader hücreleri mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Öyleyse bakıyoruz Allah-u Teala Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet vermişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ne demek istiyor acaba burada hayır kelimesiyle Allah-u Teala? Burada Allah-u Teala hayır kelimesiyle kazananların derecattan bahsediyor. Öyleyse kimdir hikmet sahibi? Daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikre ulaşan ulu'l-elbab olan kişinin 4 tane temel vasfı var. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ve bu 4 tane temel şartın üzerine 3 vasıf şartı daha vardır. Onlar hayır sahibidirler diyor Allah-u Teala. Niçin? Çünkü daimi zikre ulaşmışlardır. Her an derecat kazanmaktadırlar. Hayır kazanmak ise derecat kazanmaktır. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. O kişi hayır sahibi çünkü daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O kişi aynı zamanda tezekkür sahibi, Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibi, Allah'a sual sormak imkanının sahibi ve Allah'tan cevap almanın sahibi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sonra böyle bir dizaynda hayırlaşar, birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki hayır ve şer mefhumuyla insanlara göre, Kur'an'ı bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki öyle olaylar vardır ki siz onları seversiniz. Hoşunuza gider ve siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyle olaylar vardır ki sizi üzer, sizi sıkar. O olay sebebiyle üzülürsünüz. Onu şer zannedersiniz. Oysa ki o hayırdır. O zaman Allah'ın hayır ve şerre bakış açısıyla biz insanların hayır ve şerre bakış açısı birbirinden farklı. Nedir hayır Allah'a göre? Derecat kazandığımız bütün olaylar. Allah'a göre şer nedir?
derecat kaybettiğimiz bütün olaylar. Demek ki asıl olan Allah'ın kanunu. Bir olayın şer olması için, Allah-u Teala tarafından şer kabul edilmesi için derecat kaybettiğimiz bir olay olması lazım. Hayır olarak kabul edilmesi için derecat kazandığımız bir oyun olması lazım. Bir olay olması lazım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde gerçekleştirmek için hayattasınız. Ve niçin insanlar hayrı ve şerri farklı telakkilerle yorumluyorlar? Çünkü insanlar hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları ise şer kabul ederler. Şer zannederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamızla ilgisi yok. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi var. O zaman bir kişi bir başkasının malını çalıyor. Malı çalınan kişi üzülüyor. Malını çaldırmış. Ondan sağlayacağı faydayı sağlayamıyor, üzgün. Ve bunun bir şer olduğunu düşünüyor kendisini üzdüğü için. Oysa ki bu bir hayırdır. Neden hayırdır? Çünkü çalan hırsız derecat kaybetmiştir hırsızlık yaptığı için. Şer işlemiştir. Seviniyor. Hırsız o çaldığı mal sebebiyle seviniyor. Bunun kendisi için bir hayır olduğunu düşünüyor. Sevindirdiği için onu. Oysa ki derecat kaybettiren bir olaydır. Bir şer olaydır. Ama seviniyor hırsız. Hırsızın kaybettiği dereceler kul hakkı doğduğu için mazluma ödeniyor. Ve diğer kişi derecat kazanıyor. Bu kazandığı dereceler hayrı ifade ediyor. Arabası çalındı, üzüldü ama bu bir şer değil. Bu bir hayır. Çünkü ona derecat kazandırdı. O arabanın çalınması ne kadar derecat kaybettirmişse hırsıza, o derecat aynen arabası çalınanın hayat filmine kaydediliyor. Öyleyse ne oldu? Üzen bir olay ama hayır söz konusu oldu. Sevindiren bir olay ama şer söz konusu oldu. Öyleyse Allah'ın ölçüleri esastır. Bizi sevindiren ve üzen olaylar değil, bize derecat kazandıran olaylar ve derecat kaybettiren olaylar derecatın mahiyetine tesir ederler. Derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Derecat kazandıran olaylar bizi üzse de hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar bizi sevindirse de şerdir. Öyleyse hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir diyor Allah-u Teala. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Amentü şerhinde Allah'a inanmak geçer. Kitaplarına inanmak geçer. 2. Resullerine inanmak geçer. 3. Meleklerine inanmak geçer. 4. Ba'su ba'del mevte inanmak geçer. 5. 7 tane olan esasları insanlar 6'ya indirmiş ve 6.sını hayır da şer de Allah'tandır diye şekle bağlamışlar. Yanlış. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Doğrusu bu. Öyleyse hayır ve şer kavramlarında Amentü şerhinde bir büyük hata var. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir.
Allah'ın hiç kimseye şer, hiç kimse üzerinde şer oluşturması mümkün değildir. Neden? Çünkü başka birinin yapacağı, vücuda getireceği olay bir başka iradenin, bu irade ilahi irade olsa da bir başka iradenin vücuda getireceği olay ne olursa olsun bir kişiye derecat kaybettiremez. Derecat kazandırabilir ama kaybettiremez. Diyelim ki bir kişi size bir kötülük yaptı. Bu kötülük sebebiyle demin misali verdik. Hırsız çaldı birisinin arabasını, ona bir kötülük yaptı ve hırsız derecat kaybetti. Ama kötülüğü yaptığı kişi derecat kaybetmedi, derecat kazandı. Allah-u Teala'nın da vücuda getirdiği bir olay eğer bize bir zarar vermişse o zaman derecat kazanırız. Yani diyelim ki tarlada ekinimiz var. Sünnetullah oraya dolu yağdırdı ve ekin mahvoldu. O zaman külli irade bizim üzerimize bir zarar husule getirdi. Dünya üzerinde zarara uğradık. Ama bunun karşılığında o kaybımızın karşılığını Allah-u Teala bize pozitif derecelerle mutlaka anında öder. Kiramen katibin melekleri. Bizim irademizin mahsulü olmadığı için tarlamıza dolu düşmesi onun karşılığında biz mutlaka derecat kazanırız. Bir cüz'i irade bize bir zarar verse, herhangi bir kişi bize zarar verse o derecat kaybeder ama biz gene derecat kazanırız. Öyleyse bu zararlar bizim için hayrı oluşturur. Ama külli iradenin vücuda getirdiği bir güzellik, o sene çok üst seviyede mahsul almamız bize derecat kaybettirmez. Derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Allah-u Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettiremez. Eğer bir güzellikle bizi donatmışsa ne derecat kazanırız ne derecat kaybederiz ama o güzelliği yaşarız. Eğer bir zarar vücuda getirmişse Allah-u Teala bizim ölçülerimize göre zararsa o zaman zararı yaşarız, onun huzursuzluğunu yaşarız, sıkılırız ama karşılığında derecat kazanırız. Çünkü kaybettiğimiz her şeyin karşılığında Allah-u Teala bizlere derecat kazandırır.

Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Öyleyse hayır ve şer mefhumunu Allah'ın söylediği gibi yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bize derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Ve kim derecat kaybettiren bir olaya sebebiyet verirse o zalimdir. Ya başka birisine de zulmeder, o arada kendi nefsine de zulmeder. Ya da kişi sadece Allah'la arasında olan bir olayda kendisine zulmetmiştir. Allah'ın bir emrini yerine getirmemiştir, namaz kılmamıştır, oruç tutmamıştır. Derecat kaybedecektir. Kendisine zulmetmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinizde hayır kazandığınız derecelerdir, şer kaybettiğiniz derecelerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır ve şer müessesesi bu standartlar içinde geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzelliği beraberce Allah-u Teala bize yaşamayı nasip kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için bir büyük mutluluk. Sizlerle varız. Sizlerle birlikte bir bütün teşkil ediyoruz. Biz bütünün bir parçasıyız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Böyle bir beraberlik için. Neden? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sizinle konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah Teala'nın bize hepiniz lütfu keremisiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her an Allah ile beraber olmak Allah'ın en güzel nimeti bizler için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey birbirimizi sevmemizdir. İstiyor ki herkesin birbirini sevdiği, nefretin asla ulaşamadığı bir dünyada yaşayalım. Sevenler mutluluğu yaşayanlardır. Hele seviliyorlarsa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha altını çizerek tekrar ediyoruz. Kalbimiz böyle söylüyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi bizlerde var olduğu sürece bizler Allah'ın sevgilileriyiz, sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz insanlar dizisi. Bizlerse sizleri çok sevenleri, sevgili kardeşlerim. İnsan için en güzel şey mutlu olmaktır. Nasıl bir mutlu olmak? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Çok mu önemli? Evet, çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı mutluluğu Allah size de yaşatır. Öyleyse elimizde çok sağlam bir imkan var. Bitmesi tükenmesi mümkün olmayan bir imkan. Etrafınızdaki insanlara mutluluk verin, siz mutlu olun. Ne kadar güzel kanun konu koymuş değil mi Allah Teala sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala bize bunu anlatmasaydı, biz de size anlatamamış olacaktık. Hamdolsun ki biz bu ilmi başkalarından almadık sevgili kardeşlerim. Ondan aldık, Allah'tan. Her şey ne kadar güzel değil mi? Onunla konuşmak gibi dünyadaki en müstesna imkanlardan birini hamdolsun ki Allah Teala bize nasip kıldı. Her an onunla konuşmak imkanına sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu. Biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin Allah-u Teala'ya. Şu dünyada verilen gezegende
Bir insanın mutlu olmasını gerektiren ne varsa Allah Teala bize hepsini hediye etti, nimet olarak verdi. Onun dünya üzerinde en yakınıyız. Öyle söylüyor. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın kişinin bu devrin imamı olan biz olduğumuzu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok şey borçluyuz. Ne kadar çok şey Allah Teala tarafından bize nimet olarak verilmiş. O zaman hep aynı şeyi söylüyoruz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey aslında gerçekten çok güzel. Ama bize de öyle geliyor aynı zamanda. Çok güzel olduğu. Öyleyse mutlu olmak için ne kadar çok sebebimiz var. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Allah Teala nefreti kalbimizden söküp aldı. Ne yani nefret ettiğiniz hiç kimse yok mu sizin diye bana bir sual sorarsanız, gönlümün bütün rahatlığıyla hayır derim, yok. Başkaları bize kötülük edebilirler. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama Allah'ın bir kanunu var sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar kötülük ederse Allah ona bunun bedelini mutlaka dünya üzerinde ödetir. Ahiret hayatı ayrı. Yani insanların, cehenneme giden insanların orada çekecekleri sıkıntılar ayrı bir konu. Ama şu dünyada verilen gezegende de Allah'ın kanunları geçerli. Kötülük eden kişi hep vicdan azabı adlı bir azap içinde huzursuz olur, sıkıntı çeker. Başkalarını mutlu etmeye çalışanlarsa hayatları boyunca hep mutlu olurlar. Onlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerini hedefe ulaştıran en güzel bir nimet olarak değerlendirirler. Arkasından da derler ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ederek onların toplamı kadar, o insanlara verdiğiniz, o günkü verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu sizin yaşamanız mümkünken neden bunu yapmayacaksınız da o mutluluğu yaşamayacaksınız? Bu akılcıl bir olay olabilir mi? İnsanlara kötü davranmak, onları üzmek, arkasından da Allah'ın verdiği hüznü, sıkıntıyı yaşamak. Oysa ki bu kişi o üzdüğü insanları küstürmek, onlara sıkıntı vermek, onları üzmek yerine onlara mutluluk vermiş olsaydı ne olacaktı? Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacaktı. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Mutlu et, mutlu ol. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Etrafınızdaki insanlar bir tane değil ki sevgili kardeşlerim, yüzlerce. Her birine mutluluk vermek imkanının her an sahibisiniz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hedefimiz, yaşam sevincimiz, başkalarına mutluluk vermek olsa ve her onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını aynı seviyede bir mutlulukla Allah Teala bize ödese, o zaman siz de benim gibi söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel? Yoksa
Bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her zaman mutluluk hazırdır. Çünkü her an etrafımızda bir değil, birçok insan var. Ve onlar mutluluğumuzun sembolleri olarak etrafta dolaşıyorlar. Gel beni mutlu et demiş oluyorlar etrafımızda dolaşmakla. Ne kaybederiz? Onları mutlu etmesek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Zamanı en hayırlı şekilde geçirmiş oluruz. Çünkü bu olay bize bir defa madde bir derecat kazandırır. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, ona verdiğimiz mutluluğun gerektirdiği dereceyi Allah Teala bizim hesabımızda derhal kaydeder. Kiramen katibin melekleri sonsuz bir çalışmanın içindedirler. Hayatımız her an filme alınıyor. Her an ne kadar derecat kaybettik veya ne kadar derecat kazandık deftere kaydediliyor. Defter dediğim hayali bir defter. Aslında Allah Teala bunu en güzel şekilde dizayn etmiş. Otomatik bir sistem her an herkesin kazandığı derecatı ve kaybettiği derecatı kiramen katibin melekleri eliyle kaydediyor. Her birinin etrafında mutlaka kiramen katibin melekleri var. Her an kaybediyor musunuz? Kazanıyor musunuz? Neler oluyor? Otomatik olarak hayat filminize işleniyor. Görüntü olarak da, derecat olarak da. Sevgili kardeşlerim, bu durumda iki tane olay var. Bir tanesi, başka insanlara huzursuzluk verirseniz, onları rahatsız eden şeyler yaparsanız, Allah Teala sizin içinize o yaptığınız yanlışın acısını mutlaka yerleştirir. Huzursuzluk duyarsınız. Hüzün duyarsınız. Başka insanlara bilmeyerek de olsa kötülük yaparsanız huzursuzluğu duyarsınız sevgili kardeşlerim. Ama eğer insan bu başkasına olan kötülüğü bilerek yapmışsa Allah Teala ona daha çok hüzün verir. Ki yaptığından pişmanlık duysun da aynı hatayı başka seferde işlemesin. Böylece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olsun da Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bütün insanların cennetine girmesini ister. Onun için cenneti koymuştur. Onun için peygamberlerine kitaplar yazdırmıştır. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tarih sırasına göre konuştum. Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş ve Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Muradı ne? Muradı insanları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize Tevrat'ı da inceletti baştan aşağı. İncil'i de inceletti. Kur'an-ı Kerim'i zaten incelemek boynumuzun borcu. Bunları reel olarak devreye koyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı esasları vaz etmiş. 7 Safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi,
Muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Acaba niçin koymuş bu kanunları? Çünkü her teslim ettiğiniz sizdeki şeyi, teslim ettiğiniz anda Allah Teala size derecat kazandırıyor. Her güzel davranışınız Allah Teala'nın emirlerinden hangisi olursa olsun, hangisini yerine getirirseniz onu yerine getirmeniz size devamlı derecat kazandırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusuysa o zaman da kişi mutlaka derecat kaybeder. Hayatınızın her anında derecat kazanmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız Allah Teala'nın garantisi var. Adına daimi zikir diyor. Kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmekte olan herkes her an derecat kazanan biridir. Bu zikir devam etmezse, devam etmediği zaman kişi derecat kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de,

Allah'ı zikretmek. Madem ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Başka bir alternatif kalmıyor ki sevgili kardeşlerim. Ya ayaktayız, ya şimdiki gibi oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Yatarken de yan üstü yatmamızı istiyor. Yan üstü yatarken kulağımızı yastığa koyacağız ve oradan kalbimizin atışlarını duyabileceğiz. Kalbimizin her çift atışında iç dünyamız Allah kelimesinin kelyesini Allah diye zikredecek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek bir zevktir, bir mutluluktur. Ve Allah Teala ayaktayken de zikredeceksiniz diyor, otururken de zikredeceksiniz diyor, yan üstü yatarken de zikredeceksiniz diyor. Yani bize yan üstü yatmamız emrolunuyor Allah Teala tarafından. Yan üstü yattığımız zaman kulaklarımızdan biri yastığa gelir. Ve iç dünyamızdaki ses kulağımızda yankılanır. İç dünyamızda yankılanır. Allah kelimesi Allah, Allah, Allah, Allah diye yankılanır. Uyurken ağzımızı kımıldatmayız. Ama o alışkanlığı kazanabilirsek, uyurken de Allah kelimesini iç dünyamızdaki sesle tekrar edeceğiz. Etmeyi başaracağız. Başarabildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şeyleri siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah ile olan ilişkilerinizde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep Allah'ın kanunlarını düşünün. Ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O anda ne yapıyorsunuz? Ona bakın. Ve hemen aklınıza Allah'ı zikrediyor muyum diye bir sual gelsin. Eğer zikretmiyorsanız hemen zikre başlayacaksınız. Bu bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli, diye sessiz veya dilimizi de ağzımızı da kımıldatmadan ne dilimiz kımıldıyor, ne ağzımız kımıldıyor ama Allah kelimesini tekrar edebiliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hangisini isterseniz onu yapın. Tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Hangisi hoşunuza gidiyorsa Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesle zikretmekteyse sessiz zikir hoşunuza gidiyor demektir. Diye ses çıkarmadan Allah kelimesini tekrar ediyorsanız dilinizle, bu da sessiz zikirdir. Ama bir de ne dilinizi kımıldatarak, ne de ağzınızı kımıldatarak, ne de sesinizi çıkartarak, üçünü de gerçekleştirmeden, iç sesinizle, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. İşte Allah Teala, siz uykuya dalmadan evvel bunu başarabiliyorsanız,

Uykuya daldıktan sonra da uyanana kadar hep aynı zikri devam ettirmenizi size Allah temin eder. Gerçekleştirebilirsiniz bunu. Allah Teala kendinden yardım istenmesi halinde yardımını gerçekleştirir. Bunu ihmal etmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah Teala'nın yardımını mutlaka gerçekleştirdiğini o zaman yaşayacağız. Bir sabah zikirle uyanırsanız işte o gece bunu başardınız demektir. Dünyadaki en mutlu sabahınız olur bu. Bütün geceyi uykuyu zikirle geçirmişsiniz demektir bunun manası sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Siz de başarıyorsunuz. Ama Allah Teala bunu yapamadığınız zaman size kızmaz. O size her zaman sever. Ama ister ki en güzelini yapasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanların Allah'ın cennetine girebilmesi. Ama insanların bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bedava bir şey değildir. İnsanın gayretine bakar. Kendi iradesiyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde zikretmek. İsterseniz diye sessiz bir şekilde, isterseniz Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde, isterseniz dilinizi bile kımıldatmadan diye kalbinizdeki sesle Allah'ı zikretmeniz Allah için hepsi geçerlidir. O kalbinizden ne geçiyor bilir. Kiramen katibi melekleri aynı standardın sahibidir. Hiç kimseyi Allah Teala zora koşmak istemez. Herkes bu güzelliği kendi iradesiyle devreye sokmak mecburiyetindedir. İşte bunu yapabildiği takdirde o kişi için bir mutluluk, bir huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Buna dayalı olarak koyar kanunlarını. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Herkesin insan olarak yarattığı herkesin mutlu olması. İşte konu buraya gelip burada bir kanunu ortaya koyuyor. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Hiç kimse Allah ile en güzel ilişkileri, güzel ilişkileri kurmadıkça mutlu olamaz. En çok o insanlara acırım ki çok para kazanalım da mutlu olalım diye gayret ederler, gayret ederler, gayret ederler. Bir kısmı çok para kazanır, bir kısmı kazanamaz. Ama kazananlar da bakarlar ki çok para kazanıyorlar ama mutlu olmamışlar. Mutluluk para kazanmanın ötesinde bir olaydır. Sulh ve sükûnu ifade eder.
İş dünyanızda sulh ve sükun, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi ve ruhunuzun duruma hakim olması, böyle bir olay kişinin zikrinin gerçek boyuta ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, sevmek hepimizin üstüne vazifedir. Ve mükafatı var. Kim severse o sevilir. Hiç kimse kendisinden nefret eden bir insanı sevemez. Sevmeye çalışsa da bunu becermesi kolay bir iş değildir. Ama ondan intikam almayı devre dışı bırakabilir. İntikam almayı istemediği bir noktaya ulaşabilir. Allah'ın yardımıyla bu, o kişinin iç talebi üzerine Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, ama hepiniz için mutluluk size her an ulaşabilecek olan bir imkandır. Bunu ruhunuzun emrinde gerçekleştirebilirsiniz. Nefsin afetlerinin devrede olduğu hiçbir olayda mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Bu sebeple Allah Teala bütün insanlara bir hediye vermiş. Adına zikir diyoruz. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan sessiz ve dil kımıldatmadan yapılan bir zikir, o da geçerli Allah'ın katında. Sevgili kardeşlerim, görevinizin çok kolay olduğunu hatırlayın. Ne demek istiyoruz? Eğer siz başka insanları mutlu etmek istikametinde elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsanız, onları mutlu etmek için özel bir çaba sarf ediyorsanız, bu mutluluk neticesine, onu mutlu etmek sonucuna ulaşsanız da derecat kazanırsınız. Ulaşamasanız da gösterdiğiniz gayret sebebiyle gene derecat kazanırsınız. Allah Teala acaba neden ikisine de derecat veriyor? Çünkü kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Başka insanları mutlu etmek için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ama insanlardan bir kısmı onun davranış biçimlerinden mutluluk duymuştur. Bir kısmı duyamamıştır. Bazı olaylarda duyulmaması da normal kabul edilebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah her zaman bizlerle beraber sevgili kardeşlerim. Ya Allah'ın emrini yerine getiririz, Allah diye Allah'ı zikrederiz veya sessiz bir şekilde dilimizi bile kımıldatmadan zikrederiz. Sevgili kardeşlerim, bunun şekli Allah için önemli değildir. Allah için önemli olan Allah kelimesinin tekrarıyla
bizim kalbimize nurların girmesi ve giren nurlar sebebiyle karanlıkların, nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi. Zikir bu sebeple en büyük ibadettir. Ne diyor Allah Teala? Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani başka bir şeyler konuşmaktan, namazdan, aklınıza gelen her türlü ibadet biçiminden daha büyük olan bir ibadet var. Onun adı zikir. Neden daha büyük ötekilerden? Çünkü bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıyor ve oraya yerleştiriyor. Bunun manası, siz o zikri yaptıkça oraya yerleşen nurlar sebebiyle nurlar tarafından işgal edilen o sahanın karanlıklar tarafından işgaline Allah Teala'nın müsaade etmemesi. Ne ka küfte, o ka ekmek. Zamanın ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız o kadarında mutluluğu yaşarsınız. Nefsinizin kalbine devamlı nurlar ulaşır. Huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkese karşı Allah'ın sevgisi vardır. İnsanlar o sevgiye rağmen yanlışlık yaparlar. Başkalarına kötülük yaparlar. Ve her yaptıkları yanlışlık sebebiyle derecat kaybederler. Allah Teala öylesine hayır ha ki kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olmasını istiyor. Bunun manası, davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası Allah'ın emrettiği standartlara uygunsa cehennemden kurtulduk demektir. Ne kadar Allah Teala hoşgörülü, davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası, milyonlarca davranışın, milyonlarca dakikanın karşılığında onun yarısından bir fazlası o kişiyi kurtarır. Bütün insanlar için sevgi, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği en güzel şeydir sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayacaksınız. Allah için başka insanları mutlu edeceksiniz. Göreceksiniz ki o zaman insanları mutlu ederken asıl siz mutlu oluyorsunuz. Allah Teala sizin içinize huzur veriyor, mutluluk veriyor. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit ve kolay. İnsanları mutlu edin, siz mutlu olun. Hem de ne kadar çok imkan. Siz 10 insana mutluluk verebilirsiniz, 100 insana mutluluk verebilirsiniz, 1000 insana mutluluk verebilirsiniz. Ne kadar çok mutluluk verebilirsiniz, o kadar çok mutluluğu siz yaşamak imkanına sahibisiniz. Öyleyse başkalarını mutlu etmek aslında kendimizi mutlu etmek demektir sevgili kardeşlerim. Buna rağmen
İnsanların çoğu başka insanları mutlu etmeyi değerli bir şey olarak düşünmezler ve kendilerine yazık ederler. Herkesin elinde böyle bir imkan var. Herkesin etrafında birçok insan var. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? O etrafımızdaki insanları mutlu etsek ve her birine verdiğimiz mutluluğu biz yaşayacağımıza göre asıl biz mutlu olsak ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi Allah Teala? 100 kişiye A kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 100 A kadar mutlu olursunuz. 200 kişiye B kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 200 B kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman etrafınızda mevcut olacaktır. Ne kaybederiz ki onları mutsuz edip de derecat kaybetmek ve arkasından da onları mutsuz ettiğimiz için mutlaka bize ulaşacak olan huzursuzluğu yaşamak? Neden sevgili kardeşlerim, neden böyle olsun? Biz başkalarına mutluluk vermek için yaratıldık. Öyleyse bu mutluluğu mutlaka onlara ulaştırmalıyız. Ulaştırmalıyız ki biz mutlu olalım. Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Bütün insanlar Allah Teala'nın bu istikametteki hedefini gerçekleştirmekle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için yapılması lazım gelen şey budur. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek asli vazifenizdir. Bunun için sevmek asli unsurdur. Severseniz mutlu etmek içinizden gelen çok önemli bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Bunu gerçekleştirdiğiniz zamansa sizin için hedefler birer birer gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın sizin ve benim, bizim bir arada olduğumuz bir bütünlük. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın indinde bütün güzellikleri sizlerle birlikte el ele gönül gönüle doyasıya yaşadığımı hissediyorum. Size her hitap edişimde, her beraberliğimde hep bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşıyorum. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın dostlarıyla beraber olmak, bu bir güzellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Bütün yürekleriniz Allah için çarpıyor biliyorum. Ve bu muhteşem bir olay. Allah'ı sevenlerin bir arada, bir kalp, tek yürek olması. Her tarafta zulüm kol geziyor. Ama sizler dimdik ayaktasınız. Bizler dimdik ayaktayız. Ve çalışıyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. Ve Allah'ın bize verdiği her şeyi insanların manevi kurtuluşu için devamlı Allah yolunda harcıyoruz. Allah'ın bize verdiği kuvvet, zaman, irade yapımız, her şeyimiz Allah için seferber olmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olmak bugünkü konumuz. Aranızda şu anda beni dinleyenlerin arasında pek çok evliya var hamdolsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Evliyalık deyince hep insanlar bir takım masallara bakarlar. Evliya mı derler? Bundan asırlarca önce evliyalar varmış. İşte bak türbeleri var. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Onlar o zamanlar evliya oluyorlarmış insanlar. Nasıl oluyorlarsa bilmiyoruz ama oluyorlarmış. Şimdiye ne diyorsunuz dediğiniz zaman, şimdi evliya falan olur mu? Bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliya olmanın ne kadar kolay bir şey olduğunu bir bilseler de, bir onlara öğretebilseniz sevgili kardeşlerim,
1: Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle herkesin evliya olabileceğini bir bilselerdi bu kardeşlerimiz. Çok mutlu olacaklardı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, birçok zavallı insan, din hakkında yanlış kültürlerin sahibi olan birçok zavallı insan, bizim söylediklerimizi irticai sözler olarak değerlendiriyorlar. E tabi kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlara göre evliya olmak birinci sınıf irtica içinde olmak, birinci sınıf mürteci olmak demek. O zaman ben herhalde bir mürtecinin karesiyim veya küpüyüm. Herhalde benden daha çok mürteci birisi olmaz diye düşünüyorum dünya üzerinde bunların bu damgalama statüleri içerisinde. Hay Allah razı olsun. Onlara diyorum ki sizden de bir şey saklanmıyor. Hemen anlıyorsunuz yani. Sevgili kardeşlerim, bu evliya olmayı, hadi gelin bir defa daha bu zavallı insanlara anlatalım. Nedir evliyalık? Evliyalık bir tek dilekle Allah'ın sizi 3-4 aylık bir zaman devresi içerisinde mutlaka o şerefe ulaştıracağı bir makamdır. Bir makamlar dizisidir. Ne yapacaksınız? Tek bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, evliyayız diye bizden korkuyorlar adamlar. Olur ha, korkarlar. Öyleyse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hiç. Allah Teala onu, onun ruhunu ölmeden evvel kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya kılar. Nedir evliyalık? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bakınız ne diyor Allah Teala evliyalar hakkında? Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları var ya, onlar, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne diyor Allah Teala? Onlara korku yoktur diyor. Onlar mahzun da olmazlar diyor. Öyleyse Allah'ın evliyalarını bir defa daha selamlıyorum Allah'ın huzurunda. Korkusu olmayanlar, mahzun olmayacak olanlar, sizlere sesleniyorum. Allah'ın evliyaları. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kanu yettekun ve takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Tarif. Takva sahibi olmak. Şu bizim alim geçinenlere takva sahibi olmak nedir diye bir sorun bakalım, ne cevap alacaksınız? Derler ki takva sahibi olmak Allah'tan korkmaktır. İyi ama Kur'an-ı Kerim'de tam 7 kademe takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Buna ne diyorsunuz? E diyorlar ki insanlar Allah'ı daha çok tanıdıkça ondan daha çok korkarlar. E korkma da tabii kademe kademe artacaktır. Harika. Allah-u Teala'nın söylediği orada bitmiyor. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Sadece müjdeler vardır, mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın evliyaları sizin için daima müjdeler var, daima mutluluklar var Allah'ın yolunda. Acaba bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse neden evliya olur? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. İsterseniz söze geçmeden evvel konunun negatifinden başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. İşte gördünüz mü irticayı? Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde böyle söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercuna likayna ve radu bil hayatet dünya ve tme'innu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere? Açık ve kesin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir diyor. Herkes de hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de ayetleri çok iyi bildiğini iddia ediyor. Allah'ın yanlışını çıkarmaya çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu negatif konuyu yerlerine oturtalım, bir kenara koyalım. Şimdi pozitife geçelim. Neymiş negatif? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde iki, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle. Mevahümün narı bima kânü yeksibûn diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Olay bitti. Şimdi hani şu imkansız gibi görünen, hiç olmayacakmış gibi değerlendirilen evliya olmanın gelin ne olduğuna bakalım beraberce. Bakalım neymiş bu evliya olmak. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık Kur'an-ı Kerim merdiveninin 21. basamağında evliya olursunuz. Süre mi? 3 aydır veya 4 aydır. Hadi biraz daha tolerans verelim. 5-6 aydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 6 ayda mutlaka Allah'ın evliyası olur. Bunu şu dini çok iyi bildiğini söyleyen insanlara ulaştırdığınız zaman onlarla alay ettiğinizi zannederler hep. Oysa ki siz gayet ciddi olarak söylüyorsunuz bunu. bizim şu andaki söylediğimiz gibi. Allah-u Teala ne yapar acaba? Nasıl evliya kılar kişiyi? 28 basamağa 21 tanesini esas almak üzere gelin bir bakış atalım, bir göz atalım. Birinci basamak, olayları yaşamak, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirmek. Herkesin kendine göre olayları bir değerlendirmesi vardır. Sevgili kardeşlerim, bu olayları değerlendirdiğiniz zaman her olay karşısındaki tutumunuz Allah-u Teala tarafından hep kontrol altında tutulur. Ve sizin seçilmeye layık olup olmadığınız davranış biçimlerinizden, olaylar karşısındaki tutumunuzdan derhal anlaşılır Allah-u Teala tarafından. Kalbinizde hayır varsa Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Kimin kalbinde hayır yoktur? Başka insanların hedeflere ulaşmasına, Allah'a ulaşmasına mani olanların kalbinde hayır olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabii bu arada tren geçiyor. İşte böyle bir stüdyomuz var. Tren sesleri, araba sesleri, ama biz buradayız. Burada sizlere hitap ediyoruz. Tren sesi de gelse, araba da sesi de gelse, ne gelirse gelsin, hepsi bizi birbirimizden ayıracak hiçbir özelliğin sahibi değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ki bir insan Allah-u Teala tarafından seçilir, insanların çoğu seçilir. Kim başkasına kötülük etmek istemiyorsa, kendisine bir kötülük yapılmadan başka birine bir kötülük yapmayı düşünmüyorsa, o kişi mutlaka seçilir. Başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmak istemiyorsa, böyle bir niyeti yoksa o kişi mutlaka seçilir. Seçilirse ne olur kişi? Seçilirse o kişi Allah'a ulaşmayı muhtemelen dileyecek olan bir insandır. Seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı diler mi? Hayır, dilemez. Bizim söylediğimiz hedefe sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşır. Kimdir Allah'ın evliyası? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Kimdir cennete girenler? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Mutlaka girer mi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine? Mutlaka girer. Hiçbir engel Allah'ın o kişiyi cennete almasına mani teşkil etmez. Ne iblis, ne insanların zulmü, hiçbirisi. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli 10 tane ihsan oluşturacaktır. Niçin oluşturacaktır? Niçin veriyor 10 tane ihsan Allah Teala size? Bir tek sebeple. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şu kainatta evliya olmanın tek sebebini gerçekleştirdiniz. Başka bir yol yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın bu güzelliğini yaşayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşacak ve Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için Allah'ın 10 tane ihsanı söz konusu. Birincisi Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. Bu tecelli neler yapar? Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi Allah Teala alır. İki, kulaklarınızdaki vakrayı alır. Üç, kalbinizdeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Ne olur böyle yaparsa, bu gözlerinizle artık irşat makamına herhangi bir insan diye bakmazsınız. Onu irşat makamının sahibi olarak görmeye başlarsınız. Önceden de bakıyordunuz ama görmüyordunuz. Sonra Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı aldığı için onun irşada mütalik söylediklerinin hepsini anlamaya başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. İki, kalbinizdeki ekinnet alındığı için o manasına varmaya başladığınız şeyi kalbinize indirdiğiniz zaman onu idrak etmeye başlarsınız. Çünkü kalbinize Allah Teala ekinneti alıp idraki önleyen müesseseyi alıp ihbat koymuştur. İdraki sağlayan bir ilahi sistem. Sonra mı ne olur? Sonra Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin bir nur kapısı var. Allah'ın zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlarını kalbinize ulaştırdığı kapı. Bu kapı aşağı doğru çevrilmiştir. Bütün insanlar nur kapısı şeytana dönük olarak, aşağı çevrili olarak doğarlar. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kalbinizin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Onunla da kalmaz, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Bu noktada zikir yaparsanız, zikir ki Allah'ın katından rahmeti ve fazlı, daha ileride rahmeti ve salavatı da nefsinizin kalbine çekecek olan yegane vasıtadır. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl partikülleri, nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Çünkü Allah Teala artık yolu açmıştır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünüzü şerh etmiştir ve göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Ve bundan sonra zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Oradan kalbinize ulaşır şifreli yoldan geçerek. Ama kalbiniz mühürlüdür. Onun üzerine kalbinizin nur kapısına ulaşan nurlar oradan içeri giremeyince rahmetin sızması başlar. Fazıl sızamaz. Rahmet mührün etrafından sızmaya başlar kalbinize. Ve %2 olunca huşu sahibi olursunuz. Daha sonra da Allah sizin talebiniz üzerine bu noktada mürşidinize karşı bir sevgi oluşur iç dünyanızda. Ve hacet namazı kılıp Allah'tan mutlaka mürşidinizi siz istersiniz. Allah-u Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve o Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman Allah'ın böylece size verdiği 10 tane ihsanla ulaşmış olursunuz. Siz bir adım attınız Allah'a, ulaşmayı dilediniz. Allah da size 10 tane ihsan verdi. Bu 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp, dikkat edin, falancanın söylediği, feşmekanın söylediği değil. Hacet namazını kılıp bizatihi gördüğünüz kişi. Dediniz ki o değil, o olmaz, olmaz. Tekrar kılın, tekrar aynı kişiyi gösterecektir Allah-u Teala. Kimi seçmişse sizin için, sizin mürşidiniz odur. Hacet namazı ki boy abdesti alınarak kılınır ve Allah'tan sorulunca hep aynı cevap alınır. Şaşmaz bir işarettir. Ve irşat makamı size gösterilir. Ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman 10 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Siz ne yaptınız? Bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci adımı attınız. Yani gene bir adım attınız Allah'a. Bu sefer de gene 10 katını 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala. Bir, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Artık bir muhafızın sahibisiniz. Size cinlerin saldırtılması mümkün değildir artık. Size büyü yapılıp size tesir edebilmesi mümkün değildir. Artık bir muhafızınız var. Devrin imamının ruhu başınızın üzerinde. Bütün evliyanın başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu mevcuttur. Sonra mı birinci nimet Allah-u Teala'nın bir ruh başınız üzerine bir muhafız geliyor. İkincisi Allah kalbinizin mührünü açıyor. Üçüncüsü kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür kelimesi vardır. Bu kelimeyi alıyor Allah-u Teala. Ve kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele Suresi 28. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla, devrin imamının ruhuyla onu destekleriz diyor. O kişiyi destekleriz ve onun kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ve onun kalbinin içine iman yazılır diyor. İşte böyle bir dizayn. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Ne oldunuz? Mümin oldunuz. Daha evvel de Allah'a inandığınız için mümin olduğunuzu söylüyordunuz. Ama diliniz söylüyordu, kalbiniz söylemiyordu. Kalbinizin içinde iman kelimesi yoktu. Küfür kelimesi vardı. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi gereğince kalbinin içine Allah'ın iman yazmadığı kişiyi mümin kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki bütün evliya aynı zamanda insanlara göre değil, Allah'a göre de mümin. Yani kalbi de mümin, dili de mümin. Dilleriyle mümin olanlar var. Allah-u Teala onları gerçek anlamda mümin kabul etmiyor. Hem dilleri hem de kalbi mümin olanları mümin olarak kabul ediyor. Kalbinizin mümin olduğu yer ise 14. basamaktır. Tabiiyetle gerçekleşir. Herhangi bir mürşide, herhangi bir kişinin tabiiyeti değil, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan bir kişinin aldığı 4. nimet, tabiiyetten sonra aldığı nimetlerden 4.'sü kalbinin içine Allah'ın iman kelimesini yazması ve böylece o kişinin mümin olmak şerefine ermesidir. Öyleyse Allah'ın bütün evliyası kalbinde iman kelimesi yazan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu konunun dışında olanlar darılmasınlar, gücenmesinler. Ama kalplerine Allah imanı yazmadıkça, kalplerine iman yazılmadıkça, ki bunun için mutlaka devrin imamının ruhunun başlarının üzerine gelmesi gerektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince, yazmadıkça Allah-u Teala insanları mümin kabul etmiyor. Beşinci ihsanı Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah-u Teala, işte kişi tövbe etti, nasıl mümin olduğunu gördünüz, mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salat yaparsa, işte onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Bütün seyyiatlerini, kaybettikleri dereceleri hasenata, kazanılan derecelere çevirir diyor Allah-u Teala. Sonra da tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a ulaşır buyuruyor. Öyleyse evliya olmanın sırrı Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde ve 71. ayet-i kerimesinde. Tövbeleri kabul edilmiş halde bir ruhun Allah'a, o kişi bu dünya hayatını yaşarken geri dönmesi hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 6., 7. ve 8. nimetleri ruhunuzla ve içinizle ve nefsinizle ilişkili. Üçü de hidayete başlıyor. Bu noktada 14. basamakta üçü de hidayete başlıyor. Öyleyse Allah ile olan dizaynınıza dikkatle bakın. Her güzel müessese bununla başlar. Allah'ın güzellikleri sizin kendinize düşen vazifeyi yapmanızla şekillenecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkileriniz. Bu noktada ne olur? Kalbinizde 7 tane kalp şartı tamamlanmıştır, mümin olmuşsunuzdur. Kalbinizdeki ekinlet alınmıştır. 1. İhfat konulmuştur. 2. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilmiştir. 3. Kalbinizin Allah'ın nurlarına açılması için göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmıştır. 4. Kalbinizin mührü açılmıştır. 5. İçindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. 6. Kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve böylece mümin olmanın 7 şartına sahip oldunuz. Bundan sonra ulaşacağınız yer Allah'tır. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizin kalbinde %1, %2 derken faziletler birikecek. Allah'ın katından gelen faziletler zikir yaptığınız zaman şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Nur kapısını aşağı iterek kapatırlar zulmani kapıyı. Karanlıklar giremez kalbinize ve iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Bu toplanma sebebiyle ilk %7 nuru nefsinizin kalbinde gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Nefsi devame. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülhime. Nefsi mülhimede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi, ruhunuz dördüncü gök katında, nefsi mutmainne, doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerinin, size verdiklerinin yeterli olduğu konusunda kesin bir kanaatin sahibi oldunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oldunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da sizden razı oldu. Yedinci defa %7 nur birikimi, altıncı nefsi mardiye, yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi teskiye, nefsiniz tezkiye oldu. Allah'ın nefsinizin kalbinde biriken nurları %50'yi aştı. Şeytan nefsinizin kalbinin afetlerine tesir ediyordu. %100, şimdi %49'una tesir edebiliyor. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti bitti. Bütün evliyanın kalbindeki şeytanın hakimiyeti mutlaka %50'den aşağı düşmüştür. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamaktasınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi var. %49'u fazilet, %2'si rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Siz böylece şeytana kul olmaktan %51 kurtuldunuz, %51 Allah'a kul oldunuz. Hala %49 şeytana ait, şeytan hala %49 tesire sahip sizde. Ama burada hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Siz Allah'ın evliyası olmanın son noktasına geldiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Sonra ruhunuz Allah'a sarılır. Yani meaba, sığınak olan Allah'ın zatına ruhunuz sığınır. Allah Teala'nın 12 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzun ölme

Evliya oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Ve 10 tane ihsan aldınız. İrşat makamına ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ondan sonra da 10 tane nimet aldınız Allah-u Teala'dan ve seyri sülüke başladınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ve neticede mutlaka Allah'a ulaşacaktır, ulaştı. Sevgili kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor onun ruhunu ve o kişiyi mutlaka evliya yaparım diyor Allah Teala. Ve ona Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilediği anda birinci kat cenneti mutlaka veririm diyor. Bundan sonra kişi ölse, hiçbir ameli olmasa bile ben onu birinci kat cennetime mutlaka alırım diyor. Mürşidine ulaşıp tabiiyetten sonra o kişi ölürse, ikinci kat cennetime alırım diyor. Bana ulaşıp da ölürse bir evliya olarak ölmüştür diyor. Üçüncü kat cennetime alırım diyor. Ve o kişi yaşarsa dünya saadetinin %51'i onundur. %49'u mutsuz, %51'i mutlu bir hayat geçirecektir o kişi. Başlangıcında evliyalığın. Burası Allah'ın zatında yok olduğunuz yer, ruhunuzun yok olduğu yer, fena makamıdır. Fena fillah. Allah'ın içinde ifna olmak, yok olmak demek. Birinci velayet makamı. Konumuz velayet makamları. Burada kişi Allah'ın zatında yok olmuştur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah'ın zatında yok olan, sığınağa geri dönen, Allah'tan size bir emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'ın zatına geri dönen bir ruh ve ruhunuz Allah'ın zatında. Allah'ın evliyası oldunuz. Fena makamı boyunca zikrinizi arttıracaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan edecek. Burası beka makamıdır. Velayetin ikinci makamı beka billah. Allah ile indi ilahide baki olmak demek. Allah'ın huzurunda her gün, her 24 saatlik standart içinde 7 defa günde namaz kılınır. Bu namazları kıldıran bir imam vardır. Mutlaka hayatta olan birisi olması gerekir. O huzur namazının imamıdır. İşte orada altın tahtlar vardır. Huzur namazından bakıldığınız zaman huzur namazının imamın ön tarafında solda bulunan yerden 4 metre yükseklikten başlayan altın tahtlar. Allah Teala o tahtlardan birini verir. Beka billah makamının sahibi olursunuz. İkinci makam. Ruhun Allah'a ulaşması konusu en güzel şekilde Şura 13'te anlatılmış. Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Ve ruh Allah'a ulaştıktan sonra hepiniz için bir ikinci olgu söz konusu ve burada Allah Teala ile olan ilişkilerinizde beka makamının sahibisiniz. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara diyor Allah Teala Allah'ın indinde

tahtlar vardır diyor. Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda tahtlar. İşte o altın tahtlar, o ahiret yurdu sizin için. Burası beka makamı, velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den 71'e yükseliyor. Ne zaman 71'e yükselir? Ne zaman %50'den fazla, günün yarısından daha fazla her gün zikre ulaşırsanız. Ulaşamazsanız hep %71'in altında bir nur yapısıyla hayatınıza devam edersiniz. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, ki Allah-u Teala zikri de farz kılmıştır, günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmıştır, daimi zikri de farz kılmıştır. Her ne kadar 32 farzında, 54 farzın içinde de zikir mevcut değilse de, Allah-u Teala zikrede, çok zikrede, daimi zikrede farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Daha nice farzlar yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de aynen duruyor. Daimi zikrinizi günün yarısından çoğa çıkardınız, yukarıya çektiniz. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz. İşte o zaman zahit olursunuz. Allah Teala negatif suhtu şöyle anlatıyor. O Yusuf'u oradaki kuyudan alanlar, esir tüccarına satanlar, Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı diyor Kur'an-ı Kerim. İşte kim zikirsizliğe değer vermezse, o zikre değer veren biridir. Bunu her gün Allah-u Teala'ya ispat edebildiği takdirde, ki her gün zikrinin günün yarısından daha fazla olması lazım, o zaman bu kişi zahit olmuştur. %71 zikirden başlar, %81 zikre kadar kişinin zühdü devam eder ve zikri giderek daimi zikre doğru artar, artar, artar. Bir gün bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslimi %81 ile %91 nur birikiminin muhtevası içinde gerçekleşir. Ve kişinin fizik vücudu nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar, afetler olmasına rağmen afetlerin talebini asla dikkate almaz, kale almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. 22. basamakta birinci teslim, ruhunuzun teslimi ve evliya olmak. 25. basamakta fizik vücudunuzun teslimi, evliyalığın dördüncü makamı, fena, beka, zühd, muhsinler. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde, femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, nefsi daha ahsen, ruhu daha, fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Burası fizik vücudunu Allah'a teslim edildiği makam, muhsinler makamı diyor Allah Teala adına. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada muhsinler makamının sahibi olursunuz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsini bir, daimi zikrin sahibi olursunuz. İki, nefsinizin kalbinde bu sebeple hiç afet kalmaz. Çünkü daimi zikir sebebiyle hiçbir zaman zulmani kapı açılmaz. Karanlıkların tekrar kalbinize girmesi mümkün değildir. Tam aydınlanmış olan kalbiniz bir daha kararmaz. Bu sebeple kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncüsü, Allah kalp gözünüzü mutlaka açar.
Dördüncüsü, Allah-u Teala kalp kulağınızı mutlaka açar. Allah'ın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Beşincisi, hayır sahibi olursunuz. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanan biri olursunuz. Altıncısı, hikmet sahibi olursunuz. Yedincisi, tezekkür sahibi olursunuz. Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaştınız, hikmet sahibi oldunuz. Allah size gök katlarını hiç göstermez daha. Sadece zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Altın para kümesini görürsünüz. Onarlık sıralar halindeki ruhları görürsünüz. Altın kapıyı görürsünüz. Sonra Allah-u Teala size birinci gök katını göstermeye başlar. Ulle'l-Bab makamı burada bitmiştir. Velayetin beşinci makamı. Ve birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katları Allah-u Teala size sırayla gösterir. Nefsinizin kalbi, daimi zikre ulaşmış olan, tamamen temizlenmiş olan kalbi, Ulle'l-Bab makamında bir mertebe, bu makamın adı ise İhlas makamıdır. Gök katlarının gösterildiği makamlar. Gök katlarının gösterildiği makam, yedi makam boyunca, yedi kat boyunca nefsinizin kalbi yedi mertebe aklanır. Yedi mertebe müzeyyen olur. Yedinci mertebe tamamlandığı zaman göğün yedinci katının yedi tane aleminde görmüşsünüzdür. Sittetül Müntahide İndi İlahi ile birlikte görmüşsünüzdür. Gördüğünüz anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i Nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. Ve salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamı yedi tane kademeden oluşur. Birinci kademe Tövbe-i Nasuh kademesidir. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci kademesinde olursunuz. Sonra Allah-u Teala bu istikamette yeniden bir ikinci mertebeye, ikinci kademeye sizi ulaştırmak için salah nurunu size bahşeder ve aynı zamanda da mürşidinize tabi olduktan sonraki günahlarınızı örter. Bu salah makamının ikinci kademesidir. Daha sonra Allah-u Teala'nın örttüğü günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olacaktır. Salah makamının üçüncü kademesi ve nihayet irşada ulaşacaksınız. Salah makamının dördüncü kademesi. Ve bu dört kademe boyunca nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Ulle'l-Bab'da bir mertebe, İhlas'ta yedi mertebe, sekiz, dört mertebe de burada. 12 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu demektir ki artık iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Ve Allah iradenizi teslim olur. Burada artık iradeniz de Allah'a teslim olmuştur. Bu noktada hepiniz için söz konusu olan şey bir hakkın takvaya ulaşmak. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz için Allah-u Teala'nın irşat makamına sahip olmak. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle sizi irşat ordusunun içine alır. Ve irşada
insanları ulaştırmak için Allah Teala tarafından seçilmiş bu görevin sahibi olursunuz. Mürşid standartlarının artık sahibisiniz. Burası Selah makamının 5. mertebesidir. Bunun üzerinde 6. mertebede bütün devirlerde bütün kavimlerdeki resuller vardır. 7. mertebede ise 7. kademede ise sadece devrin imamı vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediğimiz bütün mertebelere bütün sahabe ulaştılar. İrşad makamının sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerine ulaşıp teslim oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. 3. Hepsi fizik vücutlarını muhsin kılıp Allah'a teslim ettiler. 4. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. Hepsi irşada ulaştılar. 6. Ve hepsi bir hakkın takvaya ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hepsi irşad makamının sahibi oldular. Hepsinin irşadın sahibi olduğu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde net olarak anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanların isimlerine de Allah Teala tabiin diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlar evliyalık makamları. Allah Teala'nın hepinizi bütün evliyaların arasında evliya yapsın, en yüksek mertebelere ulaştırsın dualarımızla ve niyazlarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrül magdûbi aleyhim ve neddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Ciao a te. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Allah bizleri gene beraber kıldı. Konumuz transandantal meditasyon ve zikir. Zikir nedir sevgili kardeşlerim? Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesiyle vücuda getirilen bir şifredir, bir koddur. Allah Teala bu kodun sırrını vermiş Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret. Yani zikrin temeli Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön. Demek ki Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ruhu ulaştırmak, Allah'a fizik vücudu teslim etmek ulaştırmadan Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete fizik vücut sokularak fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra irşada ulaşmak. Sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz yeni bir hüviyet kazanır. Artık o sizin zikriniz değildir, tesbihinizdir. Çünkü iradenizi de Allah'ın iradesine o seviyede bağlamış olursunuz. O zaman ne olur? O zaman ilahi irade değil ama külli irade sünnetullah size zikrettirir. Allah'ın kainattaki bütün işlevleri tezvir etmek üzere, gerçekleştirmek üzere vazifelendirdiği bir külli irade var. Bunun bir başka adı sünnetullah'tır. Allah'ın kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan ilahi bilgisayarı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, saydığımız safhaların gerçekleşebilmesi mutlaka zikir adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır.
zikrin seviyesiyle mutluluğunuz paralel bir gelişme gösterir. Zikir, Allah-u Teala'nın insanın mutluluğu konusundaki teminatıdır. Ve vasıtasıdır. Zikirsiz mutluluk hiçbir standart içinde gerçekleşemez. Mutlaka zikrin varlığına dayalı bir muhtevanız var sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyden evvel şunu çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Halikimiz, Yüce Rabbimiz, Yaratanımız bizleri yaratmış. Annemiz, babamız sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Yaratan O'dur. Bizi aklın sahibi kılan O'dur. İrademizi, serbest irademizi bize teslim eden O'dur. Ve tamamen bizi serbest bırakan, dilediğimizi yapmak konusunda cezasına ve mükafatına layık olmak üzere bizi serbest bırakan o Allah'tır. Herkes dilediğini yapmakta hürdür ama bunun ya mükafatı söz konusu olacaktır ya da cezası söz konusu olacaktır. Yani hürriyetimizi akılcı bir şekilde kullanamadığımız takdirde cezalanmamız söz konusudur. Eğer biz şu dünyayı yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman bu dünyada mutlu olamayız. Yetmez, cennete girmemiz de imkansızdır. Ve bunun anlamı da zikirsiz bir hayattır. Allah Teala zikri ibadetlerin en büyüğü olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye minel kitabe ve ekumus salat. İnne's salat tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın, daimi zikrin sahibi olan senin namazın, münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, en büyüktür. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Gene bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadettir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namazı nasıl bir müessese? Daimi zikrin sahibi tarafından kılınan bir namaz. Öyleyse her saniyesi zaten bire yüz kazandırıyor. Daimi zikirde olduğu için namaz da cabası. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri üzerimize farz kılmış. Resul ismi Rabbik ediyor. Peki günün yarısından daha fazla zikir, çok zikirde farz mı?
Evet, çok zikir de farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu yirmi üçüncü basamaktakilere bir işarettir. Artık zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin. Biliyorsunuz 23. basamaktakiler Allah'ın kendilerine, Allah'ın katında taht verdikleridir. Ondan evvelki basamaktakilerse ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın zatında yok olanlardır ruhları. Allah'ın zatında yok olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler zikri mutlak olarak gerektirir. Zikir, Allah'ı ibadetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gördünüz ki zikir farz. Allah Teala Allah'ın adıyla zikredin diyor. Rabbinizin ismiyle zikredin diyor. Görüyorsunuz ki günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki daimi zikir de farz. Ne görüyoruz zamanımızın din açısından farz kılınan hususlarına bir göz attığımız zaman 32 farza bakıyoruz. Aralarında zikir yok. 54 farza bakıyoruz. Zikir gene yok. Deveyi hamuduyla çalan iblis zikri yok etmeyi başarmış. Zikir defterden silinmiş. Kur'an'da Allah Teala zikir de farz desin, çok zikir de farz desin, daimi zikir de farz desin, ne derse desin, insanlar 14 asırda Allah'ın emrine değil, şeytanın emrine uymuşlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın adıyla, Rabbinizin adıyla zikredin. Rabbinizin ismiyle zikredin. Veskürallâhe

Mü'min suresi 8. ayet-i kerime. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona dön. Ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebetül ileyhi tebdina. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ortada bir hakikat var. Bu hakikate dikkatle bakın. Burada Allah'ın farz emri var, zikir. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlak olarak bir maksada matuftur. Öyleyse acaba Allah Teala'nın maksadı ne? Muradı ne zikirden? Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, kibir, iptilalar, isyan, 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 kaplamış durumdadır doğuşunuzdan itibaren ve karanlıklarla temsil olunurlar. Bir adalet terazisiyle dünyaya geldiniz. Dünyaya, dünya adı verilen bu gezegende Allah Teala yaşamanızı uygun gördüğü için burada doğdunuz. Ve sizi Allah yarattı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğdunuz. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olarak doğdunuz. Yani afetler karanlığı, hasletler nuru temsil ederler. Ya da afetler karanlıkla, hasletler de nurla temsil edilirler. Ruhunuzun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır, nurlarla doludur. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıktır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir karanlık dünya ile doğdunuz, nefsiniz. Ama aynı zamanda da Allah'a mutlaka geri dönmek mecburiyetinde olan ama size Rabbani bir hediye, bir ihsan ruhunuz. İnsanlar ruhla nefsi birbirine karıştırmışlar. İnsan iki parçadan oluşur. Birisi fizik vücuttur, şu vücudumuzdur. Bir de ruhtur ya da bir başka adıyla nefstir diyorlar. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Baştan aşağı saçmalık sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dedikleriyle bu insanların asırlardan beri uydurdukları şeyler hiçbirbirine uymuyor. Bir defa ruh Allah'tan gelir. Allah ruhu bizlere üfürmüştür. Ve Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Üzerimize 12 defa farz kılmış Allah Teala ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a ulaşmasını. Onun ötesinde de farz kılmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi de Allah'a teslim etmeyi Allah farz kılmış. Öyleyse ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek olandır. Nefsin ise Allah'a geri dönüşle hiç mi hiç ilişkisi yoktur. O hep bizimle kalacaktır. Öldüğümüz zaman bizden ayrılıp berzah aleminde yaşantısını devam ettirecek olan nefs, kıyamet günü tekrar hepimizle birlikte olacaktır. Cennet hayatı da, cehennem hayatı da
nefsle fizik vücudun birlikte yaşayacakları bir hayattır. Ve nefs hedeflediği her şeyin gerçekleştirebildikleriyle mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Fizik vücut ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında bir eşitlikle kulvara çıkarsınız. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Eşitlikle kulvara girersiniz. Ve de Allah'ın size emrettiği şey, biz diyor Allah Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Nefsiniz eğer Allah Teala'nın emirlerini yerine getirirse ahsen olabilecek olan bir özelliği ifade eder. Bir zaman parçası içerisinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ve devamlı bir mücadele ile hayata atılırsınız. Ruhunuz bütün güzellikleri işlemenizi emrederken, nefsiniz de bütün çirkinlikleri işlemenizi emreder. Karar verecek olan ne ruhtur ne de nefstir, karar verecek olan akıldır. Akılda hangi ortamda yaşadıysanız ona göre şuur kazanır. Yani bizim ülkemiz gibi Allah'ın yasak ettiği her şeyin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasaklandığı bir dünyada yaşamışsanız, nefsiniz negatif istikamette şuur kazanmıştır ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Ve de kaybedenlerden olmak çok normal bir hadisedir. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş ise zikirdedir. Statüye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuz hala vücudunuzda. 14. basamağa kadar ruhunuz vücudunuzda kalır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen siz, 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. O güne kadar ruhunuzda nefsiniz %50 pozitifi, %50 negatifi temsil ederler. Bütün %100'dür, sonuç sıfır noktasıdır, eşitliği ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece ruhunuz hep fizik vücudunuzun içinde kalacak, devamlı bir kavga içinde yaşayacaksınız ama kurtuluşa ulaşmanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bu dünyada devamlı kavgalı bir hayatı geçireceksiniz. Her gün iç dünyanızda bir kavga ile yaşayacaksınız. Başka insanlarla kavganız olacak. Ve hayat sizin için mücadelelerle dolu bir dünyayı sergileyecek. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız ve öleceksiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sürfe sökün halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga var olduğu sürece sürfe söküne iç dünyanızda ulaşamazsınız. Sürfe söküne sizin iç dünyanız ulaşamadığı için dışarıdaki insanlarla da devamlı kavga halinde olacaksınız. Orada da sürfe sökünü sağlayamayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de aynı olay tahakkuk edecek. Allah'ın emirlerini ve nehilerini tatbik edemeyeceksiniz. Eğer sureta tatbik ederseniz, o zaman da bunu isteyerek yapmadığınız için hep isteksiz bir standart içerisinde Allah'a madem ki emretmiş, ben mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeyim diye ibadet edeceksiniz. Bunlar da size hiçbir zaman cennete gidebilecek olan bir derecat kazandıramaz. Nefs tezkiyesi yoksa kişi için o kişi doğumundan ölümüne kadar böyle bir şey yapmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemedi demektir. Nefs tezkiyesi deyince nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip fazılların nefsinizin kalbinde %49 yer etmesi, rahmet nurlarının ise %2 yer etmesiyle ulaştığınız %51'lik nurların nefsinizin kalbine hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her an devamlı kavga halinde olan bir insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların durumu budur. Her an iş dünyalarında kavga vardır.
nefsle ruhun kavgası, iç dünyalarında sulh ve sükun yoktur. Bu kavga sebebi de kişinin dışa aksettirdiği bütün davranış biçimlerinde nefsin afetleri hakim rol oynar akılla birlikte. Emri veren akıldır. Nefsin hakimiyeti olan bir ortamda şuur kazanmıştır ve nefsin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs tezkiyesi tahakkuk etmediği sürece kişinin hayatı budur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga, dış dünyasında kendisiyle etrafındaki bütün insanlar arasında kavga, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yasaklarını da uygulamamak, yasak ettiği fiilleri işlemekten kendini alamamak, o da devamlı kişiyi huzursuz eden bir husustur. Bu kişi Allah'ın emirlerini işleyemediği için, yerine getiremediği için huzursuzdur. Yasaklarından kendini koruyamadığı için huzursuzdur. Dış dünyasında başka insanlarla sülh ve sükun için bir ilişkiyi kuramadığı için huzursuzdur. Şeytanla ilişkilerinde devamlı yenildiği için huzursuzdur. Kısaca iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de huzursuzdur, huzursuzdur ve de huzursuzdur. Kısaca mutsuz bir insan tarifi bu. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı andan itibaren zikir adlı bir müessese onun kurtarıcısı olacaktır. Kişi zikir yapmaya başlayacaktır. Kalbine iman kelimesi yazılmıştır. Ve bu iman kelimesi bir manevi çekim gücünün sahibidir. Rahmet ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker ve toplar. İşte sevgili kardeşlerim, fazıllar kalbinizde toplanmaya başlamadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyen her kişi de evvela %2 nur birikimi olur. Mürşidine ulaşmadan evvelki devrede o kişiye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra göğsünden kalbine Allah-u Teala bir nur yolu açar kişinin göğsünü yararak Allah'ın nurları o kalbe girmesi için. Ama kişi mürşidine henüz ulaşmamışsa sadece giren göğüsten içeri giren rahmetle faz isimli iki nur olmasına rağmen kalbe girebilen sadece rahmet nurlarıdır. Ve o nurlar kendilerini çekecek bir manevi çekim gücünün mevcut olmaması sebebiyle kalpte %2 nispetinde bir yerleşimi gerçekleştirebilirler. Ve nefsinizin kalbi mürşidinize ulaşmadan evvel on ikinci basamakta rahmet nurlarının kalbe girişiyle ilk nur girişine şahit olur. Nefs tezkiyesi burada kendisini gösterir. Dikkat edin ki bir kişiye rahmetle faz ve rahmetle salavatın gönderilebilmesi mutlaka o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması ile tecellisini gerektirir. Rahim esması ile tecelli ise mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin o kişide varlığını gerektirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse asla Allah asla üzerinizde rahim esması ile tecelli etmez. Etmezse 24 saat zikir yapsanız zikrin hiçbir faydası olmaz size. Çünkü sizin zikriniz Allah rahim esması ile sizin üzerinize tecelli etmiyorsa hiçbir zaman rahim esması ile size ulaşacak olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının size ulaşması asla mümkün olmaz. Bunun kökeninde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Bu noktada zikre başladığınız zaman 11. basamakta göğsünüzden kalbinize, Allah göğsünüze yararak nur yolunu açar. 12. basamakta yaptığınız zikir nefsinizin kalbinde %2 rahmet nurunun girmesini sağlayacaktır. Bu huşuya ulaşmanız demektir. Bu noktada huşuya ulaşırsınız. 12. basamaktasınız. Ve mürşidini sorup da Allah gösterince ona ulaşırsanız Allah Teala'nın kalbinize iman kelimesini yazması söz konusudur. Burası 14. basamaktır. Kalbinizde artık iman kelimesi vardır. Nefs tezkiyesi için hazırsınız. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbinin içine girer. Fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlar. İşte bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi içerir. Nefs tezkiyesine başladığınız zaman bir olayla karşı karşıyasınız. Artık ruhunuz sizinle birlikte değil. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi, 12 tane insanla tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman devrin imamının ruhunuza verdiği emirle ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinde evvela %2 rahmet yerleşmişti. Şimdi bunun üzerine fazılları bina edeceksiniz. İlk %7 fazıl birikimiyle ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %2 nur birikimiyle, %7 affedersiniz nur birikimiyle, fazıl birikimiyle ruhunuz sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani fena fillah olursunuz. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi mi? %49, 7 defa %7, %49 fazlı ifade eder. %2 de rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %51 nura kavuşur. Ondan evvel nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktaya kadar da Allah'ın koruyucu kalkanı ve üzerinizdeki hakimiyeti sizi Allah'a ulaştırdı. Nefsiniz vücudunuza istediği ölçüde asla hakim olamadı. Şeytanın da size bir şey yapmasına Allah kesinlikle müsaade etmedi ve ruhunuzu Allah'a Allah kendisi ulaştırdı. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiniz. Çünkü Allah Teala sizi o vasıflara ulaştırdı. Namazı seven, orucu seven, zikri seven bir insan haline getirdi sizi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Nefs tezkiyesi %51 nurla 21. basamakta tamamlanır. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Sevgili kardeşlerim, yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Cennet saadetinin 3. katını elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Neyle yaptınız bunu? Mutluluğu nerede yakaladınız? Nefs tezkiyesiyle yakaladınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerde mutluluğu yakaladınız. Mutluluğun ilk adımı orada atılır. Bu noktada ise 21. basamakta ise nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbinde %100 hakimiyet kurduğu ortamı yarıdan daha aşağı düşürdü şeytanın hakimiyetini.
Bu süre içinde de zaten Allah Teala'nın ilahi iradesi sizi koruyucu kanatlarının altına aldı. Allah Teala tağutun size Allah'ın yolundan uzaklaştırıcı hiçbir şey yapmasına müsaade etmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır ama Allah'ın koruyucu kalkanı onun yerine gelmiştir. Ve Allah sizi öyle bir hamurla yoğurmuştur ki bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın korunması altında ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. %51 nur birikimi. Daha ötede ne olur? Fizik vücudunu teslim ettiğinizde %81 nur birikir nefsinizin kalbinde. Mutluluğunuzda %80'i aşar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Burada dünya saadetinin de %100'üne ulaşırsınız. Öyleyse bu noktada mutluluğu tarif edelim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun halinde olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Bitti mi? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün kavga bitmiştir. Nefsinizde afetlerin hepsi yok olmuştur. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurları kaplamıştır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Allah'ın rahmeti %2, Allah'ın fazlı %98. İşte burada mutlak saadetin sahibisiniz. Neden? Allah'ın iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgası %100 sona ermiştir. Artık nefsinizin afetleri sıfırlanmıştır. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan rahmet ve fazl kaplamıştır. Öyleyse burası iç dünyanızdaki kavganın bittiği yerdir. Sulh ve sükun iç dünyanızda oluşmuştur. Artık kavga yoktur, kaos yoktur. Mutlu bir iç dünyaya sahipsiniz. 1. Dış dünyanızda durum neydi? Başka insanlarla devamlı kavga halindeydiniz. Ama şimdi bitti sevgili kardeşlerim. Kavga bitti. Kavga sona erdi. Neden sona erdi? Çünkü iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi sizi gerçek kimliğinize kavuşturdu. Artık insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Onlara yardım için yaşamaya başlamışsınız. Herkes sizden yardım görür hale gelmiş. Sizin herkese onlarla kavga ederek onlardan üstün olduğunuzu taslamanız, onlara bunu ispat etmeye kalkmanız artık gerekmiyor. Siz onlar için olduğunuz sürece onlar da sizler içindir. Ve onların size belki de akıl edemediğiniz, beklemediğiniz, hafsalanızın alamadığı bir saygıyı gösterdiğini göreceksiniz. Arkasında bu var. Siz onlar için yaşıyorsunuz. Öyleyse bunun iç dünyaları farkındadırlar. Bunun farkındadır onlar. Onun için siz saygı gören bir insan olursunuz. Ve zaten artık istediğiniz şey saygı değildir. İstediğiniz şey insanlar için yaşamaktır. Onların mutluluğu için yaşamaktır. Ve yardım ettiğiniz sürece ki hayatınız böyle geçecektir artık. Zaten mutluluğun hep şahikasında yaşarsınız. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kimse sizin karşınızda değildir. Siz herkesten yanasınız, onlardan yanasınız.
Düşmanlarınız mı var olacaktır? Onlara da sadece acırsınız. Artık içinizden onlardan intikam almak diye bir his hiçbir zaman geçmeyecektir. Allah'ın onları ıslah etmesi için dua edeceksiniz ki onlar

mutluluğun sahibi olacaktır. İş dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali ona hakim olacaktır. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkisinde kavgayı bitirmiş olduğu için mutlu bir insan olacaktır. Her ortamda, her yerde o mutluluğu devam edecektir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri o kişi için bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Huşu içinde büyük bir zevkle namazını kılar. Oruç tutmak bir zevktir. Asla açlık hissetmez. Zikir yapmak daha büyük bir zevktir. Zikir boyunca sonsuz zikrin sahibidir. Ve de zikir boyunca hep mutluluğu yaşayacaktır. Hacca gitmekte bir problem olamaz. Kelime-i şehadet getirmek zaten görevidir. Bunu her zaman yapar. Ve hayatının mihveri zikirdir. İşte böyle bir ortamda şimdi size transandantal meditasyondan bahsedeceğiz. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığı. İblis ne yapar sevgili kardeşlerim? İblis sizin mutlu olmanızı asla istemez. O zaman ne yapacaktır? Mutsuz olmanız için çözüm üretecektir. Devamlı çareler arayacaktır. İblis çok iyi biliyor ki eğer zikir yaparsanız onun elinden mutlaka kurtulacaksınız. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Evvela onu engeller. Onu defterden silmeyi başarmıştır. Bugünkü üniversitelerde öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Zikrin ismi vardır. Tatbikatı bütünüyle kaldırılmıştır. Farzlardan da kaldırılmıştır. Buna rağmen hala zikir yapmayı isteyecek olan insanlar olabileceği endişesiyle İblis getirmiş transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Genellikle Sanskritçe bir kelime. Mesela Om kelimesi herkes tarafından tekrar edilir. Toplu halde herkes aynı kelimeyi tekrar ederler. Ne olur dersiniz? Bakınız ne oluyor o zaman? O zaman yerden, ayaklarınızdan yukarıya doğru şeytanın karanlıkları kalbinize ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısından kalbinizin içine girip kalbinizi tamamen doldururlar. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolmasını ifade eder. Eğer zaten öyleyseniz o zaman afetlerin konsantrasyonu yükselir. Daha kesif bir şekilde karanlık hakim olur nefsinizin kalbine. Karanlıkken zifiri karanlık oluşur. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbini sadece karartır. İşte sevgili kardeşlerim, daha çok kararan kalpte daha etkili bir afet tatbikatı söz konusudur. Bu afetler ruhunuzun hasletlerine her zaman galip olacaklardır. Transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbi daha kesif, daha kesif, daha kesif, daha konsantre bir şekilde kararacaktır. Bu kararma Allah'ın emirlerine itaatsizliğinizi arttıracak, yasaklarını da işleme cüretiniz artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Biliniz ki transandantal meditasyonun size yapabildiği bir tek tesir vardır. Nefsinizin her gün daha çok daha çok kararması. Transandantal meditasyonun bir rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bir tek düşünceye angaje olduğunuz için sadece o düşünce üzerindeki konsantrasyonunuz sebebiyle başka düşünceler o kısa zaman parçasında sizden ayrılabilir. Böyle bir şey mümkündür. Ama bu süre içinde siz daha çok stres sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi sadece daha çok kararır. Karanlıklar daha kesif, daha konsantre karanlıklar, daha koyu karanlıklar nefsinizin kalbini devamlı işgal eder. Nefsinizin kalbi daha koyu karanlıklar tarafından işgal edilir. Kalbinize giren daha konsantre standartlarda afetlerdir. Şeytanın zulmani karanlıklarıdır. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Elbette sevgili kardeşlerim, iblis zikrin size nasıl bir fayda sağladığını, zikrin sizi nasıl şeytanın pencerelerinden kurtardığını çok iyi biliyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Yani şeytanın size hakimiyeti her gün biraz daha artar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon sadece şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırmasını sağlar. Ve dikkat edin, transandantal meditasyon yapanlar o meditasyon sırasında biraz rahatladıklarını iddia ederlerse de sonucu size söylemekten hep kaçacaklardır. Çünkü arkasından amansız bir stres onları mutlaka kaplayacaktır. Ey dünyadaki şeytanın emrinde olan en mutsuz insanları oluşturacaklardır. Allah'ın yasaklarını işleyen, emirlerini asla yerine getirmeyen bir grup. Transandantal meditasyonun sizin üzerinizdeki bir tek tesiri vardır. Nefsinizin kalbini tamamen koyu zifiri bir karanlığa ulaştırmak. Mutluluğu tamamen elinizden almak. İblisin bütün gayesi bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim size transandantal meditasyondan bahsederse onlara deyin ki bu bir zikir sahtekarlığıdır. Zikrin bir insanı şeytanın elinden nasıl kurtaracağını, nasıl Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi ve sonsuz bir mutluluğun sahibi yapacağını iblis çok iyi bildiği için zikri önlemek üzere bu üç kağıtçılığı koymuş ortaya. Bu zikir sahtekarlığını.
transandantal meditasyon. Meditasyon yapan elbette zikir yapmayan kişidir. Nefsinin kalbi hiçbir zaman aydınlanmayan bir insandır. Nefsinin kalbi kapkaranlık bir dünyada o kişiyi yaşatır. Bunlar mutsuz insanlardır ama kendilerini mutlu gibi göstermeye çalışırlar. Bunu da beceremezler. Çünkü sık sık öfkelendiklerini, sinirlendiklerini ve de başka insanlardan daha çok stresli olduklarını görürsünüz. Transandantal meditasyon, şeytanın zikri yok etmek için ortaya koyduğu bir sahtekarlıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar da bu konuyu her zaman ortaya koyarak anlattıklarımı onlara anlatın. Transandantal meditasyon yapanlara sorun. Bu meditasyon seansı bitince neden o kadar sinirli oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz, onu bize anlatır mısınız deyin. Çünkü nefslerinin kalbi başlangıçtan çok daha kesif, karanlıklarla doluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama bir defa daha bitti. Sizinle beraber olan güzel bir zaman parçası bir defa daha tamamlandı. Bizi sizlere hitap ettiğimiz sürece büyük mutlulukların sardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyuz. Biz yalnız başımıza bir şey ifade etmeyiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri bizde kalsaydı, sizlere bunları ulaştıramasaydık, bu mutluluğu sizlerle paylaşamasaydık, etrafımızdaki bunca insan mutluluğu yaşamasaydı, biz bir hiç olarak kalırdık. Ama sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyaya doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bu mukaddes çatı altında Allah'ın size hedef gösterdiği bütün uç noktalara, mukaddes noktalara, kutlu noktalara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Dünya saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü dualarımızda.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tatlık Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren, beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun.
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gâipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı mustakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, İkiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, İşte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına, kendileri şahitlik ettiler. Allah-u Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver. dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın," dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve âmenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir, dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur, diye nida olunurlar. Ve cennet ehli, ateş, cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun, diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma," dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: "Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi." Cehennemliklere şöyle denir: "Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı?" Cennetliklere de şöyle denir: "Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız." Ve ateş, cehennem ehli, cennet ehline nida etti, seslendi: "Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın." Cennetlikler şöyle dedi: "Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti." Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse, bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve âmenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, "Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık," derler. nefslerini hüsrana uğrattılar ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar âmâ, kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen, bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğri

olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah-u Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünya

0: En çok seven insanlar bizleriz.
1: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
1: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
2: Ya Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Tekrar edelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhuyla alakalı bir tefsirdir. Tefsirin temeli de budur. Mealin ötesinde, sözlerin genel anlam taşıyan manaların ötesinde, Kur'an'ın o ayetlerdeki ruhunu ortaya koyacak olan bir açıklamalar dizisidir tefsir. Ve Yusuf suresinin 9. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uktulu Yusuf'e vitrehu ardan yahlu lekum vechu ebikum ve ekunu min ba'dihi kavmen salihin. Kelimeler uktulu, öldürün Yusuf'e, Yusuf'u ev itrahuhu veya onu atın ardan bir yere, bir araziye yahlu, dost olur lekum size ve şu yüzü ebikum sizin babanız ve tekunu ve olun min badihi ondan sonra kavmen bir kavim, bir toplum, topluluk, salihin, bir salihler topluluğu. Cümlecikler, uktulu Yusuf'e, Yusuf'u öldürün, evitrahi hu ardan veya onu bir yere atın. Yahlu lekum ve çu ebikum babanızın yüzü size dost olsun. Yani babanızın sevgisi artık size ait olsun, size kalsın. Ve tekunu min ba'dihi kavmen salihin. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun, babanızın sevgisi yani size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. Burada kardeşlerin, Yusuf'un abilerinin niyetleri çok açık bir şekilde görünüyor. Yusuf'un abileri, diğer kardeşleri, kardeşleri Yusuf'u kıskanıyorlar. Babaları Hazreti Yakup'un Yusuf'u onlardan daha ziyade sevmesi onları kıskandırıyor ve Yusuf'u saf dışı etmeye çalışıyorlar ki babaları kendilerini sevsin diye. Ve de daha evvel de babaları hakkında bir şeyler söylemişlerdi, hatırlayacaksınız. Biz babamızı mutlaka bir sapıklık içinde görüyoruz diye bir şey söylüyorlardı. Yusuf'a olan sevgisi sebebiyle, Bünyamin'e olan sevgisi sebebiyle. Burada nefsin insanları nerelere taşıyabileceği konusunda kesin bir hüküm görüyoruz. Kardeşlerden birisi öz kardeşini onu öldürelim, onu öldürün veya öyle bir yere atın ki
o devreden çıkınca babanız size dost olur. Babanız sizi de onun kadar sever. Sevgiyi başkalarına yapacakları kötülükle kazanabileceklerini zannediyor zavallı delikanlılar. Öyleyse burada şeytanın Yusuf'un kardeşlerini nasıl kontrolü altına aldığını ve Yusuf'a bir kötülük etmek üzere onları nasıl konuşturduğunu, nasıl Yusuf'a düşman olduklarını görüyoruz. Ve arkasında babalarının sevgisini kazanmak var gibi görünüyor. Sanki babalarının sevgisini kazanmak için, sırf bunun için Yusuf'a kötülük ediyorlarmış gibi görünüyor. Şeytanın tuzağına düştüklerinden bu zavallı gençlerin haberleri yok tabii. Ama onu öldürün demeye cesaret edebildiğine göre bir kardeş, öz kardeşini öldürmekten çekinmeyecek kadar kin duyuyor kardeşine. Sebebi babalarının ona olan ziyade sevgisi, fazla sevgisi. Kardeşler arasında kıskançlık her zaman olabilir. Ama bir kardeşi öldürecek kadar bir kıskançlık, bir sevgiyi kazanmak için görünümüne girse bile realitede bu bir mantıklı sonuç değildir. Çünkü kıskançlık nefsimizin afetidir, sevgi ruhumuzun hasletidir. Bir insanı öldüresiye nefret etmek, onu öldürmek, sonra da bir yerlere atmak, kurda kuşa yem yapmak, nefsimizin hem kin afetinin hem intikam afetinin beraberce devreye girdiği bir sonucu hazırlıyor bize. Biz bunu babamızın sevgisini kazanmak için yapıyoruz ifadesi ise ruhun bir hasretinin devreye girmesi, ki bu mümkün değil. Nefsin bir başka afeti, riyakarlık, orada devreye girmiş durumda. Yusuf'u ortadan kaldırmayı, öldürmeyi düşünen kardeş, bunu babalarının sevgisini kazanmaları için, babalarının sevgisi kendilerine kalsın diye yaptığını söylüyor. Yalan söylediği kesin. O hedefe ulaşmak ruhun hasletleriyle mümkün. Babanın sevgisini kazanmak. Ama nefslerinin yaptığı bir korkunç davranışla, adam öldürmeye kadar varan, öz kardeşlerini öldürmeye kadar varan korkunç bir davranışla, bu davranışı vücuda getirecek olan temel faktörün ise babalarının sevgisinin kendilerine dönmesi olduğu imajını vermek istiyor o kardeş. 10. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, Kale kailun minhum la yaktulu Yusuf'e ve elkuhu fi gayabetil cubbi yelte kithu badus seyyareti in kuntum failin.

0: şimdi kelimelere geliyoruz.
1: Kale dedi ki, kailin bir sözcü söyleyen minhum onlardan, la taktülü, öldürmeyin. Yusuf'e, Yusuf'u ve elkuhu, ve onu atın, bırakın. Fi gayabeti elcubbi, kuyunun dibine. Yeltekithu, onu bulur. Ba'dus seyyareti, bir kısım yolcular, bir grup yolcu, yolcu kafilesi. İn kuntum, eğer siz iseniz, failin, yapanlar. Kale kailun minhum, işlerinden bir sözcü şöyle dedi. La taktulu Yusuf'e, Yusuf'u öldürmeyin. Ve elkuhu, ve onu atın. Fi gayabetil cubbi, kuyunun dibine. Yeltekithu ba'dus seyyareti, bir yolcu kafilesi onu bulur. Bir kısım yolcular onu bulur. İn kuntum failin, bir şey yapacaksanız, siz bir şey yapanlarsanız böyle yapın. Şimdi bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. İşlerinden bir sözcü şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin. Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur.

Öyleyse işlerinden bir sözcüğü şöyle söylüyor. Hayır, öldürmeyin diyor Yusuf'u. Bir kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur, alır götürür. Biz de Yusuf'tan kurtuluruz diyor. Her konu Yusuf'u babalarının gözünden uzaklaştırmakta sonuçlanıyor. Sevgili kardeşlerim, Yusuf'u babalarının ne kadar çok sevdiğini biliyorlar ve Yusuf'un yok olmasıyla ne kadar üzüleceğini de biliyorlar. Ve Yusuf'a olan kıskançlıkları Yusuf'u ona bir kötülük ederek devre dışı bırakmaya kadar uzanıyor. Aslında nefslerin insanları, kardeşleri hakkında bile neler yaptırdığını, yaptırabileceğini gösteren ayetler söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dokuzuncu ve onuncu ayetlerde bunlar var. Geliyoruz 11. ayet-i kerimeye. Galu, Bismillahirrahmanirrahim. Galu, ya ebena, ebana, ma leke, la temenna, ala yusufe, ve inna lehu le nasihun. Kelimeler galu dediler ki ya ebana, ey babamız, maleke, sana ne oluyor, ne oldu, la temenna ala, bize emniyet etmiyorsun, bize güvenmiyorsun, bizden emin değilsin.

Yusuf'e Yusuf ve inna ve muhakkak ki biz lehu ona le elbette gerçekten nasihun nasihat edenler, öğüt verenler, iyiliğini isteyenleriz.

ve cümleciklere geçiyoruz. Galu, ya ebana, ey babamız dediler. Maleke la temenna ala Yusuf'e. Sana ne oldu? Yusuf'u bize emniyet etmiyorsun.

bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve inna lehu lena nasihun ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz.

Ve muhakkak ki ve inna lehu lenasihun ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz. Şimdi birleştiriyoruz. Diyorlar ki ey babamız sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun.

Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz. Ve inna muhakkak ki biz onun için nasihatçıyız. Yani onun iyiliği konusunda bunları söylüyoruz. Yusuf'un kardeşlerinin, abilerinin Yusuf konusundaki görüşleri açık. Yusuf'u ya bir kuyuya atmak, ya öldürmek, ona bir kötülük etmek, babalarının gözünün önünden Yusuf'u ayırmak, devre dışı bırakmak ve babalarının sevgisinin kendilerine kalmasını istemeleri söz konusu. İstemek onların şiarı olarak görünüyor. 12. ayet-i kerimede ise olay şöyle gelişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ersilhu me'ana gaden yerta ve yel'ab ve inne lehu lehafizun. Ersilhu, onu gördüler. Onu gönder. Sülh kelimesi, risalet kelimesi, ersele kelimesi, ersil kelimesi, hu onu, ersil hu onu gönder. Meana bizimle birlikte. Mea ile na bizimle. Gaden yarın yerta bol bol yesin. Beğendiği meyvelerden ve yel ab ve oynasın. Ve inna ve muhakkak ki biz lehu ona onu le elbette gerçekten hafizun koruyanlarız, muhafaza edenleriz. Ersulhu meana kelimelere geçiyoruz, cümleciklere geçiyoruz. Ersil hu meana onu bizimle gönder. Gaden yarın. Yerta ve el ab. Bol bol yesin ve oynasın. Ve inna lehu ve muhakkak ki biz onu lehafızın gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız.

muhafaza ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Yani sureti haktan görünüyor kardeşler. Hazreti Yusuf'u babalarından koparmak için, ona bir kötülük etmek için bir büyük gayretin içinde görünüyorlar. Ve hedefleri Yusuf'u şu veya bu şekilde babasının gözünden uzaklaştırmak. Ve

babalarının sevgisinin kendilerine kalmasını temin etmek. Nefslerine yenilmiş durumda çocuklar. 13. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inni le yahzununi en teshebu bihi ve ahafu en yekule huzzibu ve entum anhu gafilun. Kale dedi, inni muhakkak ki ben ve yahzununi mutlaka gerçekten beni üzer, mahzun eder. En teshebu gitmeniz bihi onu onunla. Ve ehafu ve korkuyorum, korkarım. En yeku lehu onu yemesi ezzibu bir kurt. Ezzibu bir kurt ve entüm ve siz anhu ondan gafilun, gafil olanlar. Gale dedi ki babası şöyle dedi. Babası dedi ki İnni le yahzununi muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder. Entesebu bihi onunla gitmeniz. Ve ehafu ve ben korkarım. En ye kulehuz zibu onu bir kurdun yemesinden. Ve entüm anhu gafilun. Ve siz ondan gafil iken. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder.

Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Yani onu lazım gelen şekilde koruyamazsınız diyor Hazreti Yakup oğullarına. 13 oğlundan belki 11'ine bunları söylüyor. Bunları söylerken Bünyamin'in de aralarında bulunduğu konusu açıklanmamış. Bünyamin onlarla beraber aynı standartlarda olmaz. O da kardeşi Yusuf'u seviyor. Ama diğer kardeşleri babalarının sevgisi Hazreti Yusuf'un üzerinde olduğu için onu fena halde kıskanıyorlar. Ve 14. ayet-i kerime Yusuf suresi Kalu le in ekele huz zivu ve nahnu usbe tün inna izen le hasirun ve galu ve dediler le in gerçekten olursa ekelehu onu yedi ezzibu bir kurt ve nahnu ve biz usvetin 10 kişiden daha büyük bir grup bir ekip kuvvetli bir topluluk iken inna muhakkak ki biz gerçekten biz izen o takdirde öyleyse lehasürün hüsrana düşenler oluruz. Kalu dediler le'in ekelehuzzibu eğer gerçekten onu bir kurt yerse ve nahnu usfetün ve biz kuvvetli bir topluluğuz inna izen lehasürün o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz. Söyledikleri şey, bu cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken,

Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Yani kurtun onu yememesi konusunda bir fikir beyanında böylece bulunmuş oluyorlar. Ve Yusuf suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma zehebu bihi ve ecmeu en yec'aluhu fi gayabetil cub. Ve evhayna ileyhi letunebbiyennehum bi emrihim haza ve hum la yeş'urun. Kelimelere geçiyoruz. Felemma, böylece bundan sonra olduğu zaman zehebu bihi, onu götürdüler. Onunla gittiler. Ve ecmeu ve topluca, toplu olarak hep beraber en yec'aluhu, onu kılmak için, bırakmak için

içinde içine gayabet dip derinlik el cubbi kuyu ve efayna ve biz vahyettik ilehi ona le tünebbiyennehum mutlaka onlara haber vereceksin bi emrihim onların yaptıklarını onların işini haza bu ve hüm ve onlar la yeşurun farkında değiller. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Felemma zehebu bihi. Böylece onu götürdükleri zaman ve ecmehu ve hep beraber topluca en yec'uluhu fi gayabetil cubbi onu kuyunun dibine atmak için. Ve evhayna ileyhim ve biz ona vahyettik. Lettünebbiyennehum mutlaka onları anlatacaksın, haber vereceksin. Bi emrihim haza bu yaptıklarını, bu işlerini ve hüm la yeş'urun ve onlar farkında değiller, şuurunda değiller. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona Yusuf'a onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Onlar farkında değiller.

Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değiller iken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Onlar farkında değiller iken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Demek ki Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'a kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman ileride neler olacağını Allah Teala biliyor ve vahyediyor Hazreti Yusuf'a. Sen onlara, onlar farkına bile varmadan, farkına bile varmadıkları bir standartta onlara bu yaptıklarını anlatacaksın diyor Allah Teala. Ve demek ki öyle bir gün gelecek ki Yusuf'la kardeşleri tekrar karşılaşacaklar. Nitekim karşılaşıyorlar Firavun'un sarayında. O olayı Allah Teala Hazreti Yusuf'a kuyuya onu götürmek üzere, kuyuya atmak üzere götürdükleri zaman vahyetmiş. Ve 16. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ca'ü ebahüm işaen yepkum yepkun ve ca'ü ve geldiler ebahüm babaları işaen yatsı vakti el aşiyü gündüzün sonu akşam el işa'ı gecenin başlangıcı yatsı. Yepkune ağlıyorlar. Ve ca'u ebahüm ve babalarına geldiler. Cümlecikler. İşaen yatsı vakti yepkune ağlıyorlar. Ağlayarak babalarına geldiler. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Yani Yusuf'u babalarının gözünden nihan etmişler. Bir şeyler yapmışlar Yusuf'a ve yaptıklarını örtmek için de ağlayarak babalarına geri dönüyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 17. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terekna Yusuf'e inde meta'ine ve ekele huz zibu ve ma ente bi mu'minin lena ve lev kunna sadıkîn. Kelimeler kalu, dediler ki ya ebana, ey babamız, inna, muhakkak ki gerçekten biz, zehebna, biz gittik, nestebiku, bir yarış yapmak istiyoruz ve terekna, ve biz bıraktık, terk ettik, Yusuf, Yusuf'u, inde yanında, metaina, eşyamız yanında olarak. Ve ekelehu, böylece o zaman onu yedi, ezzibu, kurt. Ve ma ente, ve sen değilsin, bir müminin, inanan, lena, bize, ve levkünna, ve şayet biz olsak bile, sadıkîn, doğru sözlü, sadık olanlar, doğru söyleyen kimseler. Şimdi cümleciklere giriyoruz. Kalu, dediler ki ya ebana, ey babamız. İnna zehebna nestebiku, gerçekten biz yarış yapmak için gittik. Ve terekna Yusuf'e, ve Yusuf'u bıraktık, terk ettik. İnde metaina, eşyamızın yanında. Ve ekle huzzibu, böylece onu kurt yedi. Ve ma ente bi mu'minin lena, ve sen bize inanacak değilsin. Ve levkünna sadikîn, sadikîne, ve biz doğru sözlü olsak bile. Şimdi cümlecikleri topluyoruz. Ey babamız, biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyalarımızın yanına bıraktık.

Böylece o zaman onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler.

O zaman o sırada o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler.

esasında kardeşleri Yusuf'u kıra götürdükten sonra onu bir kuyuya atıyorlar gerçekten. Atmadan evvel de gömleğini çıkarıyorlar. Ve orada kuyuda bırakıyorlar. Sonra gömleğini bir hayvan kesip gömleğini onun kanına buluyorlar. Yani Yusuf'u kurdun yediğini ispat etmek için onu delil olarak babalarına getiriyorlar. Cebrail Aleyhisselam da Yusuf'a devamlı yardımcı oluyor mağarada. Yemeklerle onu besliyor. Yusuf'un kardeşlerinden Yehuda da gene Hazreti Yusuf'a diğerlerinden habersiz yemek getiriyordu deniyor. Kardeşleri böylece Yusuf'u devre dışı bırakmayı başarıyorlar. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ayetlerde bunun ötesinde izah edecek, ruhuna girmek gerekecek bir özellik yok. Bir kıssa anlatılıyor. Hazreti Yusuf'un kıssası. 18. ayete ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'u ala kamisihi bi demin kezib. Kâle bel sevvelet lekum enfüsukum emra. Fesabrun cemil. Vallahül müsteanu ala ma tesifun. Ve ca'u ve geldiler. Ca'u bi aslında ile geldiler. Yani getirdiler oluyor. Ala kamisihi onun gömleğinin üzerinde bir demin kezibin, tekzip eden, yalanlayan, yalancı kan ile. Kale dedi ki, bel, hayır. Sevelet sürükledi, teşvik etti. Lekum sizi, enfüsüküm sizin nefsiniz. Emren bir iş. Ve artık bundan sonra sabrın cemilin, cemil bir, güzel bir sabırdır. Ve Allah ve Allah'ı ve Allah el müsteanü yardım istane istenecek olan ala üzerine şey ma şey tesifun anlatıyorsunuz, vasıflandırıyorsunuz. Ve cümlecikler ve ca'u ala kamisi hi bi demin kezibin ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Kale dedi ki bel sevelet lekum. Kale bel sevelet lekum. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi sevk etti. Enfüsüküm emren, nefsiniz bir işe sevk etti. Fe sabrın cemülün, artık bundan sonrası güzel sabırdır.

Vallahi ve Allah'tır el müstaanü istane yardım istenecek olan alamat-ı sifun sizin anlattığınız şeye.

Hazreti Yakup gömleği alınca bunları söylüyor. Üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Yani benim yapmam gereken şey, bundan sonrası yani benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır.

Sizin anlattığınız şeye karşı istihane yani yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Aslında rivayete göre Hazreti Yakup şöyle söylüyor çocuklarına. Bu kurt ne kadar yumuşak huylu bir kurtmuş. Oğlum iyiymiş ama gömleğine hiç dokunmamış. Burada bir peygamber olan Hazreti Yakup gömleği görür görmez hemen olayı gayet tabii anlıyor. Ve oğullarına da aslında ne yapması lazım geldiğini mutlaka Allah-u Teala'dan soruyor. Ve oğullarına karşı herhangi bir cezai müeyyide uygulamıyor. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf'un bir kuyuya atılması söz konusu oluyor. Ve Hazreti Yusuf'un kanlı gömleği babasına götürülmüş oluyor. Kardeşleri aslında babalarını aldatamadıklarının farkına varıyorlar.

Bu tefsiri konusunda bir tefsir dersimizi daha burada tamamlamış oluyoruz. Olayların iç dünyasında ne var onu görüyoruz. Çocuklarının ne yapacağını Hazreti Yakup başından beri biliyor. Kuvvetli bir ihtimalle Allah-u Teala konunun sonunu da ona söylemiş denilebilir. Ama bunun ihtimalle alakası yok. Çünkü daha evvel Yusuf suresinin başlangıcında görmüştük ki Hazreti Yakup oğluna neticede diğer kardeşlerinin onun önünde secde edeceğini söylüyor. Ve böylece Hazreti Yakup her şeyi bilerek oğullarının yaptıklarının karşısında belki oğlundan Hazreti Yusuf'tan ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Hepsi o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam'dan koparılan farzlar. Bunlardan birincisine başlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhun ulaşması, yani teslim olması. Bu iki konu birbirinin içindedir ve üzerimize farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ne yazık ki bu farz, buradaki farzlar, Allah'a ulaşmayı dilemek de, ruhun Allah'a ulaşması da artık zamanımızda ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Artık farz sayılmıyor. Bilinmeyen eller, bilinmeyen bir dizayn içerisinde asırlarca süren bir gayretten sonra İslam'dan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farzlarını çıkarmayı başarmışlar.

İblis bütün cinleri nasıl soyup soğana çevirmişse, kuşa çevirmişse, İslam'dan evvel gelen dinleri nasıl din olmaktan çıkartmışsa, o dinlerin bugünkü öğretisini tatbik edenlerin hiçbirisinin cehennemden kurtulması mümkün değilse, İslam içinde aynı olay tahakkuk etmiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. İkisi de farz olmasına rağmen bu farz müesseseleri bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ne yazık ki İslam'dan kopmuştur. Artık farzlar arasında bunlar yer almıyor. Hiçbir üniversitede, din öğreten üniversitede farzlar arasında Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun Allah'a ulaşması yer almıyor. Kimseye artık öğretilmiyor böyle bir bilgi. Öğretim standartları içinde mevcut değil. Peki farz mı gerçekten? Evet. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek farz, hem de ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz. Birisi üçüncü basamaktaki olay, ikincisi 21. basamaktaki olay. İkisi de devreden çıkmış durumda. Artık farz hükümler arasında 32 farzda da 54 farzda da yer almadığı gibi tatbikattan da bütünüyle koparılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın insanları cennet saadetine götürecek farzları koparılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan farzları da koparılarak kolları da kesilmiş. Ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş durumda. Başka bir din var mı? Hiç olmamış. Sadece Allah'a teslim olma dini var. Bu Hazreti İbrahim'in de dini olan Hanif dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a mutlaka teslimini içerir. Yedi safanın her biri de bir nevi teslim kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önce sahabeye bakalım. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan kurtuldular ve iştinav ettiler, kaçındılar, kurtuldular ve onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar da kul olmuşlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Müjdeye de kavuşmuşlar. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti onların olmuş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki bunun tabii neticesi olarak bir mürşide ulaşmak, tabi olmak gerekiyor. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Hepsi. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, sana
tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Araf 157'de de Allah Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor, kurtuluşa erdiler diyor. Kurtuluşa erenler, felaha erenler, sahabe, o ümmi resul, nebi resule tabi olmuşlar. Peki sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına uyarlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet nedir peki? Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte tarif Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe irşat makamına ulaşıp tabi olmuş. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Şimdi bunun farziyeti konusuna geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da Kur'an'ımızda, Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Allah'ın insanlara indirdiği son çağların en büyük nimeti Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bütün dünya kıyamete kadar bu Kur'an'ın şeriatıyla idare olmakla sorumludur. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı ve daha ötesindeki teslimleri Allah üzerimize farz kılmış. Zümer Suresi 54. ayet-i kerime. Farz mı? Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. İşte Allah Teala emrediyor. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumun azabe. Sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce. Burada duralım. Hangi azap? Kabir azabıysa bu dünya hayatından sonra geldiğine göre, bu dünya hayatından bahsediyor, o azaptan önce dendiğine göre. Cehennem azabı, cehennem azabı da gelecekte ölümümüzden çok sonra gerçekleşecek bir olay. Öyleyse her halükarda bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek ya münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle ifade ediliyor ya da ameni olma kelimesiyle ifade ediliyor. Her ikisi de Allah'a yönelmedir. Evvela Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ve enibu ila rabbikum. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra diyor ki, ve ona teslim ol, üzerine azap gelmeden önce. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Allah'a ulaşmayı dile demekle bırakmamış Allah Teala ve Allah'a teslim ol diyor ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Yani bu teslim sadece ruhun teslimi değil. Ruhuna da teslim et. Fizik vücudunu da teslim et. Nefsini de teslim et. İradeni de teslim et. Burada hem Allah'a yönelmeyi hem teslimlerin bütününü içeren
bir tek ayette hepsinin toplandığı bir bütünlük görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah onun üzerine furkanlar getiriyor. Dilediği anda Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor, biliyor. Ve derhal harekete geçiyor, Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ema uberru nefsi inne nefsile emaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben ve nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın, ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin üzerinde furkanlar oluşturur. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Böylece takva sahibi ol ki biz senin üzerine furkanlar kılalım ve günahlarını örtelim diyor. Allah Teala furkanları da kılıyor kulunun üzerine. O kişiyi gören, işiten ve bilen bir hüviyete sokuyor. Ama 7 tane furkanı verirken her birinde onun günahlarının 7'de bir kadar sevabı o kişinin amel defterindeki sevap hanesine yazıyor. Günahların hepsini örtüyor. Sevapları o kişinin aldığı her furkanla örtülüyor. Tamamen günahları örtülüyor. Geriye sadece kazandığı sevaplar kalıyor. Yani o kişinin günahların sevaplarından fazla olan birisi oluyor ve cenneti o anda hak ediyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Öyleyse düşünün ki dilemeyenin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu felaha ererler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala'nın o kişiye Rahim esmasıyla tecelli edip de 7 tane furkan vermesinden sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını, kalbini Allah'a çevirdiğini, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtığını görüyoruz. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine rahmet giriyor ve kişi huşuya ulaşıyor. Bir hacet namazını kılarak irşat makamını soruyor Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona irşat makamını gösteriyor. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi 14. basamakta ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada kişi Allah'tan 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşmıştır. 12 tane ihsan almasının sebebi sadece Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ve bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimine karşılık vücudundan mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükseliyor. 7 defa %7 fazıl birikimi ve ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok oluşu. İşte konumuz, bugünkü konumuz buraya kadar, bu akşamki konumuz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farz olmaktan çıkarılmış bugünkü din öğretisinde. Oysa ki ikisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz. Zümer suresinin bu 54. ayet-i kerimesine gelince
sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a yönelmeyi ifade eden kesimi değil. Sadece bundan sonra oluşan ruhun Allah'a ulaşmasını da değil. Onların ötesini de ihata ediyor. Fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de ihata eden bir farzlar dizisi var. Biz şimdi sadece birinci kesimi alıyoruz. Allah'ın hepimize garanti ettiği kesimi alıyoruz. Ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu farzları bu kadar önemli hale getiren nedir? Çünkü eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o insan dalalettedir. O insanın gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi küfürdedir. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse konunun önemine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 6 ve 7. 7 ve 8. ayetlerinde? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar muhakkak ki şüphesiz ki kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Birinci özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Birinci negatif sonuç. İkinci sonuç, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir kavram. Ve Allah Teala bunun için Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini, Allah'a ulaşmanın da farziyetini defaatle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Lokman Suresi 15. ayet-i kerime وَتَّبِي سَب۪يلًا مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ diyor. Ve kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna, onun sebiline, sen de tabi ol diyor. Sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile, sen de sırat-ı müstakim üzerinde ol. İşte bir defa daha Allah'a yönelmenin farziyetini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize bir defa daha farz oldu. İkinci defa farz oldu. Sen de kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Emir, farz. İkinci farz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Öyleyse
üçüncü farza bakalım. Ne diyor Allah Teala? Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip, her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır, diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu emir açık ve kesin: Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler takva sahibidir. Allah'a yönelmeyenler takva sahibi değillerdir. Ve Allah'a sadece takva sahiplerinin yöneldiğini görüyoruz. Demek ki Allah'a yönelen takva sahibi olur. Yönelmeyen takva sahibi değildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış konumdadır, şirktedir. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerse mutlak olarak tek bir fırkayı oluştururlar. Tek bir fırka. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar müminlerdir. Sebe suresi 20. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor Sebe 20'de: "Şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular." İşte bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar, şeytana kul olanlar. Öyleyse Allah'a ezelde verilen yemini yerine getirerek, Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor, kişiyi şirkten kurtarıyor, kişiyi o tek fırkada olması hasebiyle küfürden de kurtarıyor. Mümin standartlarına ulaştırıyor. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime, "Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati." Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ki onlar amin oldukları an mümin olmuşlardır. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince kimlerdir kafir? Mümin olmayanlar. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Mümin olmayanlara gelince, kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Tağut tarafından nurdan zulmete götürürler, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir öyle bir muhteva ki kişiyi Allah'ın dostu yapıyor, kafirlerse tağutun dostu olarak kalıyorlar. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila."
Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması emrediliyor bize. Bu Allah'a ulaşmayı dinlemeden sonraki ikinci kademede irşat makamına ulaşılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor. Üçüncü safhada da ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'a ruhumuzun ulaşması zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşeceği kesin bir şekilde bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Zikir olmazsa vuslat olmaz. Zikir olmazsa nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi olmazsa vuslat olmaz. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ama bu dördüncü emir ruhun Allah'a ulaşması konusundaki emirdir. Gerçekten bu bir emir midir? Ruhun Allah'a ulaşması emir midir? Gerçekten emir olarak da geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, geçiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Rad 20'den başlayalım. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklarını bozmazlar. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Aynı zamanda misaklarını bozmayanlar kimlermiş? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bu bir emir. Beşinci farzı da söyledik. Allah-u Teala'nın bir emir olduğunu söylüyor. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasının bir emir olduğunu söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci defa farz. İslam teslim demektir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Yusuf suresinin Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki ey amin olanlar hepiniz birden silme girin. Silm İslam kelimesinin de selam kelimesinin de teslim kelimesinin de Müslim kelimesinin de, Müslüman kelimesinin de köküdür. Sin, nam ve mim. Hepiniz birden silme girin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala 6. defa üzerimize Allah'a teslim olmayı, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim etmemizi bir defa daha emrediyor. Bu emirlerden iki tanesi bütün vücutlarımızı Allah'a teslim etme emridir. Birisi Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiküm l'azâbe sümmelâtun sorun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Bu teslim bütün teslimleri içerir. Ve bu Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Hepiniz birden silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartlarının içine hepiniz birden girin diyor. Öyleyse
Dört teslim gene ifade ediliyor. İkinci defa ifade ediliyor. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti zatına davet. Bu davete baktığımız zaman davetin muhtevasına giriyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yedu darüsselamı. Allah selam yurduna davet eder. Bu selam yurdu teslim yurdu anlamına kullanılıyor. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü diyor ki yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı mustakîm. O selam yurduna davet eden Allah dilediği kişiyi, oraya ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır diyor. Öyleyse selam yurdu, teslim yurdu manasını tazamın ediyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah Teala Nisa 175'te şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Bir sırat-ı müstakim var. O sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyor. Eğer sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyorsa o zaman Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği selam yurduna darüsselam dediği yer selam yurdu aslında teslim yurdudur ve Allah'ın zatıdır. Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerime 26. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın Allah'ın zatını kastettiğini kesinleştiriyor. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için güzellerin en güzeli vardır ve ziyadesi de vardır diyor Allah-u Teala. Ondan daha ötesi de vardır. Davet ettiği yer için, davet eden kişilerin ulaşacağı yer için ahsenül hüsna'yı diyor, kullanıyor Allah-u Teala. Ahsenül hüsna, güzellerin en güzeli Allah'ın zatıdır. Hüsn kelimesi Allah'ın kendi zatı için kullanılıyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala orada buyuruyor ki Vallahu indehu hüsnül me'am. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İkisi de aynı ayet-i kerime. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime. Hüsnül me'ab kullanıyor. Hüsnün kelimesini kullanıyor. Ahsenül hüsnadaki hüsn burada geçiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ve Allah-u Teala bütün insanları o sığınağa davet ediyor. Sığınmaya
davet ediyor.

İşte davet ettiği Allah'ın zatı olduğuna göre Allah, Şura suresinin 47. ayet-i kerimesindeki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin ifadesi açık ve kesin bir hüviyet alıyor. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Ve Şura 47 ile bir defa daha farz kılıyor Allah Teala Allah'ın davetine icabeti farz kılmakla Allah'ın davetinin kendi zatına olan davetinin gerçekleşmesi bir defa daha farz kılınıyor. Allah Teala diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve ona sığın. Firar, bir yerden kaçmak, başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Nereden kaçacak? Fizik vücudumuzdan kaçacak ruhumuz. Nefs tezkiyesi yapacağız. Nefsimizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhumuz gök katlarında bir kat yükselecek. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7, %7 nurla dolan, fazıllarla dolan kalbimiz %49 nur birikimine, fazıl birikimine sahip olacaktır. Daha önce de %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olur muhakkak. Böylece %51 nefsimizin kalbinde biriken nurla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah Teala buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslim içeren üçüncü ayet-i kerime bu. Birincisi Zümer 54, ikincisi Bakara 108. Hepiniz birden silme girin. Bakara 208. Üçüncüsü de En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Haza sırat-ı İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan birine, herhangi birine tabi olmayın ki o yollar sizi fırkalara ayrılanlardan kılar. O zaman takva sahibi olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Allah'ın ahdini yerine getirmek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Dördüncü bir ayet-i kerime daha bütün emanetlerin Allah'a teslimi konusunda Nisa 58'dir. Diyor ki Allah Teala innallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri
onların sahibine, sahibi olan Allah'a manası çıkıyor. Emanetler çoğul, emanetler ama sahibi tekil, sahibine, ehline. Tevdi edin, verin, teslim edin diyor Allah-u Teala. Ulaştırın diyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bir emir kılmış. Bu ayetlerden 3 tanesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. 4 tanesi 4 vücudumuzu birden, ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, vücut olmamakla beraber irademizi de Allah'a teslim etmemiz gereken her şeyi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Geri kalanlar da ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hepimizin üzerine farz olduğu gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da hepimizin üzerine farz kılınmış. Allah-u Teala herkesin bu hedefe mutlaka ulaşmasını emrediyor. Bu bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz. Allah-u Teala o misakla bizi bağladığını ifade ediyor. Bu misak

dört teslimi de işaret ediyor. Allah Teala diyor ki o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve Allah size misakinizi o günü hatırlayın ki Allah size sizden misak almıştı. Üzerinizdeki Allah'ın üzerinizdeki misakini hatırlayın, misakinizi hatırlayın diyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Elestü bir Rabbiküm günü Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz bela diyoruz. Evet, Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala öyleyse diyor, ey ruhlar bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair, ey fizik vücutlar bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair, ey nefsler bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor, semina diyoruz, işittik. Öyleyse emrime itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlar yemin veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, ruhlar misak veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, nefsler yemin veriyor. Ve Allah Teala emrime itaat ettiniz mi diyor. Bu emir, yemin, misak ve ahd verildikten sonra onlar da diyorlar ki itaat ettik ahdana. Yani yemin de verdik, misak da verdik, ahd da verdik. Ondan sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor ve diyor ki bizim irademize hitap ediyor. Cüz'i iradeye. Ruh, fizik, vücut ve nefs bana gereken yeminleri, mizaki ve ahdi verdiler. Ama şimdi benim ahdim senin de bana teslim olmanı ifade ediyor. Bu ahdime uymanı istiyorum. Ve bana bu konuda misak vermeni istiyorum diyor Allah Teala. Ve ruhumuz da veçimiz de nefsimiz de Allah'a yemin misak verdikten sonra, yemin misak ve ahd verdikten sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden onun da teslimini istiyor. Allah'ın ahdi irademizin de teslimini ifade eder. Ve irademizin teslimi ise bizim Allah'a verdiğimiz misaktır. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bu misaki anlatır. Allah'ın da ahdini anlatır. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Neydi Allah'ın ahdi? Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ ve misaklarını böylece bozmazlar diyor Allah Teala. Misaklarını böylece yerine getirirler diyor. Demek ki irademizin Allah'a verdiği misak bunu içeriyor. Ve sonunda Allah Teala diyor ki vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehüm, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İrademizin dileğine Allah'ın zatını dilemekten maksadı Allah'ın zatına irademizin teslim olması, bunun neticesinde Allah'ın zatının görülmesi. Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler, tiga ederler, isterler oraya onu Allah'ın zatını dilerler, Allah'ın zatını isterler ifadesi. Burada eğer irademizle alakalıysa Allah'ın zatını görmektir.
Eğer ne ruhumuzun misaki ile alakalıysa Allah'ın zatına ulaşmaktır. Nitekim Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Misaklarını bozmazlar dedikten sonra aynı kelimenin misak kelimesinin ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da alakalı olduğunu bir sonraki ayeti görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarının verdiği misaki de bozmazlar. Nasıl? وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu da misak. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. Diğer de misak, ahdallahi, Allah'ın ahdini yerine getirmekle misak. Ama o irademizin misaki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki hem Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'a yönelmemiz üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek, yani Allah'ın ahdini yerine getirmek veya irademizin misakini yerine getirmek, o da üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa, irademizi Allah'a teslim etmek dört defa üzerimize farz kılınmış ve beş tane de emir ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Yalnız bunlardan Yunus suresinin 21 ve 22. ayetleri, 25 ve 26. ayetleri ikisine birden işaret ediyor. 25. ayet-i kerime Allah'ın zatına davettir. Ama 26. ayet-i kerime onun ötesine de geçiyor. Allah'ın zatına ulaşmayı da, Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Ahsenül Hüsna ve onun ziyadesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'dan kopan farzlardan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma ve Allah'a ruhumuzdan başka fizik vücudumuzu, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etme konusundaki farzları beraberce gözden geçirdik. Görüyorsunuz ki hepsi farz ama bugün üniversitelerimizde öğretilen farzlar arasında bunların hiçbirisi mevcut değil. Kur'an-ı Kerim kavramları bütünüyle zamanımız İslam öğretisinde yok edilmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, sizlere bu hakikatleri öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim beraberce ki sizlere bunlardan bahsetmek imkanını Allah Teala bizlere bahşetti ve beraberce Allah'ın nurlu yolunda inşallah geleceğe doğru el ele gönlüne ilerliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı varmış. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisin ama belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisin ama onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisin ama onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın.

0: Beceriyorlar, top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir saygıyı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki, ya Rabbi, sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik ederseler, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıflarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
2: Ezre, sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Kur'an-ı Kerim kavramları sağır, dilsiz ve kör olmak. Öyleyse sağır, dilsiz ve kör olmak. Acaba Allah-u Teala bununla ne demek istiyor? Evvela şunu söyleyelim. Herkes doğuşundan itibaren kör, sağır ve dilsizdir. Ama diyeceksiniz ki insanların %90'dan fazlasının, belki %99'dan fazlasının kör, sağır ve dilsiz olmadığını biliyoruz. Görüyorlar, işitiyorlar. Gene kör, sağır ve dilsizler. Ama farklı bir yorum. Bu alemdeki alelade şeyleri anlamak

bakmak, görmek ve işitmek, idrak etmek konusunda değil. Allah'ın söylediklerini görmek, işitmek ve idrak etmek anlamında. Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlara emirler veriyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz, siz ölüsünüz diyor. Siz körsünüz diyor. Siz sağırsınız diyor. Siz idrakten acizsiniz diyor. İdrak edemezsiniz diyor. Allah Teala diyor ki biz onları kör olarak haşredeceğiz diyor. Onlar da diyecekler ki bize kıyamet günü ama biz dünya üzerinde yaşarken biz görüyorduk. İşte o insanlar bizim anlattığımız manada kör, sağır ve dilsiz olanlardır. Öyleyse insanlar bu dünyaya hayata gelmişler, yaşadıklarını zannediyorlar ama Allah'a göre yaşamıyorlar, birer ölü onlar. Hani hatırlayın fıkrayı, avcı anlatıyor, aslan ağzını açmıştı diyor, ben de kafamı aslanın ağzından içeriye soktum, aslan da beni yedi, ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de yaşıyorsun, görüyoruz yaşadığını. Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları yaratır. Yarattığı her insan mutlaka başlangıçta kör, sağır ve dilsizdir. Dalalettedir, küfürdedir, bütün negatif faktörler üzerindedir. Doğduğundan hangi noktaya kadar, hanginiz söyleyecek hangi noktaya kadar olduğunu? Birçoğunuz evet diyor, biz söyleriz. Evet, söylediğiniz gibi hangi noktaya kadarmış? Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar. O noktaya kadar herkes ölü. Herkes kör, sağır, dilsiz, idraksiz. İnsanların gözleri var ama hidayetçi ile hidayetçi olmayanı birbirinden ayıramayan gözler. Onların kulakları var ama hidayetçinin söylediğini anlayamayan, duyamayan, işitemeyen kulaklar. Onların işitme hastaları var, hidayetçinin söylediğini işitemeyen hastalar. Kulaklar işitmiyor, kulaklarda bakra var. İşitme hastaları İşitmiyor. Kulaklar duymuyor. Kulaklarda bakra var. Duysaydı eğer işitme noktasına ulaştıracaktı ve manasına varacaktı kişi. İşitme hassası da çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Bu kadar mı olay? Hayır. O kişinin kalbinde ekinnet var. O kişinin kalbi mühürlü. Ve kalbinde küfür var. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için kafirdir diyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor, Allah'a inanması Allah'a yetmiyor. Mümin olabilmek için kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse
kör, sağır ve dilsiz insanlardan Allah'ın muradı ne? Maide 36'da diyor ki Allah Teala, sen mezardaki ölülere işittiremezsin.

davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hüviyet vermiş insanlar için. Kafir hüviyeti vermiş. İşte bakıyoruz Bakara suresi 5 ve 6. ayetler. Affedersiniz 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen o insanlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. O kafirler mümin olmazlar. Onlara söylesen de söylemesen de birdir. Öyleyse neden bahsediyor Allah-u Teala? Ayet-i Kerime'nin devamı söylüyor. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde çektik diyor. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların diyor kalpleri idraksizdir diyor Allah Teala. Onların kalpleri de kalplerindeki idrak hassası da mühürlüdür. Görme hassası mühürlü. Yani üzerinde gışavet adlı bir perde var. İşitme hastası mühürlü. Evvela görme hastasının üzerinde perde olduğuna göre kişi göremez. İşitme hastası da mühürlü, işitmesi de mümkün değil kişinin. Ve kalbi de mühürlü, kalbindeki idrak hastası çalışmıyor. Kalbinde ekinnet var. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlü kalplerdir ve ekinnet olan bütün kalpler kafirlere aittir. Allah Teala onların bu Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kafir olduklarını söylüyor. Burada Allah Teala hastalardan bahsediyor. Öyleyse bu insanların Kur'an'daki adı kafirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata bu standartta başlarlar. Kafir olarak başlarlar. Herkesin görme hastalarının üzerinde gışavet var. İşitme hastalarının üzerinde mühür var. İdrak etme hastalarının üzerinde gene mühür var. Kalplerinde küfür var. Bu insanlar kafirler. Kalplerine iman girmemiş. Öyleyse ne zaman bu kişilerin kalbine iman girecek? Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar. İkinci basamaktakiler de değerlendirir. Olayları insanlar yaşarlar. Birinci basamaktadır. Herkes yaşar. Değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenlerden büyük kısmı Allah-u Teala tarafından seçilirler. Allah'a ulaşmayı dilemek için hazırdırlar. Ama bunların da büyük kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte
seçilsin veya seçilmesin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Küfrün muhtevasına dikkatle bakın. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Ve bu insanlar Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre kafirler. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmaya inanmayanlar bu standartlar içindedir. İsra 45 ve 46, Allah Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman, Kur'an'ı okuyarak Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman biz o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture kılarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mesture kılarız. Bir perde vardır diyor. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor seni. İdrak etmelerine mani olmak için. Görme hastalarının gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların senin arada hicab-ı mestüre vardır, seni hidayet makamı olarak göremezler diyor Allah Teala. Onların kalplerine ekinnet kılarız diyor. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için diyor Allah Teala.

Onların kulaklarına vakra koyarız diyor Allah-u Teala. Seni işitmelerine mani olmak için. Öyleyse Allah-u Teala burada uzuvlardan bahsediyor. Kulaklardaki muhtevaya bakıyoruz. Kulaklar duymak için yaratılmıştır. İşiten beyindeki işitme hassasıdır. Allah Teala burada gözlerdeki engelden, kulaklardaki engelden, kalplerdeki engelden bahsediyor. Gözlerdeki engel hicab-ı mesture, gizli perde. Kulaklardaki engel vakra. Kalplerdeki engel ekinnet. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor Allah-u Teala. Seni işitmelerine mani olmak için. Kalplerine ekinnet koyarız. Seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Gözlerinde senin de onların arasında hicab-ı müstüre vardır. Seni görmelerine mani olmak için diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arkalarını dönerek nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yaparken insanların büyük kısmının durumundan bahsediyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsiz. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler dilsiz, idraksiz. Şimdi Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman burada Allah-u Teala kafirlerden bahsediyor. Bakara suresinin 5 ve 6. Affedersiniz, 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kafirlerden bahsediyor. Ama görme hastasından, işitme hastasından, idrak hastasından bahsediyor. O hastaların mühürlü olduğunu söylüyor. İdrak hastası da mühürlü, işitme hastası da mühürlü, görme hastası da mühürlü. Ve bu insana Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde dalalette olan insan diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan diyor. Şimdi Câsiye suresinde de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Araf 179'da da dalalette olanlardan bahsediyor. Ama birinde hastalardan bahsederek dalalette olanların dizaynını veriyor. İkincisinde uzuvlardan bahsederek, vücudun azasından, uzuvlarından bahsederek dalalette olmanın ölçüsünü veriyor.
Araf 179'a bakalım. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Göz, kulak ve kalp. Gözler görmüyor, kulaklar işitmiyor, kalp idrak etmiyor. Kişi kör, sağır ve idraksız, yani dilsiz.

0: fıkıh etmezler diyor Allah-u Teala. İdrak etmezler. Sonra da diyor ki onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimdir? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu minval üzere konumuza daha yaklaşalım. Allah Teala söylediğimiz Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde hayvanlardan daha çok dalalette olan insanlardan bahsediyor. Ne demek istiyor? Ne demek istediğini başka ayetlerden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala ne kadar hayvan türü varsa, uçan kuşlar varsa, uçanlar varsa, yürüyenler varsa ve sürünenler varsa, bütün bu hayvanatın hepsi dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Yetmez sevgili kardeşlerim. İbadetlerini de bilirler diyor. Hepsi bilirler diyor. Hepsinin de diyor Allah Teala başkanları vardır. Yani başkanlarına itaat ederler diyor. Hiçbir arı kovanını düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Nasıl arılar çalışıyor hiç kavga etmeden birbirleriyle? Hepsi gidip, çiçeklere gidip, bal toplayıp dönüyorlar kovanlarına. Kimin için çalışıyorlar? Kendileri için mi? Yaptıkları balın %1'i arılara yetiyor. Geri kalan %99'unu kimin için? Arılar mal olarak vücuda getiriyorlar. İnsanlar için, kainatın en üstün varlığı olan insanlar için. Antenleriyle uzaktan, çok uzaktan birbirleriyle, telsiz yoluyla, hava dalgaları yoluyla haberleşir arılar. Aynı olay karıncalarda da vardır. Antenleriyle haberleşirler, yiyeceğin depo edilmesi lazım gelen şeylerin nerede bulunduğunu haber verirler. Bir anda orası karıncalarla ve arılarla veya arılarla dolar. Hangi çiçekten bal alınacağını her arı ulaştığı zaman haber verir diğerlerine. Haberi alanlar oraya üşüşürler. Birbirlerinden haberli, görevlerini insanlardan çok üstün bir şekilde gerçekleştiren hayvanlar, insanlara örnek olan, insana benzemeyen mahluklar. İşte Allah Teala ibret olsun diye gösteriyor bize karıncaları. Nasıl çalışıyorlar karıncalar? Yiyecek taşıyorlar yuvalarına. Her biri devamlı çalışmakla meşguller. Birisi giderken ikincisi geri dönüyor. Giden kendisine haber verilen depoya.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim,
0: harekete geçmiş durumda. İşte bir arı kovanına dikkatle bakın. Asker arılar, kraliçe arı ve çalışan arılar diye üç bölüm söz konusudur. Arı gibi çalışmak buradan gelir. Ve bu hayvanların hepsinin dinlerini bildiğini ve ibadetlerini yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, işte bu ibadetlerini yerine getiren, dinlerini bilen, çalışmaları insanlara örnek teşkil eden hayvanlar var ya, onlar diyor Allah Teala dalalette olan insanlardan daha üstündür. Onlar, dalalette olan insanlar o hayvanlardan daha aşağıdadır diyor, daha çok dalalettedir diyor. Yani ölçü dalalette olmak. Hayvanlar dalalette değiller. Allah'a ulaşmayı dileme kavramı söz konusu değil. Cinler için de geçerli değil. Ama cinlerin Allah'a ulaşmaları söz konusu değil elbette. Çünkü ruhları yok. Ama onlar da nefs tezkiyesini diliyorlar. Ve hidayete eriyorlar. Nefs açısından. Diledikleri andan itibaren nefs tezkiyesi onlar için de geçerli. Cinler de nefs tezkiyesi yaparlar, insanlar da. Öyleyse A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hayvanlardan daha çok dalalette olan insanlardan bahsediyor. Hayvanlar dinlerini bildiklerine göre, ibadetlerini yaptıklarına göre Allah'ın onlardan istediği şey her neyse onu gerçekleştiriyorlar demektir. Ve bu insanlar, bu hayvanlar, böyle olan hayvanlar dalalette kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İnsanlar onlardan daha çok dalalette. A'raf 179'un özelliği ne? Özelliği dalalette olanların vasıfları uzuvlar itibariyle dizayn edilmiş. Aynı dalalet ölçüleri Câsiye 23'te de veriliyor. Ama bu sefer uzuvlar itibariyle değil, hassalar itibariyle veriliyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İşte bunun adı faydasız ilimdir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların ilmi kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Din ilimlerinden hangisini, hangi ölçüde insanlar bilirlerse bilsinler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bakınız ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Bizimle alakaları yoktur diyor Allah-u Teala. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte öyle olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu bapta müesseseye dikkatle bakalım. Câziye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Ve onların ilim üzere, ilim sahibi olmalarına rağmen dalalette olduğundan bahsediyor Allah-u Teala.

bu ilim üzere dalalette kalanlar faydasız ilimleri sebebiyle dalalette olanlardır. Kimlerin ilmi faydasızdır? Din alimlerinden kimlerin ilmi faydasız ilimdir? Eğer ilimleri onları Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıramıyorsa, o zaman bu ilim faydasız ilimdir. Onları dalaletten kurtaramayan bir ilimdir. İşte o ilmin sahiplerinin, faydasız ilmin sahiplerinin, o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette kalanların durumunu söylüyor Allah Teala. Uzuvlar açısından değil, hastalar açısından. Araf 179, dalalette olanların uzuvlar açısından hüviyetini veriyor. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler, fakir etmezler diyor. Ama ve bunlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Câsiye 23'te de Allah Teala onların dalalette olduğunu söylüyor bir kısım insanların. Ama bu sefer uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Onların diyor Allah Teala görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı perde çektik diyor. Görme hastaları perdeli, gışavetle örtülmüş durumda. İşitme hastaları, onların işitme hastaları mühürlü diyor Allah Teala. İdrak hastaları, o da mühürlü diyor. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Dalalette olan bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar burada belirtilmiyor bu ayette ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim ilmi sebebiyle dalalete bırakıldıysa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. Kim bu insanlar? Allah'ın yolunu yol kabul etmeyenler. Peki ne diyor Allah Teala Araf 146'da? Diyor ki se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve in yerev sebilel gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذِّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآهِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Diyor ki Allah Teala o insanlara, onlara ayetlerimizden, o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki ayetlerimizi İdrak etmelerinden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah Teala. İşte bunlar alim geçiniyorlar ama ilimleri onlara hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar.
ölçü veriyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor. Bütün ayetlerinden muradı ne Allah Teala'nın? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle sona eren, insanı mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştıracak olan ilim. Bu konudaki bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar diyor. Konunun bu olduğunu hemen arkasından net olarak görebiliyoruz. Diyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Dalalet yolunu gördükleri zaman, gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zaten dalalettedirler bütün insanlar doğuşlarından itibaren. Aynı yolda kalırlar. Dalaletten kurtulmayı hiç düşünmezler. İlimleri onları oraya ulaştırmaz. Öyleyse bu durumda olay ne? Bu durumdaki olaya bakıyoruz. Allah Teala'nın dizaynında hangi muhteva var? İrşad yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul etmiyorlar. Yani gay yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul ediyorlar. Öyleyse bu yeryüzünde kibirlenen kişiler Allah'ın bütün ayetlerini görse de inanmazlar dediği zaman Allah Teala hangi konudaki ayetlerini, irşada mütalik ayetlerini, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki ayetleri, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetleri görseler onların hiçbirine inanmazlar diyor. Nitekim sonuç da ona göre geliyor. Ona göre geliyor çünkü Allah Teala diyor ki sonucunda o insanlar diyor bunun sebebi, yani irşat yolunu görüp kabul etmemelerinin, gay yolunu görüp kabul etmelerinin sebebi diyor Allah Teala, bu insanların

Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları diyor. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları diyor. Ve diyor, kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa, biz diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Şimdi bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Hangi ayetlerden gafil olanlar? Hidayete mütalik ayetlerden gafil olanlar. İrşad yoluna mütalik ayetlerden gafil olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir vetireden gafil olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olan insanlara bakın, hepsi uzuvlar itibariyle kör, sağır ve dilsiz, hepsi idraklar itibariyle işitmeyen, göremeyen ve idrak edemeyen insanlar. Öyleyse bu insanlara bakıyoruz. Bunlar kör, bunlar sağır, bunlar dilsiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için üç unsur da geçerli. Bu insanlar uzuvlar itibariyle görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, idrak etmeyen kalplere sahipler. Bu insanlar hastalığı itibariyle görme hassası, gıçabetli örtülü olan, işitme hassası mühürlü olan, idrak hassası mühürlü olan insanlar. Müşterek özellikleri hepsinin sadece bir tek açıdan birbirine tam uyum sağlıyor. Allah'a ulaşmayı dilememek. Hepsi aynı hastalıkla malum. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar bu insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sonra ne diyor? Onların diyor sana baktıklarını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Onlar sana bakarlar ama seni görmezler. Yani onların sadece baktıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendileri gibi birisi zannettiklerini ifade ediyor. Onu irşat makamı olarak, hidayet makamı olarak görmüyorlar. Herhangi bir
insan olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda diyor ki, senin içinde diyor, caddelerde dolaşan, çarşılarda dolaşan, onlar gibi ekmek yiyen, yemek yiyen, insanlarla konuşan bir insan olarak görüyorlar diyor. Sadece herhangi bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu Hicab-ı Mestüre'nin, Vakra'nın, Ekinnet'in alınması söz konusu mu? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Derhal Allah Teala onun kalbindeki bu durumu görür, işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Ve gördüğü anda Allah'a ulaşma talebini işittiği ve bildiği anda aynı anda hepsi olur. Derhal Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Derhal kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Sonra görme hastalarındaki gışaveti alır. Sonra kulaklarındaki vakrayı alır. Sonra işitme hastasının üzerindeki mührü alır. Sonra kalbin mührünü açar. Yani ekinnetin üzerindeki mührü açar. Kalbin mührünü açar. Hem uzvun üzerindeki mührü açıyor kalbin, hem de ekinnetin üzerindeki mührü açıyor. Ve de kişinin kalbine o zaman iman giriyor. İman girdiği için de küfür kalbi terk ediyor. Dikkat edin, iman kelimesi girmiyor, imanın kendisi giriyor kalbe. Hücurat suresi 14'te Allah-u Teala diyor ki, onlar dediler ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk, İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize iman girmedi diyor. İşte niçin böyle söylüyor? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için kalplerine iman girmemiş, iman girmediği için de küfür kalpten dışarıya çıkmamış, alınmamış. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Küfür kelimesinin kalbinizdeki muhtevası burada dikkatle üzerinde durmanız lazım gelen bir muhtevadır. Kalbinizden çıkan şey küfürdür. Kalbinize giren şey imandır. Ne zaman kalbinize iman girer? Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna inanıyorsunuz. Bu üç unsur varsa Allah Teala harekete geçer. Gözlerinizden hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdan vakrayı, kalbinizden ekineti alır. Bunlar görme hastaları, bunlar uzuvlarınız üzerindeki engellerdir. Sonra görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır ve kalbinizdeki ekinleti aldıktan sonra yerine ihbat koyar. Yani tam 7 tane işlev yapar Allah-u Teala. Bu 7 işlevi yaptığı için, 7 tane furkan verildiği için size bir hedefe yürürsünüz. Bu 7 furkan
sizi bir yere ulaştırır. Allah Teala her Furkan'da günahlarınızın 7'de 1'ini örterek 7 Furkan'da bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal 29'da Allah sadece size Furkan verir demiyor. Furkan verir ve günahlarınızı örter diyor Allah Teala. Furkan verir ve günahlarınızı örter. Ve gafletten kurtulursunuz. Gafil olmaktan kurtulduğunuz yer burasıdır. İşte bu noktada itibaren işiteceksiniz ve davete icabet edeceksiniz. Bu noktaya kadar gene bir davete icabet ettiniz. İcabet ettiğiniz davet neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek davetiydi. İcabet ettiniz, Allah Teala 7 tane Furkan'la ve günahlarınızı örtmekle sizi yeni bir merhaleye ulaştırdı. Burada Allah Teala'nın ikinci davetine icabet ediyorsunuz. Hem görüyorsunuz irşat makamını, hidayet makamını, irşat makamını hidayet makamı olarak, hem söylediklerini işitiyorsunuz, hem de idrak ediyorsunuz. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmeyi aştınız. Nereye ulaştınız? Allah'a ulaşmayı dilemek davetini aştınız. Bir yere ulaştınız. Allah'a ulaşma davetine icabet edecek bir seviyeye ulaştınız. Davete, Allah'a ulaşma davetine işitenler icabet eder. İşitmeden evvel ne yaptınız? Allah'a inandınız. Bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandınız. İki, ve bunun üzerinize farz olduğuna inandınız. Bu 3 inanç Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine sebebiyet verdi ve Allah-u Teala sizin engellerinizi yok etti 7 tane Furkan'la. Engelleri yok edince işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başladınız. İşte böyle olduğu için artık irşat makamına ulaşmak üzere Allah Teala size yardımcı olacaktır. Bu noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemeyi aştınız. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçtiniz. İşte böyle bir dizaynda Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinize Allah'ın rahmeti girecek %2 zikir yaptığınız için ve bu rahmet nefsinizin kalbinde kalıcı olarak yerleşecek. Allah'ın rahim esmasının alameti farikası olarak sonra nefsinizin kalbindeki bu %2 nur birikimiyle huşuya ulaşacaksınız. Huşuya ulaştığınız zaman emin olacaksınız bir şeyden ki Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Hacet namazı kılacaksınız ve irşat makamına ulaşacaksınız. Tabiyetinizle beraber 7 tane nimet alacaksınız. Sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacak. Öyleyse birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona mutlaka Furkan verir. O kişi işitir, işitmeye, bilmeye ve görmeye başlar. İşitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlar.
ve böyle bir dizaynda o kişi bir yerlere ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece iki davete de icabet etmiş olursunuz. Peki,

ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar ruhlarının Allah'a döneceklerine yakin hasıl ederek kesin şekilde mutlak surette inananlardır diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, hem birinci davete icabet ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz, hem de ikinci davete icabet ettiniz, Allah'a ulaşmak üzere harekete geçtiniz. Esasen irşat makamına alışıp tabiyetiniz gerçekleştiği an nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a doğru yola çıkan birisi olursunuz ki Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Artık sağır değilsiniz, dilsiz değilsiniz, kör değilsiniz, idraksiz değilsiniz. Bütün engeller alınmıştır ve dalaletten de, küfürden de, şirkten de, fısktan da, hüsrandan da kurtuldunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kader, kaza, cüz-i irade, külli irade. Konular bunlar. Kaderle kazayı birbirinden ayıran faktör iradeye dayalıdır. Bir insan herhangi bir işi yapmayı dileyip de onu tahakkuk ettirdiği zaman o hedefe ulaşmıştır. O işi kaza etmiştir. Yani kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yerine getirmiştir. Önemli mi? Çok önemli. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi, o kişinin kazandığı ve kaybettiği derecelere bağlıdır. Eğer kişinin kazandığı dereceler, kıyamet günü yapılan hesaplamada, kaybettiği derecelerden fazlaysa, bu kişinin gideceği yer cennettir.

Sonsuza kadar cennette kalır. Her ne kadar kalbinde zerre kadar olan iman, zerre kadar imanı olan cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip kavrulduktan sonra Allah Teala tarafından mutlaka oradan alınıp cennete götürülür derlerse de bu dinimize sokulmuş bidatlardan biridir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren birinin yani günahları sevaplarından fazla olduğu için cehenneme giren, yanmak üzere giren birisinin oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor tam 48 tane ayet-i kerime. Cehennemden çıkışın da hiçbir şekilde cehenneme cezalandırılmak üzere giren birinin cehennemden çıkışının hiçbir şekilde mümkün olmadığı, o da ayrıca kesinlik kazanıyor. Bu 48 ayet-i kerime kesin olarak bunu söylüyor. Bir insanın cezalandıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Peki ne olur sonunda? Sonunda cehennemin de cennetin de gökleri çatlar ve her şey sona erer. Cehennemin göklerinin çatlaması bir sondur. Yok olması demektir. İçindekilerle beraber cehennemlerde yok olur. Ondan sonra yaşayan bir canlı kalmaz ki onlar için farklı bir sonuç elde edilsin. Anlaşılıyor ki Allah Teala yaratmayı dilemiş, yaratmış ve şimdi yarattıkları yaşıyorlar. Ama öyle bir gün gelecek ki yaşayan her şeyin hayatının sona ereceği bir son. Kıyametten bahsetmiyoruz. Çünkü cennet hayatı ve cehennem hayatı kıyametten sonraki bir hayattır zaten. Ama onların da sona ereceği, Allah'tan başka hiçbir şeyin kalmayacağı bir sonuç. Allah Teala diyor ki, her şey fani olacaktır. Hiçbir şey aleyha fan. Sadece Zülcelal ve İkram olan senin Rabbin baki kalacaktır. Diyor Allah Teala. Yarattığı her şeyin yok olacağı tıpkı başlangıçtaki gibi sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir son, yaratılan her şeyin yeniden yok olması. Başlangıca bakarsak eğer, Allah Teala hep vardı. Allah ne zaman vardı? Bunun başlangıcı yok. Hep vardı. Sonra ne oldu? Sonra Allah Teala yaratmayı diledi. Ve yarattıkları en az 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk. Yaratmayı dileyen Allah Teala bütün insanları yaşatacak, bütün galaksilerde sonra kıyameti kopartacak. Ve kıyametle birlikte hayat olan bütün gezegenlerde hayatlar sona erecek. Sonra da cennet ve cehennem hayatı başlayacak. O hayat sonsuz.
Cehennemden çıkıp da cennete girmek de yok. Cennetten çıkıp da cehenneme girmek de yok. Sonsuza kadar yaşanacak olan bir cennet veya cehennem hayatından sonra da onların yok oluşu, göklerinin çatlaması ve sona eriş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kaderle kaza arasında farklılıkları müşahede ettiğimiz zaman, üzerinde durup düşündüğümüz zaman şunu görürüz. Hangi olay bir insanın bizatihi iradesiyle vücuda gelmişse, o olay o kişi tarafından kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu bir kazadır. Kaza kelimesini sakın bizim otomobil kazası şeklinde değerlendirdiğimiz bir olay sanmayın. Otomobil kazası tam aksine bir insanın kendi iradesinin dışında vücuda gelen bir olaydır. Çünkü hiç kimse başka birini öldürmek istemez. Kendisini de yaralamak istemez. Otomobil kazaları kişilerin kendi iradelerinin genellikle dışındaki işlevleri gösterir. Ama kaza kelimesi bir olayın vücuda bilerek, isteyerek getirilmesi anlamına gelir. Kader de kişinin kendisi istemediği halde, onun tarafından bir talep olmadığı halde onun başına gelen bir olaydır. Yani bir cüz'i irade herhangi bir olayı vücuda getirmiyor. Fakat onun üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bir başka irade o kişi üzerinde bir tesir icra ediyor. Tesir gören için bu bir kaderdir. Onun hiçbir dahli yoktur. Onun iradesi böyle bir olayın oluşmasını dilememiştir. Ama o olay o kişinin üzerinde teşekkür etmiştir. Bu tesir olan kişi için bir kaderdir. Tesir eden kişi için kazadır. Eğer o kişi bu olayı bilerek, isteyerek vücuda getirmişse. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman insanların ya olayları bilerek isteyerek yaşamadıklarını, onların üzerinde bir tesirin vücuda geldiğini görürüz. Bu onlar için bir kaderdir veya bilerek, isteyerek olayları vücuda getirdiklerini görürüz. Bu da onlar için bir kazadır. Öyleyse kimin başına onun bir talebi olmadığı halde, cüz'i iradesi devreye girmediği halde, başkaları tarafından bir tesir gelirse, onun üzerinde bir olay tahakkuk ederse bir dış tesirle, o kişi için, yani tesir edilen kişi için kaderdir. Tesiri vücuda getiren kişi için de eğer bu işi bilerek yaptıysa bu bir kazadır. Ama o da bilerek yapmamış olabilir. Tasarlamadan bir olay vücuda gelmiş olabilir, farkına bile varmadan. O zaman o olay bir kaza olmaz. Vücuda getiren için de kader olur. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey Allah-u Teala tarafından bir ömür biçilerek yaratılmıştır.
neyin ne kadar var olacağı Allah-u Teala tarafından takdir edilir. Ölüm olayı herkes için kaderdir. Bir insan düşünün, intihar etmek kararı almış, intihar etmeye teşebbüs etmiş ama başaramamış. Teşebbüsü tamam ama başaramadığı için ölmüyor. O zaman takdir-i ilahi devreye girmiş, adamın ölüm konusundaki gayretine rağmen onu öldürmemiş. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Münafıklar dediler ki, kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Allah-u Teala buna cevap veriyor. Hayır diyor. Sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi. Ve o noktada ve o anda nasıl ölmüş, ne zaman ölmüşlerse aynı anda orada öleceklerdi. Bundan anlıyoruz ki ölüm zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir faktördür. Falanca yerde, o yerin falanca noktasında ve falanca senenin, falanca ayının, falanca gününün belli saatinde olay vücut bulacaktır. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle gelecekteki bütün olayları yaşamıştır. Bütün olaylar Allah'a göre geçmiştir. Bu sebeple Mutaffin suresinin 7. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala Ebrar'ın rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini İlliğine, Fücar'ın rakamlı kitaplarını sicine yerleştirdiğini söylüyor. Yani Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş. Allah öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki o hız zamanı sıfırlar. Hızla zaman arasında tersine bir ilişki söz konusudur. Bir insan hep üç boyuttan ibaret olduğunu zanneder. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ama insan beş boyuttan ibarettir. Üç boyuttan değil. Zaman ve hız bunlara Allah Teala tarafından konulan iki ilavedir. Herkes istese de istemese de zaman ve mekan boyutlarına, zaman ve hız boyutlarına otomatik olarak tabidir. Hız belli bir noktadan sonra yükseldikçe zaman kısalır. Sıfır hızda zaman en uzun noktasındadır. Ama hız arttıkça zaman kısalır. Allah-u Teala öyle bir hızın sahibidir ki zaman onun hızının yanında bir sıfırdır. Allah-u Teala kıyameti tamamlamış olmalıdır ki rakamlı kitaplar illiğinde yani cennete gidecekler olanların bölümünde veya sicinde yani cehenneme gideceklerin bölümünde olsun.
Allah Teala öyleyse zamanı sıfırlayabilen sonsuz bir hızın sahibidir.

Hız boyutlarını devreye aldığımız zaman ışık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar oluşuyor.

Yeni Einstein'ın yaptığı incelemeler ışık hızını saniyede 300 bin kilometre olarak gösteriyor. Yani saniyede 400 bin kilometrelik bir hız ışık hızının ötesidir. Ölçümlemeler onu gösteriyor ki ışık hızının altında elektronlar karşıt elektronların iki katı devir hızına sahiptirler. Işık hızında elektron hızıyla elektronun devir hızıyla karşıt elektron devir hızı eşittir. Işık hızının üstünde karşıt elektronların devir hızı elektron devir hızından fazladır. O zaman da o nesne, bu alemin varlığı artık değildir. Yani bizim gözlerimizin görme hassasıyla görünmesi mümkün değildir. Ama uçan dairelere baktığımız zaman uçan dairelerin hızlanmadan da gözden kaybolabildiğini görüyoruz. Öyleyse bu elektron devir sayısının, karşıt elektronun devir sayısının eşidi olması veya karşıt elektron devir sayısının elektron devir sayısını açması hızın dışındaki başka faktörlerle de gerçekleşiyor demektir. İşte hayatta bulundukları atom savaşsız devir en uzun olan gezegenler bu işi halletmişler. Yani uçan daireleri yapmışlar. Uçan daireler ışık hızının ötesinde hareket edebiliyor. Işık hızından hareket edebiliyor. Daha aşağı hızla hareket edebiliyor. Ama ışık hızına çıkıp onu aşmadan da görünmez olabiliyor. Bu alemin maddesi olmaktan çıkabiliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hangi gezegende son atom savaşından sonra en uzun devir oluşmuşsa onlar teknik açıdan çok daha ötelerde sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca biliyoruz ki sadece şu fizik vücudumuzun zahir olduğu zahir alem diye bir alem değil, onun karşıda olan berzah alemi var. Ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Rüyalarınızda oraya gidersiniz. Eğer bir rüya görüyorsanız, rüyada her şey fizikse, yani insanlara yakınlarınıza sarıldığınız zaman onların vücutlarını hissedebiliyorsanız, kapıyı açmadan içeri giremiyorsanız, bir bardağı tutup da içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölmüş olanların, ailenizden ölmüş olanların yaşadıkları alemde. O zaman kimler kaybedilmişse onların hepsinin hayatta olduğunu görürsünüz. Ve ölenler bir ailenin fertleri ise aynı ailenin yavaş yavaş orada teşekkür ettiğini görürsünüz. Ve de herkesin yaşı her an değişebilir. Çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz kendinizi veya çok daha genç. Hatta ilkokulda imtihana girerken bile görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere ilim öğretiyor. O ilim dünya ilminin standartlarını aşar.

Elle essaie. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı, ışık hızının ötesindeki hız, bunlar hep mevcut. Ama insanlık bizim dünyamızda henüz onlara ulaşamadığı için onlara göre mevcut değil ve böyle bir şey de kabul etmiyorlar.

Elektronun eksi elektrik yükü, karşıt elektronun artı elektrik yükü taşıması söz konusu.

Film Design da karşı Türklerin arasında denge olsaydı, yani artı elektronun devir sayısı kadar karşıt elektronun devir sayısı olsaydı eşitlik oluşacaktı. Ve o madde bu dünya üzerinde görünmez olacaktı. Işık hızına ulaşacaktı. Işık hızı açıldığı andan itibaren de görünmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya arası üzerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş, bize hayat vermiş, fizik standartlarda yaşıyoruz. Havadan oksijen alıyoruz, havaya karbondioksit bırakıyoruz. Çıkardığımız nefes karbondioksit ihtiva ediyor. Bize oksijeni temin eden bitkiler. Bitkiler klorofil özümlemesi yapıyorlar. Köklerinden su alıyorlar. Havadaki oksijeni alıyorlar ve karbondioksit havadaki karbondioksiti devreye sokarak karbonhidratları vücuda getiriyorlar ve havaya oksijen bırakıyorlar artık madde olarak. Yani biz insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin yaşayıp karbonhidratları oluşturabilmesi için temel maddedir. Bu karbonhidratları vücuda getiren bütün bitki sistemlerinin artık maddesi olan oksijen ise biz insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Ne insanlar ne hayvanlar oksijen olmasa yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksit olmazsa. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi son derece dengeli bir dizayn içerisinde vücuda getirmiş. İşte böyle bir ortamda insanlık her şeyi en ince detaylarına doğru inceledikçe Allah'ın yaratmasının nasıl bir sonsuzluğu ifade ettiğini anlıyor. Mikro alemde sonsuza kadar gidiş, makro alemde gene sonsuza kadar gidiş söz konusu. Yani birer mahluk olan biz insanlara göre Allah'ın yarattığı her şey olağanüstü. Her şey limitlere ulaşmış durumda. İşte bu açıdan kaza ve kadere baktığımız zaman o kader adı verilen müessese bizim irademizin dışında Allah'ın takdiri, Allah'ın önceden bilmesi. Öyleyse
kazayı ve kaderi vücuda getiren unsurlar, serbest irade ve bir tesir olan varlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için kendi iradesiyle işlenen her olay, kazada ölen bir müesseseyi ifade eder. Ama onun iradesi devrede değilken, başka bir iradenin onun üzerinde bir tesir yaparak bir olayı vücuda getirmesi, bu tesir alan kişi için kaderdir. İşte sevgili kardeşlerim, hayatı Allah-u Teala'nın dizayn ettiği biçimde boyutta, en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. Şu dünya üzerinde ne ekerseniz, onu biçersiniz. Onun için kaza adı verilen müesseseyi, sizin oluşturma imkanına sahip olduğunuz her şeyi başkalarının hayrına kullanmalısınız. Kime, hangi seviyede bir yardımda bulunursanız, bu sizin için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü başkalarına yaptığınız her yardım sizi mutlaka mutlu edecektir. Çünkü Allah-u Teala o yardımı vücuda getirdiğiniz anda devreye girmiştir. Size mutluluk verir, huzur verir. Başkasına verdiğiniz mutluluğun ikinci katını da ruhunuz nefsinize tesir ederek pozitif istikamette size mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse neden başkalarına zarar vererek, onları inciterek, hem onları huzursuz etmek, hem kendimizi huzursuz etmek sevgili kardeşlerim? Böyle olmaması lazım. Madem ki başka insanlara verdiğimiz, onlara ulaştırdığımız her güzel şey, onlar için hayati bir önem taşıyor, onları mutlu ediyor, huzur veriyor onlara. Mutluluk ve huzur hayatın neşesidir. Hayatın devamının işaretlerini, kıvılcımlarını taşır. Mutlu bir insan sevecendir. Başkalarını sever, başkalarına yardım etmeye çalışır. O mutluysa başkalarının da mutlu olmasını ister. Mutluluğu doğuran da zaten budur. O kişinin başkaları için yaşaması. Öyleyse başkalarının kaderinde pozitif payın sahibi olun. Yani nasıl bir şey bu? Başkalarının kaderinde pozitif bir pay sahibi olmak, başkalarına mutluluk vermek. Her başkası için vücuda getirdiğiniz olay, onlara tesir eden her olay, sizin tarafınızdan onlara yapılan bir davranış biçimiyle oluşur. Bu davranış biçiminin iki türlü sonucu olabilir. Birisi onlara mutluluk vermek, birisi de mutsuzluk vermek. Ne zaman başkalarına mutluluk verirseniz, bir huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz mutluluğun Allah Teala size iki katını yaşatır. Hem ruhunuz size huzur verir, hem de Allah Teala içinize mutluluk verir. Ama ya başkalarını incitecek bir şeyler yaptıysanız, haksızsanız, bilerek isteyerek insanları kırıyorsanız,
kibirinin sebebiyle onlara yanlış, kötü davranışlarda bulunuyorsanız, onları küçümsüyorsanız, küçültüyorsanız, o zaman siz huzursuz bir insansınız, huzuru yakalayamazsınız. Ama mutsuzluğun arkasında sakın başkalarını aramayın, siz varsınız. Siz onlar için bir kader unsurusunuz. Başkasına mutluluk veren herkes, kader unsurunu pozitif istikamette yaşayan kişidir. Başkalarını huzursuz eden herkes de kader unsurunu negatif istikamette yaşayan bir kişidir. Birincisi hem kendisi mutludur, hem de mutlu kıldığı, yardım ettiği bir huzura ulaşması için, mutluluğa ulaşması için aktif bir davranışta bulunduğu her kişi onun mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyse o kadarını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bu kader çizgisi üzerinde başkalarına odakladığınız zaman hep sözlerimi hatırlayın. Başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Onların kaderinde siz sadece onlara mutluluk veren bir hüviyet muhafaza etmelisiniz. Onların hatırasında hep onlara mutluluğu ulaştıran biri olarak yaşayın. O zaman Allah da sizi sever, siz de Allah'ı seversiniz. Ama kim başkalarının mutsuzluğu için yaşıyorsa, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunuyorsa, o Allah için yaşayan biri değildir. Ona şeytan arız olmuş ve onu devamlı kullanıyor demektir. Bu kullanıma müsaade etmemeniz lazım. Şeytan sizi mutsuz etmek için her şeyi yapar, davranış biçimlerinizi devamlı size telkin eder. Ayrıca sizi mutsuz edecek olan davranışı öyle bir davranış olarak size empoze eder ki, siz o davranışla başkalarını da mutsuz edersiniz. Başkalarını mutsuz ettiğiniz için siz de mutsuz olursunuz. Öyleyse madalyonun bir tarafında ya da terazinin bir tarafında başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak var. Terazinin ikinci tarafında başkalarına mutsuzluk vermek ve mutsuz olmak var. Seçim sizin. Bu kadar açık ve kesinken mutlu olmak, mutluluk vermeye dayalı bir olay olarak neden sevgili kardeşlerim insanlar mutsuz, huzursuz? Çünkü arkasında sadece insanların kendi menfaatleri için yaşamaları söz konusu. Ve kendi menfaatlerini oluşturmak için başkalarını haleldar edecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Başkalarının haklarını yok ediyorlar. Onların kötü standartlar içinde bulunmalarına sebebiyet veriyorlar. Onlara kötülük ederek, onları mutsuz ederek, onları huzursuz ederek kendilerinin memnun olacağını, mutlu olacağını zannediyorlar. Ama her seferinde ne kadar mutsuz olduklarını görüyorlar. Ve çözüm de bulamıyorlar. Çünkü buna göre düşünüyorlar. Menfaat temin ettikleri sürece yaşayacaklar ve mutlu olacaklar zannediyorlar. Bu menfaati haksız yere temin ettikleri sürece mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Başkalarına verdikleri eza kadar, sıkıntı kadar Allah da mutlaka onlara huzursuzluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İbrahim Suresinin 47. ayet-i kerimesi. Rahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tahse bennallâhe muhlife ve dihi rusuleh innallâhe azizün züntikam ve kelimelerin yapısına ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor ve öyleyse la tahsebenne Allah'a, Allah'ı sakın sanma, zannetme. Muhlife, muhalefet eden, vaadini yerine getirmeyen

muhalefet edenden ziyade sözünde hilaf bulunan. Vaadini yerine getirmeyen, vaadihi, vaadi.

오늘 올라흠 와디

Resulehu, onun Resulleri. İnna Allahe, muhakkak Allah azizün, azizdir, yücedir. Züntikamin, zu intikamin, intikam sahibi. Allah Teala buyuruyor. Fela tahsebennallâhe. Öyleyse Allah'ı sakın sanma. Muhlife vaadihi rusulehu. Resullerine karşı vaadini yerine getirmeyen sanma sakın. Üçüncü suali, üçüncü cümlecik. İnnallâhe azîzün züntikâmin. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. Fela tahsebennallâhe, öyleyse Allah'ı sakın sanma. Muhlife vaadihi resuluhu, resullerine karşı vaadini yerine getirmeyen. İnnallâhe azîzün züntikâmin. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. Bu üç cümleciyi cümleler haline getirdiğimiz zaman, öyleyse Allah'ı sakın, resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi olmaz. Allah söz vermişse, bunun manası Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile Resulleri arasında direkt bir kalp hattı vardır. Allah Resullerinin kalplerini kullanarak Resullerle konuşur. Hangi sözü verdiyse yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah'ın Resulleri güçlüklerle mutlaka karşılaşmışlardır. Ama Allah her seferinde o güçlükleri tesirsiz kılmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki o Allah verdiği sözü mutlak olarak yerine getirendir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir grup Mekke kafirine, belki aynı zamanda Mekke'deki puta tapanlardan bir kısmı, onlar eşraf diye, yani halkın arasında itibarı olan zenginler, eğer İslam'ın arasına girerse faydalı olur ümidiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara telkinde bulunuyor. Gelin tabi olun. Size irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım diye. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyorlar. Diyorlar ki en çok konuşan birisi, şu ayı görüyor musun diyor, gökteki ayı. Evet görüyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ayı diyorlar, diyor o kişi, eğer ikiye ayırabilirsen, fethedebilirsen ayı, o zaman biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ayı fethedemem. Ayı ikiye ayırmam söz konusu değildir. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama Allah'a dua ederim, Allah'tan talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bana söz verirse ki ayı ikiye ayıracaktır, mutlaka ayırır, ayı fekheder. Ama Allah ayı fekhettiği takdirde o zaman bana tabi olacak mısınız? Oradakilerin hepsi birden diyorlar ki evet, o zaman mutlaka biz sana tabi oluruz. Ve ayrılıyorlar oradan. Sonra Allah Teala ayı fethetmek konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evet diyor, biz ayı fethedeceğiz. Ve ay fethediliyor. Allah Teala ortadan ikiye ayırıyor ayı. Müşrikler de görüyorlar, o kafirler de görüyorlar ki ay fethedilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki işte diyor Allah verdiği sözü gerçekleştirdi ve ayı sizin istediğiniz gibi fethetti. Şimdi sıra sizde diyor. Hadi bakalım siz de bana verdiğiniz sözü tutun. Siz de sözünüze sadık olun. Sizin de sözünüzde hulf olmasın diyor
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. O taraftan cevap geliyor. Bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir, büyüdür. Allah'ın Resulleri Allah'tan bir mucize isterlerse Allah onu yerine getirir veya getirmez. Bu Allah'ın vereceği bir karardır. Ama her devirde ne zaman Allah'ın Resulü Allah'ın bir mucizesine sebebiyet verse, Allah'tan o mucizeyi talep etse de Allah Teala onu yerine getirse, bütün devirlerdeki insanlar hep aynı şeyi söylemişlerdir. Bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir. Bu muhakkak ki apaçık bir büyüdür diyorlar. Sihir, Arapça adı, büyü, Türkçe adı. Oysa ki Allah Teala söz vermiş ve yerine getirmiş. Ama o kişiler diyorlar ki hayır, o muhakkak ki apaçık bir sihirdir. Bütün devirlerde Allah'ın dostları eğer Allah'tan talepte bulunmuşlarsa, Allah'ın Resulleri Allah-u Teala da talebi kabul buyurmuşsa mutlaka yerine getirir. Allah da karar verebilir, sözünde huruf olmaz. Allah-u Teala bir kavmi Resullerine düşmanlık ediyorlar diye yok etmek kararını verirse, ondan sonra artık Resul Allah-u Teala'dan o kavmi için af dilese bile Allah-u Teala sözünü mutlaka yerine getirir. Ad kavmi için, Semud kavmi için, Lut kavmi için hep bu tarzda cezalandırılmalar

Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tubeddelul ardu gayrel ardi ves semavatu ve berezu lillahil vahidil kahhar. Kelimelere geliyoruz. Yevme, o gün, tübeddelü, değiştirilir. Bir halden, şekilden, bir başka hale, şekle döndürülür. El ardu, yeryüzü. Gayre, başka. El ardı, yeryüzü. Ve semavatü ve semalar. Ve berezu, ve ortaya çıktılar. Li, Allahi, Allah'a, Allah'ın huzuruna. El vahidi, tek olan, bir olan, tek olan, vahid olan, el-kahari, kahhar olan, kahretmeye gücü yeter. Yevme tubeddelu, o gün tebdil edilir, döndürülür, değiştirilir.

cümleciklere geçtik. Yevme tubeddelu. O gün döndürülür. Değiştirilir. El ardu gayrel ardı. Yeryüzü başka bir hale, kendisinden gayrı bir hale döndürülür. Ve semavatü ve semalar da döndürülür, değiştirilir. Ve berezu ve ortaya çıkmış olurlar.

Lillahil vahidil kahhare, vahid bir tek ve kahhar olan Allah için.

ve bariz onlar ortaya çıkmış olurlar. Bariz olurlar diyor Allah Teala. Ortaya çıkarmak, görünmek. Göstermek. Lillahi, Allah için. Lillahil vahidil kahhari. Lillahi, Allah için. El vahidi, el kahhari. Vahid olan, tek olan ve kahhar olan, kahredici olan Allah için bariz olurlar. Ortaya çıkarlar.

Vahid ve kahhar olan Allah için. Yani Allah'ın huzuruna.

cümlecikleri cümleler haline getirelim. O gün arz, yani yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, yani döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, yani bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar.

O gün yani kıyamet günü diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar Allah'ın huzuruna o gün mutlaka ulaşacaklardır. Biliyorsunuz kıyamet günü zaman önce duracak. Sonra geriye dönecek zaman. Geriye döndüğünde de Allah Teala'nın dizaynı içerisinde zaman geriye döndüğünde bütün insanların yaşadığı devirlere zaman ulaşacaktır. Zaman o ana geri döndüğünde insanlar o andaki yaşamakta olan insanların hepsi yaşıyor olacaklar. Ve mezarlarından canlanıp yükselerek indi ilahiden evvel mahşer meydanında toplanacaklardır. Kıyamet günü yaşamakta olanlar da o anda orada ölmüşlerdir. Ondan evvel ölmüş olanların da hepsi zaten ölmüştür. Bu birinci ölümdür. Sonra zaman geriye doğru dönerken o zamanlarda bütün kainatta yaşayan insanlar canlanacaklar ve mahşer meydanında toplanacaklardır. Mahşer meydanında toplandıkları zaman Allah Teala sura ikinci defa üfürttürecek ve bütün insanlar ikinci defa öleceklerdir. Orada mahşer meydanında. Sonra tekrar canlandırılacaklardır.

her biri aynı yaşta ve cennet veya cehennem hayatını yaşayacak ümmette bir iç organlar sistemiyle ve enerji beden olarak yaşlanmayan, değişmeyen bir beden olarak bütün insanlar yeniden hayata geri döndürüleceklerdir, yani diriltileceklerdir. Yetmez, bütün nefsler berzah alemlerinden gelecek, o fizik vücutların içine gireceklerdir. Cennet hayatını da, cehennem hayatını da beraber yaşayacaklardır. İşte Allah-u Teala semaların ve yerin başka bir hüviyete dönüştüğünü söylüyor ve onların da, bütün insanların da Allah'ın huzuruna çıkmış olacağını. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve terel mücrimine yevme izin mukarrenine fil asfadi ve tere ve sen görürsün. El mücrimine mücrimler, suçlular, yevme izin günü mukarrerine birbirine bağlanmış olanlar. Fi içinde el asfadi bukağı, kelepçeler, zincir. El safedu kelepçe. Asvakta sefedunun çoğulu oluyor. Veya zincir, insanları birbirine bağlayan bir zincir. Çünkü kelepçeler insanları birbirine bağlamaz. Kelepçe iki elini birbirine bağlar. Ama zincir bütün insanları birbirine bağlar. Cümlecikler ve tere el mücrimine ve mücrimleri görürsün. Yevmeizin izin günü, kıyamet günü. Burada izin gününü Allah-u Teala kıyamet günü diyor. Ama Kur'an'ın birçok yerinde izin günü mürşide tabi olunan gün olarak da değerlendiriliyor. Mukarrenine fil asfadi kelepçelenmiş, birbirine bağlanmış, birbirine zincirlerle bağlanmış. Bu cümleleri birleştirdiğimiz zaman ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Ve artık cehenneme girmiş insanlar orada cehennemde birbirlerine bağlanmışlar. Zincirlerle birbirine bağlanmışlar. Kelepçelenmişler. Bu kimseler kim? Mücrim. Cürüm, suç demek Arapça. Mücrim de cürmü işleyen, suçu işleyen. O gün ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Kıyametten bir görüntü.
cehennemin içindeki insanların durumu, kelepçelerle bağlılar, sımsıkı bağlanmış durumdalar.

Niçin bağlanıyorlar? Kaçamamaları için. Aslında zaten kaçmaları mümkün değil. Ama azabı gördükleri zaman, yaşamaya başladıkları zaman ateş onları sarıp da etlerini yaktığı, yakarak bitirdiği zaman o süre içinde onlara hep acı duyacaklardır. Acıyı duyunca kaçmak isteyeceklerdir ama kaçamayacaklardır. İşte kaçmayı önleyen şey onların zincirlerle birbirine bağlanmasıdır, kelepçelenmeleridir. Ve İbrahim suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Sera biluhum min katranin ve tavşa vücuhehum nar. Serabiluhum, onların serabilleri, onların serabili gömlekleri, min katranin, katrandan, ve taşa, ve kaplamıştır, sarmıştır, vücuhehum, onların yüzleri, ennârı, ateş. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Serabiluhum min katranin, onların gömlekleri katrandandır. Ve taşa vücuhehumun narı, ve onların yüzlerini, onların yüzlerini ateş sarar. Yani kızgın ateşte yanmak, yüzlerinin ateşte yanması söz konusudur.

Öyleyse gömleklerin katrandan olduğu, insanların yüzlerini ateş sardığı bir cehennem söz konusu. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala cehennemden birçok manzara veriyor. Ateşe yaslanırlar diyor. Ateşte irinler içindedirler diyor. Ateşte vücut, bütün vücutları yanar, erir ve ölmek isterler, ölemezler diyor. Yanıp eriyen vücutlarına yeniden et giydiririz diyor. Yeniden yanarlar diyor. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bunlar şu dünya hayatını yaşarken onların akılsızlıklarından kaynaklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileseler cehenneme girmeyecekler, mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Mutlaka yaşarlarsa, 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah-u Teala onlara, mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklar. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Dünyada da o süreç içinde yaşarken, dünya hayatının da yarısını mutlulukla geçirecekler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Kur'an'ı bilmeyen zavallılar, onların hepsi ne yazık ki cehenneme gireceklerdir. Bu olayı yaşayacaklardır. Katrandan elbiseler giyecek ve yüzlerini ateş saracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve insanların bazısını bu tarzda cezalandırıyor. Kim bu insanlar? Bu insanlar bir tek cümleyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Yüzlerce grup suç işleyenler var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete gitmesi mümkün değil. Öyleyse hepsini ortak paranteze alabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, bunlar mücrimler olarak vasıflandırılıyor. Birinci suçları bu, Allah'a ulaşmayı dilememek. Ondan sonra her biri diğer suçlarının durumuna göre, derecesine göre birinci kat cehennemde azap edilirler. Ya da eğer cehennem de en alttan en üste doğru dereceleniyorsa, o zaman yedinci kat cehenneme girerler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Allah'ın emirlerini, diğer emirlerini yerine getirmişler. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için en üstteki cennetlere gireceklerdir. Sonra da derece derece insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, sonra bu ayetleri gizleyenler, sonra bunları yaptıktan başka Allah'ın Resulleriyle alay edenler, başka insanlara zarara dokunanlar, onları öldürenler, en alt kata da şeytanla işbirliği yaparak başka insanları büyüyle, hüddamla, aylarca, yıllarca rahatsız edenler, bu insanların her birisi ayrı bir cehenneme girecektir. Ama en alt cehenneme girecek olanlar, bu büyüyle, hüddamla insanlara işkence edenler, onları azaplandıranlardır. İşte sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cehennemden sadece bu sebeple bile kurtuldunuz. Ama onunla kalmadınız, tabi oldunuz. Onunla kalmadınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Bundan sonra kiminiz beka kademesinde, kiminiz züht makamında, aranızda fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler mücrimler değilsiniz. Sizler kurtuluşa ulaşanlarsınız. Necata ulaşanlarsınız. Felaha ulaşanlarsınız. Allah razı olsun. İbrahim Suresi'nin 51. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Li yecziyallahu kulle nefsin ma kesebet. İnnallâhe seri'ul hisâb. Ne diyor Allah Teala? Kelimelere bakalım. Li yecziyallahu, Allah'ın karşılığını, ceza veya mükafat. Liyezziyallahu, Allah'ın karşılığını, ceza veya mükafatı vermesi içindir. Kulle, hepsi, bütün, tamamı, bütünü, tamamı. Nefsin, nefs. Ma, kesebet, kazandığı şeyler. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, seriül hisab, hesabı çabuk görendir. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Li yecziyallahu, Allah'ın karşılığını, ceza veya

Bekar. Fuat. Allah'ın karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Kulle nefsin, bütün nefsler. Ma kesebet, kazandığı şey. Kazandığı, iktisap ettiği.

İktisap ettiğin şey. İnnallâhe seri'ül hisabi. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Allah'ın, şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Bu Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını, ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyamet günü mahkeme-i kübrada olacaksınız. Ne hakim, ne savcı, ne şahitler bir mahkeme hüviyetinde olmayacaktır. Kendi hayat filminizi göreceksiniz. Mahkeme-i kübra odur. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen zaman süresi içerisinde ne yaptınız? Yaptığınız her şey, her saniyesi pozitif veya negatif derecelerle dolu olarak oradadır. Ne yaptıysanız, yaptığınız her şey oradadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, başka birinin hayat filmini değil, kendi hayat filminizi seyrediyorsunuz. Elinizde mizan var. Dünya ve kainattaki bütün suçların da, bütün güzelliklerin de, yani bütün derecat kaybettirecek olayların da, bütün derecat kazandıracak olayların da var olduğu, muhtevasında yer aldığı bir mizan gösterime girecektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hem düşüncelerinizin hem efalinizin, yani fiillerinizin, davranışlarınızın orada göründüğünü göreceksiniz. İki film birden göreceksiniz. Birinde düşünceleriniz var. Ne düşündüğünü düşünmüşsünüz. İkincisinde de fiiliniz var. Ne yapmışsınız? Böylece mizan, vücuda getirdiğiniz bütün olaylardaki taammüt miktarını tasarlayarak işleme miktarını kasıtlı olarak tahakkuk ettirdiğiniz hataları, günahları, gene kasıtlı olarak vücuda getirdiğiniz bütün güzel davranışları mizan gösterecektir. %100 taammüdün hakkını vererek. Böylece hayatınız boyunca göreceksiniz ki en ufak bir yanlışlık yapılmamış. Çünkü elinizdeki mizanın, hayat filminiz boyunca gösterdiği bütün rakamların orada, hayat filminizde de aynı olduğunu göreceksiniz. Allah'ın adaletini size mutlak olarak ulaştığını, size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Hurma çekirdeğinin içindeki lif kadar bile size Allah'ın zulmetmediğini göreceksiniz. Size zulmedilmediğini göreceksiniz. Ve hayat filminizin başında kiramen katibin meleklerinizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hayat filminizin gösterdiği rakamların bir tarafı çok olacaktır. Kaybettiğiniz dereceler tarafı çok olacaktır veya kazandığınız dereceler tarafı çok olacaktır. Hangi taraf çoksa onun neticesini alacaksınız. Eğer kazandığınız dereceler çoksa bunun mükafatı Allah'ın cennetine girmenizdir.
orada ebediyen kalmanızdır. Eğer kaybettiğiniz dereceler çoksa, bunun cezası cehenneme girmenizdir. Orada ebediyen kalmanızdır. Bir savcı, bir hakim ve suçludur, suçsuzdur diyen, o tarzda suçluluk ve suçsuzluk şahitleri mevcut değil. Ama şahitler mevcut. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş misiniz? Gerçekten mürşidinize ulaşıp tabi olmuş musunuz? Gerçekten Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bütün peygamberlerin dininin gerektirdiklerini yapmış mısınız? Yoksa yapmamış mısınız? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala bu ayette bir de Allah hesabı çabuk görendir buyuruyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Kim bir herhangi bir fiili işlerse, ister pozitif bir fiil olsun, mesela Allah'ın bir namazını kılsın, o kişinin hesabına her saniye değerler yazılır. Namaz kılıyorsanız, hayatınızın her saniyesine pozitif dereceler yazılır, zahit dereceler yazılır. Zikir yapıyorsanız gene aynı şey olur, zahit dereceler yazılır. Başka birine bir kötülük yapıyorsanız, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, bu sefer de hayatınızın bu işlemleri yaparken her saniyesine negatif dereceler, nakıs dereceler yazılır. Ve rakamlar kümülatif olarak devamlı toplanır. Ama hangi fiili işlediyseniz, o fiilin karşılığı olan derecat hesabınıza yapılmış ve hesap kapatılmıştır. Fiile karşı kaybedilen derecat, negatif fiile karşı, yani seyyiate karşı nakıs derecat, kaybedilen derecat. Ama buna karşılık eğer işlediğiniz bir salihat ise veya hasenat ise her ikisinde de derecat kazanmanız söz konusundur. Kazandığınız dereceler zâid derecattır. Öyleyse hangi fiili işlerseniz işleyin, işlediğiniz anda hesabınız kapanmıştır. Allah hesabı görmüştür. Fiile karşı derecat. Ama ya olayda başkası da varsa, gene aynı şey olmuştur. Birisi başka birine zarar veriyorsa, zarar veren verdiği zarar kadar derecat kaybedecektir. Onun hayat filmine nakıs derecat yazılacaktır. Fiili yaptığı kişinin, zarar verdiği kişinin de hayat filmine zâid dereceler, pozitif dereceler yazılacaktır. Artı dereceler yazılacaktır. Kendisine yapılan kötülük kadar. Böylece zulüm yapanın amel defteri sıfırlanır. Fiiliyatıyla derecatı arasında bir sıfırlanma söz konusudur. Ve zarar verdiği kişinin de amel defteri sıfırlanır. Gördüğü eza ile kazandığı derecat birbirinin tam eşididir. İki defter de tamamlanmıştır. Ama ya o kişi intikam almayı istiyorsa, intikam aldığı zaman bu sefer o kendisine evvelce zulüm yapılmış olan kişi aynı derecatı kaybedecektir. Aynı miktarda bir intikam almışsa, baştan suçu işleyen de kendisine zulmedildiği için bu sefer aynı derecatı kazanacaktır. Burada fiiller de sıfırlanmıştır, dereceler de sıfırlanmıştır. Zalim kötülüğü yapan bir miktar derecat kaybetmiştir, aynı miktarda derecatı kazanmıştır, dereceler sıfırlanmıştır. Başka birine bir zarar vermiştir, aynı miktardaki zarar ona da verilmiştir. Aynı fiille fiiller de birbirine eşitlenmiştir. Zalimin amel defteri böyle, mazlumun da amel defteri aynı. Kendisine bir zulüm yapılmıştır. O zulme karşı o da karşı tarafa zulmetmiştir. Fiiller birbirini götürmüştür, sıfırlamıştır. Kendisine zulüm yapıldığı zaman derecat kazanmıştır. Ama intikam aldığı zaman kazandığı derece aynen karşı tarafa verilmiştir. Dereceler de sıfırlanmıştır. Öyleyse Allah-u Teala hesabı çabuk görür, anında görür. Ve İbrahim suresinin son ayetine ulaştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor: Haza belagun linnasi ve li yunzuri yunzeru bihi ve li ya lemu ennema huve ilahun vahidun velli yezzek kere ulul elva. Haza bu belagun
bir bildiridir, duyurudur, tebliğdir. Li ennâsi, insanlar için, ve li yunzeru, ve uyarılsınlar diye, bihi, onunla, ve li yâlemu, ve bilsinler diye, ennema, sadece, yalnız, ancak, hüve o, ilahün, bir ilahtır, vahidün, tek, tek ilahtır, bir ilahtır. Ve li yezekkere, ve tezekkür etsinler diye, ulul elbâb, sırların sahipleri, cümlecikler. Hâzâ belâgun linnâsi, işte bu Kur'an-ı Kerim insanlara bir açıklamadır. Ve lî yunzeru bihi, onunla uyarılmaları için. Ve lî ya'lemû ennemâ hüve ilâhün vâhidun, ve onun tek ilah olduğunu bilmeleri için. Ve lî yezekkere ulul elbâbe, ve ulul elbâbın sırların sahiplerinin zikretmesi için.

sahiplerinin tezekkür etmesi içindir. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Bu Kur'an, Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır. Sevgili öğrenciler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın tek ilah olduğunun bilinmesi için ve insanların onunla uyarılması için ve ulul elbabın tezekkür etmesi için etraflıca düşünüp Allah'ın da bildirisiyle sırlara ehil olması için bir tebliğdir, açıklamadır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim dersimiz, tefsir dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu ayetle inşallah İbrahim suresini de tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Kur'an-ı Kerim boyunca ilerliyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve medeni. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk Allah Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukatı arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle yarıya kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah-u Teala insanoğluna, hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki, tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler, Allah Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat, dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. 19 tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti. Ruhta kıskançlık olayı yoktur. Karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının
olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuz da başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlere dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlere donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merci akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan, ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak ettiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutluluğu yakalamış bir insandır. Çünkü burada Allah Teala o kişiye çok özel şeyler ikram eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'ın mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, o zaman kişinin istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey, bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse? Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi, Allah'ın yardımlarına kişinin kapı açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin İrşad makamını herhangi bir kişi gibi görmesine mani olur. İrşad makamını artık o kişi irşad makamı olarak değerlendirecektir. Sevgili kardeşlerimiz,
kişinin böyle bir noktaya ulaşması, o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır. Onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah Teala onun daha üst hedefe çıkabilmesini temin etmek için göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala bu kişiyle olan ilişkilerinde

O kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine %2 rahmeti Allah-u Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaştırır. Bir gayrete sahip olmasını gerektirmez. Kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine Allah-u Teala mutlaka mürşidine daha ulaşmadan %2 rahmeti ulaştırır. Ama nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan daha %49 nur mürşide ulaşmadan o kişinin kalbine giremez. Öyleyse o kişinin kalbini Allah-u Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın gönderdiği ruhla, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Nurlarla demiyor. Nurla diyor, bir tek nur. Rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor ve kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ne olur? Huşu sahibi yapması çok önemli bir konu. Çünkü kişinin huşu sahibi olması halinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kılacaktır. Ve kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci.

Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa, mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve ana dergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için davranış biçimleri bir devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve kendisi de mutsuz olan bir insandır. Nefsinin afetleri ağır basmıştır. Ya da kişinin ruhun hasletleri daha güçlüdür. O zaman bu kişi iyi bir insan olur. Kendisi mutlu olduğu gibi etrafındaki insanlara da mutluluk ulaştıran birisi. Ama böyle bir müessesenin asli unsuruna ulaşabilmesi kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesiyle mümkündür. O kişi nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasletler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi. Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları %80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim eder.

Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki fazıllarla oranlı olarak artacaktır. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala'dan devamlı yardım almıştır. Allah-u Teala çünkü söz vermiştir kişiye. Sen bana ulaşmayı dilersen ben mutlaka seni kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Sözünü şartlar ne olursa olsun tutar. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman gerçekten ruh Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan da Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır. O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için, böyle bir müsaade iblise verilmediği için iblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. Ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan
artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tagut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tagutun dostudurlar. Tagut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tağut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse, o kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak. Bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek. Arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsa mutluluk duyar. Yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiyi azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruh da nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam %100'e ulaşır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek talebi içinizden gelmeyecektir.
emrettiği şeyleri yapmaksa, iş talebiniz mutlaka bunları ister. İş dünyanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Herkese yardım etmek ister. Zikir, daimi zikre ulaşmak ister. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazlalar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daimi zikre ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır. Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayacaktır. Kişinin Allah ile olan ilişkileri, o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk
O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunuz zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Dinler var mıdır? Yoksa Allah'ın sadece bir tek dini mi var olmuştur? İşte bu sualin cevabı için buradayız. Tek bir din söz konusudur sevgili kardeşlerim. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'ın tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif, teslim demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Allah'a teslim dinidir. O dinin dışında başka hiçbir din olmamıştır. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar aynı din hüküm sürmüştür. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi gerektiren, dört teslim içeren bir teslimler dini. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam'dır. İslam, yani Allah'a teslim olma. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten gelmiştir, silm kökü. Ve hepsi de aynı manayı ifade eder. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et." Dini ayakta tutmak için dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Allah'ın ne dinleri yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala
Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin dediği zaman, ne insanları hani fıtratını yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin. Ezelden ebede kadar aynı din, o tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği Allah-u Teala'nın kainatın tek dini ezelden ebede devam edecektir. Kayyum, ezelden ebede devam eden demek. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neymiş? Hanifmiş. Hanifmiş yani İslam'mış. Hanif dinin özelliği nedir? Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'den evvel başka bir din mi vardı? Hayır, yoktu. Aynı din vardı. Hazreti İbrahim bu teslim kelimesini kendisinden sonraki bütün peygamberlere de atfetmiştir. Ve bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim hep dini öğreten evvelki peygamber olarak geçer. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder Allah-u Teala, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder ve Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Hepsi aynı şeriatı ifade eder. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık.

Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor Allah Teala? Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala dini ayakta tutmak üzere sen kendini kıyamda tut diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutması için. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 31 Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi bettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olması, birinci takva, ilk takva ancak Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz takdirde mümkün ve geçerli. Dilemiyoruz, dilemiyorsak takva sahibi de olamayız. O kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah Teala devam ediyor ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu Allah'a ulaşma talebine böyle bir talebin sahibi mutlaka namaz kılan birisidir. Namaz kılma vasfı ekleniyor ve o kişinin takva sahibi olduğu kesinleşiyor ve müşriklerden olmadığı da kesinleşiyor. O zaman yeni bir müşrik tabiri. Biliyorsunuz müşrik, müşrik kelimesi şirk içinde olan yani Allah'tan başkasına da ibadet etmek suretiyle ihanet eden insanlar grubunu ifade eder. Kim putlara taparsa veya bir puta taparsa o putperesttir. Yani şirktedir, o müşriktir. Ve bu putlara tapan açık şirkin içindeki kişidir. Ama ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemediği süreç içerisinde o kişi müşriktir. Yalnız bu açık şirk değildir, gizli şirktir. İşte Allah Teala Rum 32'de onu ifade ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nüzul ediyor. Diyor ki orada Allah Teala şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar. O zaman soruyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Kaç tanesi cennete gidecek? Sadece bir tanesi. İsmi ne ey Allah'ın Resulü? Fırkayı Naciye. Ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte dinler var mıdır sualinin cevabı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktedir, yani müşriktir. Ve takva sahibi değildir.
Öyleyse Allah Teala'nın indindeki tek din o dindir. Allah Teala'nın söylediği dininizde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve sana aynı şeriatı verdik diyor. Tek bir şeriattan bahsediyor Allah Teala. Sebebi de tek bir dinin oluşu, o dinin ayakta tutulması için. Bunun esası ise fırkalara ayrılmamak. Yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır ve şirktedir. Öyleyse tek bir şeriat söz konusu. Bütün dinler tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar dinler üretmişlerdir kendi standartlarında. Böylece Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in dini diye bugün üç tane din söz konusu. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik diye üç din. Halbuki üç din yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye bir tek din var. O dini hepimiz ayakta tutmakla mükellefiz. İşte yakın gelecekte dinlerin o tek din üzerinde birleşmesi söz konusu olacaktır. Bütün dünya aslında Allah Teala'nın sadece bir tek dininin var olduğunu, bu dinin 7 safha, 4 tane de teslimden oluştuğunu anlayacaklardır. Herkes öğrenecektir. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ona ulaştırmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorup öğrenmesi ve tabiiyeti. 14. basamak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Hayattayken Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Ruhun teslimi. İlk teslim. 4. safha fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 5. safha nefsin teslimi. 27. basamak. 6. safha muhlis olmak.

14 kademe kişinin nefsinin, kalbinin müzeyyen kılınması. Nihayet 7. safhada iradenin de Allah'a teslimi, teslimlerin tamamlanması, Allah'ın zatının kalp gözüyle görülmesi.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Görülebilir. Görülemez mi? Görülemez. Nasıl oluyor hem görülebilir hem de görülemez? Bu gözlerle, baş gözleriyle Allah görülemez. Şu gözle, kalp gözüyle görülebilir. İnsanların anlayamadığı nokta, konunun burası. Allah görülmez dedikleri zaman, baş gözüyle görülmez diyorlarsa, bu doğrudur. Baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmeyi kimse başaramaz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarmıştır. Ama o da ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın katına yükselmesi, uruç etmesi, Allah'ın zatına ulaşması, karşılıklı bir konuşma, sonra da aşağı iniş söz konusudur Miraç olayında. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Neyin, kimin gördükleri? Fizik vücudunun gördüğünü mü? Hayır. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruhunun baş gözüyle Allah'ı gördü. O gördüklerini de evvelce kalp gözüyle Allah'ı gören kalbi inkar etmedi. Çünkü aynı Allah'ı gördüler. Baş gözü de Allah'ı gördü. Kalp gözü de Allah'ı gördü. Ruhunun baş gözü nefsinin kalp gözü. Öyleyse Allah'ın zatının görülmesi işlemi bütün evrelerde mümkündür. Allah'ın zatı Allah. O kademeye ulaşan herkese mutlaka bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Herkesin ulaşmasını herkese mümkün kılar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini, muhtevaya baktığımız zaman bu din Allah'a teslim dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hüviyetini içerir. Bu noktadan sonra Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dedikten sonra ne söylüyor? Müşriklere yaptığın talep ağır geldi diyor. Kim müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır, gizli şirkin sahipleri. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar. Gördük ki fırkalara ayrılan 72 fırka şirkte, sadece bir tek fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenler, o şirkten kurtulmuş olanlar. Onlara ağır geldi. Onlar, sen mi bize dinimizi öğreteceksin diyenlerdir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi son nebiydi, son peygamberdi. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyin diyor. Nebilerin
sonuncusudur diyor. Peygamberlik müessesesi nübüvvet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir sevgili kardeşlerim. Ama Risalet ebediyete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerde şu anda da bir Resul yaşamaktadır. Allah Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Müminin suresi 44. ayet-i kerimede diyor ki biz bütün kavimlere Resuller gönderdik ve ard arda gönderdik. Bütün kavimlere gönderdik, Resuller gönderdik, ard arda gönderdik. Hangi kavme Resulleri geldiyse o kavimdekiler o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala.

Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün etrafındaki insanlara Allah'a mülaki olmayı dileyin demiş. Yoksa demiş, şirkten kurtulamazsınız. Onun için Allah Teala müşriklere diyor. O muhtevanın sahiplerine. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesi bize çok şey söylüyor. İnsanların şirkte olduklarını, Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe insanların şirkte olduklarını söylüyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman orada üç esas görürüz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a dayanır. İkincisi tevhid, Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler o tek fırkanın dışında kalanlardır. Kurtuluşları da mümkün olmaz. Sadece onlar, tek fırkanın mensupları Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar tevhid dininin sahipleridir. Bu tevhid sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Onun dışındakiler tevhidin dışında kalanlardır. Üçüncü esası Hazreti İbrahim'in Hanif dininin teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 26. basamakta, iradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Böylece 4 teslim söz konusudur. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle son bulur. Görülüyor ki Allah Teala açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara bildirmiş. Bu durumda muhtevaya baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. Bu söylediğimiz standartlardan oluşan tek bir şeriat. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İşte bu minval üzere devam eden bir dünya hayatı söz konusu. İnsanlar Allah'ın dinini unutmuş durumdalar sevgili kardeşlerim. Dinlerin var olduğunu zannediyorlar.
Hem de senin dinin başka, benim dinim başka. Diyorlar. Aslında ikinci bir din Allah-u Teala tarafından asla vaz edilmemiştir. Bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın vaz ettiği, koyduğu, emrettiği din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İnsanlar yakın gelecekte kendi dinlerinin farklı bir din olduğunu zannetmeleri sona erecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevrat ne diyor? İncil ne diyor? Bunlara baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde görüyoruz ki bir tek şeriat söz konusu olmuş Allah-u Teala tarafından. İkinci bir şeriat asla vücut bulmamış. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. Ve dinler yoktur. Bu sebeple yakın gelecekte dinlerin birleştirildiğine şahit olacağız. Bütün dinlerden, toplanan insanlardan kurulan bir müşterek heyet incelemelerini yaptığı zaman görecekler ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safhayı muhtevasına almıştır. 3 kitapta da 7 safhanın 7'si de farzdır. Ve 3 kitapta o peygambere tabi olan kişilerin 7 safhanın 7'sinde yaşadığını ifade etmektedir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 safhanın 7'sinin de farz kılındığını görüyoruz. Hazreti Musa ve onun beraberindekilerin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını görüyoruz. İncil'de de 7 safhanın farz kılındığını görüyoruz. Ve Hazreti İsa ile ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, onların da hepsinin 7 safhanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de farz. 3 kitaplı din yok. Bir tek din var. O din Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de daha evvel yaşamış olan Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak kendini dine ikame et diyor. O din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dininde, yani Hanif dininin dışında bir din yaratmasının da ne de dinin muhtevasında değişiklik göremezsin diyor. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Bir tek dini vardır Hanif dini. Ve bütün insanlar sadece o dini yaşamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, söz konusu olan
Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Allah'ın dizaynında bu din önem kazanan bir dindir.

Böyle bir dizaynda Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu dini öğretmiş. Ve gerçek dinin Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu öğretmiş. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ve yakın gelecekte dünya üzerindeki son harflerden sonra sulh ve sükunun oluşmasını bu esas temin edecektir. Dinlerin mevcut olmaması sadece bir tek dinin mevcudiyeti ve o dini yaşamanın gereği. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Musa'nın dini, hepsinin tek bir şeriatı söz konusu. Hepsinin şeriatı aynı şeriat, tek bir şeriat. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir kainatın tek dini, yegane dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Kainatın tek dinini size bir defa daha anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: defa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allah-u Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birleştirdi. Allah Teala aralıklı bir şekilde peygamberlerine şeriat kitapları indirmiştir. Hazreti Musa'dan binlerce yıl sonra Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şeriat kitapları indirmiş. Son üç şeriat kitabı. Peygamberlere indirilen kitaplar. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş Allah Teala. Hazreti İsa'ya İncil'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i. Üç kitabı da inceledik. Sonuçta şuraya ulaştık ki üç kitap da Allah Teala tarafından aynı hedefe yönelik olarak indirilmiş. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. 28 basamağın 3. basamağı.

başlamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, İncil'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış. Basamak 14. 21. basamak ruhu Allah'a ulaştırmak ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani ruhun Allah'a teslimi. Üç kitapta da yer almış. Sonra dördüncü safha fizik bedenin Allah'a teslimi, 25. basamak, üç kitapta da yer almış. 26. basamak nefsin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşıp hullelvap olup nefsi Allah'a teslim etmek, üç kitapta da yer almış. Muhlis olmak, yani irşad olmak, üç kitapta da yer almış. Ve nihayet yedincisi, yedinci kademe, yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, üç kitapta da yer almış. Nefsin teslimi, 26. basamak, İrşad olmak, 27. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu emirleri verdi. Üç kitabı mukayese etme emrini ve gördüğümüz şeyler insanların unuttuğu bir hazineyi bulmak gibiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu yedi safayı kaydetmiş. Kaydetmekle kalmamış. Kur'an-ı Kerim'de bu yedi safanın yedisi de farz. Ama İncil'de de farz. Ama Tevrat'ta da farz. Kur'an-ı Kerim bu yedi safanın yedisini de sahabenin gerçekleştirdiğini kesin olarak kaydetmiş. İncil'de Hz. İsa ve onun havarilerinin yedi safhanın yedisini de yaşadığı kesin olarak yer alıyor. Yedi safhanın yedisini de gerçekleştirmişler Hz. İsa ve havarileri. Üzerlerine farz. Birinci olay. Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da yedi safhanın yedisi yer almış. İkinci olay. Yedi safhanın yedisi de üç kitapta birden farz kılınmış. Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da. Daha da önemlisi, Hazreti Musa devrinde Hazreti Musa ve ona bağlı olanlar tarafından yedi safanın yedisi de gerçekleştirilmiş. Üzerlerine farz olan yedi safanın yedisini de gerçekleştirmişler. Hazreti İsa devrinde o ve havarileri yedi safanın yedisini de gerçekleştirmiş. Ve Kur'an'a dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi safhanın yedisini de gerçekleştirmişler. Kur'an bütün bunları muhtevi olmakla kalmamış. Kur'an'da ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yedi safhanın yedisinde gerçekleştirdiği ve yedi safhanın yedisinde farz olduğu var. İncil'de yedi safhanın yedisinin de farz olduğu ve Hz. İsa ve ona bağlı olanların bunu gerçekleştirdiği var. Tevrat'ta yedi safhanın yedisinin de farz olduğu
ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların bunların hepsini gerçekleştirdiği var. Kur'an-ı Kerim'de bunun ötesi de var. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın verdiği emirler gereğince Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa'nın 7'sinin de farz kılındığı muhtevasını havi. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine 7 Safa'nın 7'sinin farz kılındığını da yazıyor. Yeter mi? Gene Kur'an-ı Kerim sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin 7 Safa'nın 7'sini de yaşadığı, hayatına geçirdiği, gerçekleştirdiğini değil, Hazreti Musa ve ona tabi olanların da, Hazreti İsa ve ona tabi olanların da 7 Safa'nın 7'sini de yaşadıklarını gösteriyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu ifade eder. Son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. İşte gelecekte, evet yakın gelecekte dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Ne yazık ki sulh ve sükunun kurulması, o kurulmadan evvelki savaşları önleyemiyor. Sevgili kardeşlerim, şurası kesin ki dünya mutlak olarak bir sulh ve sükun devresine girecektir. Bugün dünya üzerindeki savaşları incelediğimiz zaman açık bir şekilde İslam'la Hristiyanlar arasında, İslam'la Museviler arasında savaş olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi dinlerin sahiplerinin, bir dini sahiplenenlerin, diğer dinlerin kendilerinden olmadığını, kendilerine düşman olduğunu zannetmeleri. Oysa ki üç dinin de şeriatı tek bir şeriattır. İşte bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve senin tabiyetinde bulunanlara da, sahabene de farz kıldık diyor Allah-u Teala. Şeriat kıldık diyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatları aynı şeriat. Kalın çizgilerle 7 safa ve 4 teslim ihtiva ediyor. Ve şeriat da aynı şeriat. Başka bir şeriat hiç olmamış. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in dinine Hanif dini diyor. Gelin bakalım Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Diyor ki sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Din için doğrult. O din ki o Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Seni de Hanif fıtratıyla yarattık. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O fıtratla yarattık. Ve Allah'ın ne
yaratma fıtratında, fıtratları yaratmasında ne de dini yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Din de kıyamete kadar hanif olarak, hanif dini olarak kalacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki işte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane dindir. Ne dini değiştiririz ne de bu dini yaşamaya göre yarattığımız insanı değiştiririz. Dinin gereklerini insanların yaşayabilmeleri için Allah Teala insanları ona göre yaratmış. Ve Allah'la insan arasında, dinini yaşayabilecek olanların arasında muhteşem bir ilişki söz konusu. Bu ilişkiye baktığımız zaman kişinin Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde Allah Teala'nın mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştırdığını, Allah'a mülaki olmayı dilediği an üçüncü kat cennetin sahibi, birinci kat cennetin sahibi olması söz konusu kişinin, üçüncü basamak, mürşidin ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusu ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusu ve mürşidin ulaştığı andan itibaren başlayan nefs tezkiyesi, üçüncü kat cennetin sahibi olduğu noktada nefsinin kalbinin afetlerinin yarıdan fazlasını yok etmiş olarak o kişiyi o hedefe ulaştırıyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ulaştığı noktada nefsinin kalbinde %100 afet olan nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok oluyor. Nefsinin kalbi %51 faziletlerle doluyor, %49 afet kalıyor. Yani bir denge ile kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp da üçüncü kat cennetin sahibi olduktan sonra bir denge ile serbest bırakılıyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, dinler yok. Bir tek din var. Hazreti İbrahim'in hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi sen de hanifsin diyor. Hazreti İbrahim hanif dininin sahibidir. Sen de hanifsin diyor. Hanif olarak veçhine dine doğrultuyor. Öyle bir hanif fıtratı ki bu diyor. Allah bütün insanları İnsanlık tarihi boyunca hep bu dini yaşayabilecek olan özelliklerin sahibi olarak yaratmıştır. Yani hanif fıtratıyla yaratmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış, İncil'de de yer almış. On dördüncü

Ve biz bu fıtratı kıyamete kadar değiştirmeyiz diyor Allah Teala. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratacağız diyor. Ve dinde hep insanlar var oldukça Hanif dini olarak kalacaktır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, çok şükredecek çok şeyimiz var. Çünkü gelecek günlerde bu dünyadaki insanlar bir hakikati anlayacaklar. Onları anlatacağız ki sizin dininiz ayrı, başkalarının dini ayrı değildir. Başkaları yok. Hepimiz aynı dinin sahibiyiz. Bu üç ayrı din gibi görünen dinler o zamanki kitaplar indirildiği zaman yaşanmış, yaşanan dinin hep Hanif dini olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim zamanında da Hanif dini yaşanmış. İnsanlar Allah'a ruhlarını, nefislerini, iradelerini teslim etmişler. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yaptığı süreçte bakıyoruz ki Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı dinlerini kaybetmişler. Onların her iki grubunda işlerinde küçük zümreler, küçük gruplar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenerek değil. Zaten kendi dinleri o. O dini yaşayarak gelmişler. Nesilden nesle dinin küçük gruplar tarafından yaşanılan kesimi hiç bozulmamış. Ve o insanlar sahabe gibi zikrediyor. Sahabe gibi 7 vakit namaz kılıyor. Ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Dahası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe ve açıklandıkça kendi yaşadıklarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının ve söylediklerinin tamı tamına aynı olduğunu görüyorlar. Ama Hristiyanlardan da Musevilerden de büyük gruplar çoktan dinlerini kaybetmişler. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam da çoktan dinini kaybetmiş. İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de yerinde yerler esiyor. Hepsi yok olmuş. Bütün kaleler, bütün burçlar yerle bir edilmiş. Demin saydığımız 7 safhanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 7'sinin de yaşandığı kesin. Ve bugün bakıyoruz. 7'si de farz. Ama hiçbirisi yaşanmıyor. 7 safhadan hiçbirisi bu toplumun %90'ından fazlasında hiç yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Tarikatlarda bile değişmeler olmuş. Ama en azından en temiz kalanlar tarikat mensupları. Sevgili kardeşlerim, zaten ikiye ayrılmış İslam. Bir, tekke üslubunu gerçekleştirenler. İki, medrese üslubunu gerçekleştirenler. İşte bugün üniversitelerimizde öğretilen bütün ilim, medreselerin öğrettiği ilimdir. Ve Kur'an'ın temel faktörlerini ihtiva etmemektedir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı, iradenin Allah'a teslimini
Yedi kat cennetin sahibi olmayı hiçbirisini din alimlerimiz öğretmiyorlar artık kimseye. Peki ilahiyat fakültelerinde okutulan tasavvuf dersinin o muhtevası içinde tasavvufu yaşamayanlar öğretiyorlar tasavvufun ne olduğunu. Ve de biz bunları size öğretiyoruz ama aslında bunlar bugünün yaşantısı değildir. Bundan asırlarca evvel onlar yaşamışlar. Siz İslam'ın beş şartıyla yaşantınıza devam edin telkiniyle konu bitiyor. Bu insanlar kendilerini Allah-u Teala'nın yerine mi koyuyorlar böyle söyleyerek? Hangi sıfatla, hangi cüretle bunu söyleyebiliyorlar? Kur'an-ı Kerim dört teslimi de farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe yedi safhada dört teslimi de yaşamışlar. Çünkü Kur'an'ın farzları. 14 asırdan sonra bunların hepsi unutulmuş ve insanlar bunları yapanlara meczup gözüyle bakıyorlar. Bunları yapanlar mürteciymiş. Yedi safhanın yedisinde yaşıyorlar. İşte biz o yedi safhanın yedisini de yaşayanlarız. Allah'a da sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini ve bütün delilleriyle birlikte öğretti. Şimdi onlardan kim bizim karşımıza çıkıp da hayır sen doğruyu söylemiyorsun diyebilir ki sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Burada bizi en çok üzen şey onların öğrendikleri ilimle kibirlenmeleri değil. O kibrin karanlığı altında hakikatleri incelemek gereğini duymamaları. Duysalar, incelenseler doğruları tespit edecekler Kur'an-ı Kerim'de. O zaman kendilerinin ne kadar büyük bir hataya düşmüş olduklarını, uçurumun dibinde olduklarını görecekler. Ve utanç duyacaklar durumlarından. Yahu biz dinin öğreticileriyiz ama Kur'an'daki İslam'dan haberimiz yok. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bu adamın söylediğini, bu delinin söylediğinin hepsini yaşamışlar. Yedi safa diyor adam, dört teslim diyor. Kur'an'da diyor hepsi farz diyor. Evet hepsi de farz. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. O zaman bizim öğrendiğimiz dinin ne kıymeti kalıyor ki diyecekler akılları başlarına geldiği zaman. Bu olay tahakkuk edecek gelecek yıllarda. Ama sevgili kardeşlerim, bu olay tahakkuk edene kadar şu anda yaşayıp da bizim söylediklerimizi bir delinin hezeyanları olarak kabul eden kocaman bir toplumun o güne kadar ölen fertlerinin cehenneme gitmesine sebebiyet vermeyecek mi? Bu büyük bir vebal değil midir? Din adamlarımız acaba ne zaman sorumluluklarını müdrik olacaklar? Ne zaman inceleyecekler? Ne zaman Kur'an doğrularını kabul edecekler? Bizim doğrularımızı değil, Kur'an doğrularını. Biz sadece Kur'an'ı anlatırız. Doğru olan, Furkan olan Kur'an'dır. Kur'an'a uymayan ne kadar hadis varsa hepsi senetlerinin mahiyeti ne olursa olsun kâinen yekündür. Yok sayılır. Kur'an'a ters düşen hiçbir hadis senetleri ne kadar kuvvetli olursa olsun mevcut olmayan bir mevzu hadistir, uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim,
70 milyondan fazla insanın vebali bizim omuzlarımızda şu anda. Doğruları söylüyor ve o doğruları kabul edip de Kur'an'dan inceleyerek doğru olduklarını görüp de söylemeyenler değil sadece sorumlu olanlar. Asıl büyük problem incelemek gereğini duymamalarından kaynaklanıyor din adamlarının. Bizden din adamlarının camilerde söyledikleri hususlara hiç benzemeyen ve birçok yerde onların söylediğine ters düşen şeyleri işiten halk, doğrusunu onlar biliyor diye din adamlarına koşuyorlar. Onlar da, din adamları da onları dinlemek gereğini bile duymadan, o mu söylüyor? Onun söylediği her şey zaten yalandır, o bir sahte peygamberdir deyip konuyu kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanların basireti bu kadar bağlanabilir mi? Evet. Ne yazık ki durum bu. Din adamlarımız kendilerinden beklenen basiret sahibi olmayı hala gösterebilmiş değiller. Günler çabuk çabuk geçiyor. Her gün Türkiye'de kim bilir kaç yüz kişi ölüyor. Her ölen kişinin cehenneme gitmesinin vebali bu konuda kendilerine düşeni yapıp da sözlerimizi incelemeyen, Kur'an'dan tahkik etmeyen din adamlarının değil midir? Muhterem üniversite mensupları, üniversite öğretim üyeleri, Diyanet Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu, hanginin sözlerimizin yanlış olduğunu iddia edebilir ki? Neden incelemiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Omuzlarındaki vebalin ne kadar büyük olduğunun farkında değil misiniz? Siz görevinizi yapmadığınız sürece bu konunun bütün ağırlığı sadece bizim omuzlarımızda kalıyor. Bu yük taşınması çok zor bir yük. Yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın vebali. Allah Teala biliyor ki yapılması lazım gelen her şeyi yaptık. Din adamlarını Pamukkale'de 3 günlük seminere davet ettik. Kabul görmedi. Üniversitelere, din adamlarına ihtarlar gönderdik. Sonuç hiç değişmedi. İnceleyen hepsinin doğru olduğunu gördü. Buna rağmen hiçbir ses seda çıkmadı. Onları mahkemeye verdik. Mahkemeye verdiğimiz zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık ki bir üniversiteyi mahkemeye verdiğiniz zaman üniversite senatosu karar veriyormuş. Hakim üniversitenin senatosuymuş. Hem davalı hem hakim. Böyle bir hakim davacının lehine karar verebilir mi sevgili kardeşlerim? Bütün bugüne kadarki gayretlerimiz boşa gitti. İnşallah bir gün onlar da hakikati göreceklerdir. İşte o zaman o günlere ulaşacağız. Mutlaka ulaşacağız. Sakın endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim. Mutlaka ulaşacağız ama onların bu konudaki yavaşlıkları sebebiyle günler geçiyor ve dünya bir dünya savaşına doğru yaklaşıyor. Bu savaş kaçınılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda
Diyor ki,

Ahkaf suresinin 12. ayet-i kerimesinde ve min kablihi kitabı Musa imamen ve ondan evvel Kur'an-ı Kerim'den evvel diyor Allah Teala Musa'nın kitabı vardı. O kitap imamdı. Yani hedeflere götürücüydü. Rehberdi. Ve rahmet ve rahmetti. Ve haza kitabın musaddikun. Ve tasdik edilmiş bir kitaptı. Allah Teala burada Kur'an'dan bahsediyor. Ve haza kitabını, işte bu kitap Kur'an-ı Kerim musaddıgun tasdik eden kitaptır. Lisanen Arabiyen Arapça diliyle li yunzirellezine zalemu zalimleri inzar etmek üzere, uyarmak üzere ve büşra lil muhsinin ve muhsinleri müjdelemek üzere. Kur'an'dan evvel Hazreti İsa'nın İncil'i, ondan daha evvel Hazreti Musa'nın Tevrat'ı var. Ve Tevrat için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. 13. ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ سُمَّ اسْتَقَامُ Onlar ki اِنَّ الَّذ۪ينَ muhakkak ki onlar قَالُوا derler ki Rabbim Allah'tır. Sonra سُمَّ اسْتَقَامُ sonra istikamet üzere olurlar. İşte o insanlara fela hafin aleyhim onların üzerine korku yoktur. Ve la hum yahsenun ve onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Rabbimiz Allah'tır deyip bundan sonra istikamet üzere olanlar. Ne demek? Rabbim Allah'tır deyip, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyenler, bundan sonra Allah onların ruhlarını ulaştıracaktır. Onun için onlar ruhları Allah'a ulaşana kadar hep istikamet üzere kalacaklardır. Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişlerse değişmesi mümkün değil. 7-8 aylık bir süre içinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın ulaştırdığı ruhlar söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, onlar mahzun olmayacaklardır diyor Allah-u Teala. Ve sonuç, ülaike ashabül cenneti halidine fiha. Onlar cennet ashabıdırlar. Cennette kalacak olanlardır. Halidine fiha orada ebediyen kalacak olanlardır. Cezaen bima kanu yamelun. Amellerinin karşılığı, mükafatı olarak. Ne amel yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zikir yapmışlar, namaz kılmışlar, İslam'ın 5 şartını yerine getirmişler. Ama 5 şarta zikri eklemişler. 5 şarta Allah'a mülaki olmayı dilemeyi eklemişler. Gerçekleştirmişler. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim bu kadar açıkken,
üç dinde de yedi Safa ve dört Teslim var olmasına rağmen bu peygamberlerin her birinin zamanında onlara tabi olanlarla beraber yedi Safa ve dört Teslim tabi olanların hepsince yaşanmış olmasına rağmen bütün dünyada dinler unutulmuş sevgili kardeşlerim. İşte bugün bize düşen vazife o kitaplardaki araştırmaları dünya platformunda üç dinin mensuplarına da sunmak, onları aynı çatı altında birleştirmek. Bunu başardığımızı göreceksiniz. Biz başarmayacağız. Allah başaracak. Allah bizi sadece vasıta olarak kullanır. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ne söylersek o söyletir. Ne yaparsak o yaptırır. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapacak bir kudretin sahibi değiliz. Alelade bir insanız. Allah Teala bize bir görev verdi. Bizi seçmesi bizim şahsiyetimizle alakalı değil. Allah'ın seçmesiyle alakalı. Biz bir hiçtik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Bugün bizim din alimlerinin bilmelerine imkan olmayan bir seviyede biz Kur'an'ı biliyoruz. Onların görmelerine imkan olmayan bütün sırları Allah Teala bize gösterdi. Bütün gök katlarını dünya üzerinde sizleri nasıl görüyorsak öyle gördük ama bu gözlerimizle değil, bu gözümüzle. Baş gözlerimizde değil, kalp gözümüzde, onu da gördük. Sevgili kardeşlerim, gelecekte kimliğimiz açık ve kesin bir şekilde ispat edilecek. Şu anda da ispat edilmiş vaziyette ama incelemeyen bir insan için bu kimlik bir ifade, bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitli olmak için çok sebebiniz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize gelecekteki dünya sulhünü kurmak üzere her şeyi öğretti. Öyleyse huzursuzluğumuzun arkasında ne var? O gerçekler dünyaya malum olup da onlar tarafından kabul edileceği güne kadar milyonlarca insan ölecek dünya üzerinde. Hep onların cehenneme gitmesinden biz kendimizi sorumlu hissediyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara ulaşamıyoruz diye. Şeytanın dostları bütün imkanları yok etmeye çalışıyorlar. Ve de başarılılar. Çünkü şu anda ipler onlarda. Ama birer birer dünyayı saran kara bulutların dağıldığını göreceksiniz. Günlük güneşlik yeni bir dünya kurulacak. O dünyada üç dinin mensupları el ele, gönül gönüle bir beraberliğin içine girecekler. Dünya bir gül bahçesi olacak sevgili kardeşlerim. Bekleyin, göreceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine yani o günlere ulaştırması
dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hadi gelin sizinle sohbet edelim. Allah'tan bahsedelim. Mutluluktan bahsedelim. O güzel gelecekten bahsedelim. Bütün dünyanın sulh ve sükûne ulaşacağı önümüzdeki günlerden. Sevgili kardeşlerim, bu harpler bitecek. Dünyayı bir sulh ve sükûn devresi kaplayacak. İnsan olmanın mutluluğunu yaşayacak insanlar, huzurunu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ayrı ayrı dinlerin mensuplarını oluşturan askerler, siviller birbirlerini öldürüyorlar. Aslında ayrı ayrı dinler yok. Onlar öyle zannediyorlar. Bu zanları onları harplere kadar sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya yaşanmaya yer, değer bir yerdir. Burada dünya adı verilen bu gezegende Allah Teala bizlere hayat vermiş. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Dünyayı sulh ve sükûnla doldurabildiğimiz gün, o zaman dünya yaşanmaya gerçekten değer bir yer olacak. Şu anda da bize göre öyle. İnsanlar her türlü şartların içinde mutlu olabilirler. Ama insanlar mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun bir sulh ve sükun hali olduğunu, mutluluğun insanın nefsiyle ruhu arasında bir denge kurmakla mümkün olduğunu, mutluluğun insan ruhunu Allah'a göndermekle, Allah'a ulaştırmakla yarı yarıya ulaşacağını, ki bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tasfiyesinde de, yani nefsin afetlerinin bütünüyle yok olduğu noktada da o kişinin mutlak saadete ulaşacağını İnsanlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanları en güzeli ulaştıracak olan bir muhteva söz konusu. İnsanlar Allah Teala'nın sadece onların mutluluğunu istediğini, her şeyi buna göre dizayn ettiğini, ama insanın
serbest iradesini kullanma imkanını gene insana verdiğini unutuyorlar. Allah-u Teala bütün insanları kendi serbest iradeleriyle yaratmıştır. Kişi bütün kararlarını kendisi verecektir. Serbest düşünce standartlarında ve serbest iradesiyle. Hem serbestlik kelimesini kullanacağız, hem de diyeceğiz ki ama asıl mutlu olabilen insan Allah'a kul olandır. Daha çok mutluluk istiyorsa Allah'a köle olacaktır. İşte o kölelerden birisi şu anda karşınızda sizinle konuşuyor. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ömrümüz boyunca bu kölelikten vazgeçmeyiz. Ve Allah'a her gün, her an hamd ederiz, şükrederiz. Bizi köleliğine kabul etti diye ve azatsız kölesi kıldı diye. Ondan sonra size soruyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kölesi olmak, iradesini, tamamen hür iradesini ilahi iradeye, Allah'ın iradesine bağlamak. Allah'ın yaşattığı, yön verdiği Allah'ın bir mahluku olmak. Allah Teala bütün insanları sever. Ve istediği şey bütün insanların mutlu olmasıdır. Tabloyu da ilahi bir dizayn içinde çizmiş. Senin diyor mutluluğun teslimlerin de gerçekleşen bir vetiredir. Ruhunu bana teslim ettiğin gün nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Bu yarı yarıya mutluluğu yaşamaktır. %51 oranında mutlu olmandır. Ve ben sana diyor bunu hibe ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırdığım zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlar dolar. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Faziletleri oluşturacak olan nurlar. Bu diyor benim sizlere hediyem. Bu diyor benim sizlere verdiğim, sizleri ne kadar çok sevdiğimi gösteren bir işaret. Bizleri, biz insanları Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimizle, yani Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilediğimiz takdirde bize dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Öldükten sonra da 3. kat cennete gireceğimizi garanti ediyor. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde
Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini buradan çıkartabilirsiniz. Herkese garanti veriyor Allah Teala. Sen diyor, şu dünyada en çok huzursuz olduğunu söyleyen, umutsuz olan, mutsuz olan sen, bana ruhunu, zaten bana ait olan, sana üfürdüğüm benim ruhumu bana ulaştırmayı sadece dileyeceksin. Şuradan kalbinden bir dilek ulaşacak bana. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar diyor. Ruhunu o zaman ben kendime ulaştıracağım. Her şeyi ben yapacağım diyor. Sen namazı sevmiyorsun. Ben sana namazı sevdireceğim. Ben bunu garanti ediyorum. Sen oruç tuttuğun zaman baygınlıklar geçiriyorsun. Ben sana oruç tuttuğun zaman hiçbir sıkıntı çekmeyeceğini garanti ediyorum. Ben sana zikir yaptığın zaman sadece huzur ve mutluluk dayacağını garanti ediyorum. Ben sana 33 bin zikri en az veya 41 bin zikre kadar bu konu ulaşabilir. 41 bin zikri bir hedef olarak ulaştırıyorum. Sen bu hedefe mutlaka ulaşacaksın diyor Allah Teala. O hedefte ben varım diyor Allah Teala. Bana ait olan ruhunu sana emanet olarak verdiğim ruhunu bana ulaştıracaksın. Allah Teala buyuruyor Nisa 58'de, İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil, lütfen dikkat buyurun. O emanetlerin sahibine tevdi edin, teslim edin. Teslim etmenizi emreder diyor Allah. Öyleyse Allah Teala'nın sizlerden istediği çok açık ve kesin. Allah'a ona ait olan emaneti, size üfürdüğü ruhunu geriye vereceksiniz. Son derece kolay. Hangi probleminiz varsa o çözecek. Siz sadece dilek makamındasınız. Dileyeceksiniz. Allah da bu dileğin üzerine size bütün güzellikleri birer birer teslim edecek. On dördüncü basamakta sizi mürşidinize ulaştıracak. Yirmi birinci basamakta da ruhunuz yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşacak. 28 basamaklık dine ait olan bütünü ifade eden bir merdivenler dizisinde 28 basamaklık bir merdiven. Eğer yolunuza devam etmek isterseniz daha fazla zikir yapmak suretiyle ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizi de teslim edebilirsiniz. İradenizi de teslim edebilirsiniz. Unutmayın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ki biz onun ayağının tozu olamayız. Bütün sahabe hepsi sahabe dediğimiz kişiler ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini
Allah-u Teala'ya teslim edip alın cennetini hak edenlerdir.

Allah Teala sizlerden sadece mutluluğunuzu istiyor. Siz cehd ederseniz, ben mutlaka Allah Teala bana yardım edeceğine göre, ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım. Mutlaka fizik vücudumu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hale getirip Allah'a teslim edeceğim. Mutlaka nefsimdeki bütün afetleri yok edeceğim, daim zikre ulaşacağım. İrademi de Allah'a teslim edeceğim. Eğer diyorsanız, bunun için gerekli dizaynı gerçekleştirmekte kararlıysanız, Allah-u Teala'nın size ne kadar büyük yardımlar yaptığını birer birer yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz bu makama kendi irademizle gelmedik. Kesbi olarak, büyük gayretlerle zikirlerimizi artırarak gelmedik. Bizi bu makama Allah oturttu. Ve kesbi olarak oturtmadı. Vehbi olarak oturttu. Bu makamı biz hak etmedik. Allah bizi buraya oturttu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seçmiş. Bize bu görevi verdi, bugünün, bu devrin imamlığını. Bu devrin huzur namazının imamlığını. Öyleyse sizlere herhangi birisi seslenmiyor. Sizi buradan seyreden biz herhangi birisi değiliz. Allah'ın seçtiği, Allah'ın en bahtlı kullarından biriyiz. Sevgili kardeşlerim, karşımıza hangi güçlük çıkarsa çıksın, Allah'ın bize yardım edeceğini biliyoruz. Dostlarımız olacak, düşmanlarımız olacak. Biz onlara mutlaka dost olacağız. Düşmanlarımız da olsalar, şahsen Allah Teala bizi kimseye düşman etmez. Herkes için biz dostluğu temsil ederiz. İşte bütün güzellikler bu minber üzere geliyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak, Allah için gayret etmek, Allah'ı sevmek, ona aşık olmak, Allah'a hayran olmak, o safhaların hepsini hamdolsun ki Allah Teala bize yaşattı. Biz Allah'a hayranız. Sadece onun için yaşıyoruz. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi yaratmış, dünyadaki en önemli görevi vermiş huzur namazının imamlığı ve de bize her açıdan yardım ediyor. Bu yardım neyi sağlar? Bu yardım dünya sulhunu sağlar sevgili kardeşlerim. Dünya bir sulh ve sükun devresine doğru yaklaşacak. Gideceği yer sulh ve sükun insanların. Harpler olacak ama bitecek. Ve bütün dünya sulh ve sükuna mutlaka ulaşacak sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyanın huzur içinde olacağı bir yeni

Sülh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Dünya mutlaka bir sülh ve sükun devresine, huzur devresine ulaşacaktır. Dünyada savaşlar bitecektir. Düşmanlıklar bitecektir. Ve savaşlara harcanan o muazzam paralar insanların sulhu için, onların refahı ve mutluluğu için kullanılacak. Önümüzdeki yıllarda bunları göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Dünyada bütün ülkelerde refah süratle artacak. Savaşlar bittikten sonra. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki. O kadar güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Söylediğimiz gibi biz ona hayranız. Hayranlık duymamak mümkün mü? Onu bir tanısanız, bir görseniz. Hayır, bu gözlerinizde değil. Buradan. Kalbinizdeki gözle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dünyaya Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye gönderiyor. Bu dünyada doğuyor insanlar. Mutluluğu yaşamak üzere Allah'ın dizaynı bu. Şeytansa Allah'ın mutluluğu yaşamak üzere gönderdiği insanları mutsuz etmek için onların nefslerine tesir ediyor. Ruh sever. Nefs nefret eder. Ruhta sükunet vardır. Nefste öfke. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi en güzele ulaştıracak bir dizayn içerisinde insanları yaratmış. Onlara ruh vermiş. Bütün güzellikleri sinesinde toplayan Allah'ın ruhu. Ama denge unsuru olarak onlara da nefs de vermiş. Yani nasıl Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar aydınlık kelimesi geçmişse, o kadar karanlık kelimesi koymuşsa, ne kadar gündüz kelimesini kullanmışsa, o kadar gece kelimesini de kullanmışsa, her şeyin dengede olduğunu vücuda getiren bir kitabı oluşturmuşsa, öylesine muhteşem bir denge ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrendikçe sadece Allah'a hayran olursunuz. Ondan hoşlanırsınız, onu seversiniz, aşık olursunuz, neticede de hayran olursunuz. O Rabbinizdir. Bizim sahibimiz. Ne mutlu Allah'ın kölelerine. İşte o kölelerden birisi konuşuyor. En köle olan, en çok köle olan, hudutsuz köleliğin sahibi. Aynı zamanda azatsız bir kölelik. Bir ömür boyu böyle olacak. Allah'ın azatsız kölesi olacağız.
O bizi yarattı. O bizi söyletir. O bizi insanların kurtuluşu için, refahı için, harplerin biteceği bir güne dünyaya ulaştırmak için kullanır. Sevgili kardeşlerim, kişisel mutluluk nefsinizin afetlerini tezkiye etmekle yarı yarıya mutlaka yaşanır. Allah-u Teala o kadarını zaten herkese hediye etmeye hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını Allah hem de 7-8 ay gibi bir devrede mutlaka alacaktır. Onu mutlaka mutluluğun dünya saadetinin yarısına Allah ulaştıracaktır. Dik yokuş ondan sonra başlar. Kişi bu noktada 41 bin zikre ulaşsın diyelim. Güç olan bu 2-3 saat süren zikri günde en az 18 saate ulaştırmaktır. Bu fizik vücudun teslimidir. Ve insanın Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yardımı kesileceği cihetle kendi gayretiyle oluşturduğu bir sonuçtur. Onun için Allah-u Teala buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah ile ilişkilerinizde Allah'ın istediği şey sadece sizin mutluluğunuz. İblisin de en çok çekemediği şey bu ve nefsinize tesir ederek sizi mutsuz edebilmek konusunda her şeyi yapar. Başarır mı? Ne yazık ki evet. Çünkü insan serbest irade sahibi olarak yaratıldı. Allah-u Teala insana emirler verir. Şunu yapın, bunu yapmayın tarzında emirler. Ama serbest iradenin sahibi olan insan Allah'ın yapmamasını söylediği şeyleri yapmak yetkisinin sahibidir. Eğer yaparsa kaybedenlerden olur. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak yetkisinin de sahibidir. Serbest iradesi sebebiyle. İşte bütün mesele burada sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala kimseyi zorlamaz. Peki Allah'a teslim olanlar için durum nasıl? Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman o teslim etmemiştir. Allah onun ruhunu teslim almıştır. O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama fizik vücudunu teslim ettiği zaman o teslim etmiştir. Dik yokuşu tırmanmayı başarmıştır. Zikrini belki 2 saatten, 3 saatten 18 saate çıkarmıştır. 20 saate çıkarmıştır. 22 saate çıkarmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk yaşanır. Nefsinizin afetleri mutsuz olmanızın temel sebebidir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için sizi şeytan onlara tesir etmek suretiyle devamlı rahatsız eder. İşte beyaz zehir kullananlar, işte bir sürü yanlış alışkanlıklar edinip bundan vazgeçemeyenler hep şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır.
sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelinin biz insanlar için Allah-u Teala tarafından vücuda getirildiğini hiç unutmayın. Allah-u Teala en çok insanı sever yarattı bütün mahlukat arasında. Ve onun insanın mutlu olmasını ister. Sadece mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Her şeyin en güzelini Allah gerçekleştirir. İşte hepiniz için her şeyin en güzel olduğu bir hayat var mı diye sorarsanız, var tabii. Daimi zikre ulaştığınız zaman her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri tamamen yok olacak. Ruhunuzun hasletlerinin aynı olan fazıllar nefsinizin kalbinin hemen hemen tamamını kaplayacak. Biraz daha rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurla dolacak. Yani siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen çok özel bir insan olacaksınız. Allah'ın büyük dostlarından birisi olacaksınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu sağlayabilmesidir. Bu nefsiyle ruhu arasındaki sulh ve sükûndür. Zaten ruhunu Allah'a gönderdikten sonra kişi nefsinin kalbini %51 nurla Allah doldurana kadar huzursuzluğu yaşamaz. O hep Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacaktır seyri sülûkü sırasında. Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişi mutludur. Hatta pencereleri açıp içinden bağırmak gelir, mutluyum diye. Bu mutluluk onun tarafından kazanılmış bir şey değildir. Bu Allah-u Teala tarafından ona verilir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hepinize sesleniyoruz. Dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizin için ne kadar büyük mutluluklar vermeye hazır olduğunu görün, yaşayın. Yaşamamanız mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve nefsinizi tezkiye edecektir. Yani nefsinizin kalbini %50'den daha fazla, %51 nurla dolduracaktır. Bu Allah'ın garantisidir. Hepiniz bu garantinin içindesiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse niçin bu sohbeti yapıyoruz? Size Allah'ın garantisini belirtmek için. Siz sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi O yapacak, Allah yapacak.
Size yani sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinizin kalbini %50'den fazla, %51 nurla dolduracak. O yapacak. Siz sadece onun yaptırdıklarını yaparak mutluluğu yaşayacaksınız. Ondan sonraki devrede eğer iradenizi kullanırsanız, aynı seviye zikri devam ettirebilirseniz, dünya hayatınız %50'den fazla mutlu olarak geçer. Ahirette de mutlaka üçüncü kat cennete Allah Teala sizi ulaştırır. Eğer devam ettiremezseniz o zaman düşersiniz. Ve yaşadığınız 7-8 aylık mutluluk sadece o kadar bir saadeti yaşamış olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ve ondan sonra ne kadar kendinizi koruyabilirseniz o kadar süre. Ama eğer devam ettiremezseniz ki şeytan sizin zikrinizi o seviyede devam ettirememeniz için elinden gelen her şeyi yapacaktır. En büyük düşmanınız odur. Sizin mutluluğunuzu hiç çekemez. Ve sizi alaşağı etmek için bütün vasıtaları kullanır. Sevgili kardeşlerim, gayret sizden, himmet bizden, ama nusret, yardım o Allah'tan. Himmet Allah'tan size yardımı istemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte karşınızda bizi ilk defa dinleyenlerin hiç duymadığı bir husus. Allah size yardıma hazır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah gerçekleştirecek, size şevk verecek, heyecan verecek içinize. İbadetlerinizi en güzel şekilde yapmanızı sağlayacak ve Allah'ın dostu olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'ın cennetini kazanacaksınız. Mürşidinize 14. basamakta ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin olacak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlamanızı ve yaşamanızı ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Hepiniz bizim kardeşimizsiniz. Karşımızda olsanız da gene kardeşimizsiniz. Bizden nefret bile etseniz gene kardeşimizsiniz. Siz bizi sevmeyebilirsiniz. Ama biz sizi severiz. Bizi sevmeyen birileri olursa biliniz ki onlar Allah'ın bizim ağzımızdan söylettiği Kur'an hakikatlerinden haberleri olmayanlardır. Allah onlara acısın. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kalbinize sorun. Kalbiniz bizi iyi tanır.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Esfeli safilin cehennemin en alt kesimi. Büyü yapanların, iddam yapanların, şeytanla işbirliği yapanların, şeytanların ve cinlerden o seviyede olanların, büyüyle, sihirle uğraşanların gideceği yer, esfel-i safilin. Ahsen-i takvim ise bir takvim içinde bir insanın ahsene ulaşması. Ahsen en güzel demek. Ahsen olmak nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemekle mümkündür. Hiç kimse nefs açısından nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemeden nefsini ahsen kılamaz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratmış. Aslında hepsini birden yaratmış demek yanlış tabii. Üçü beraber olduğu için böyle söyledik. Aslında yaratılan fizik vücudumuzdur. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen bir ruhumuz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Burada ruhumuzdan kelimesini kullanmamış Allah Teala, ruhumdan diyor. Ruh bir yaratık değildir. Allah'ın muhtevasında olan bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir. Allah ile birlikte ezeli ve ebedidir ve üfürülmüştür. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o nefse ve onu sevva edene diyor. Ben nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ve onu sevva edene. Allah Teala nefsi sevva ediyor, şekillendiriyor. Ona muhteva veriyor. İçerisi afetlerle negatif istikamette süsleniyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala
ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekaha buyuruyor. O nefse ve onu dizayn edene. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. İnsanoğlu bir noktada ilhama muhatap kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra diyor ki Allah'tan kat eflaha men zekaha. Kim onu yani nefsini tezkiye ederse o felaha erer, kurtuluşa erer. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin afetlerinin %50'den aşağı düşürülmesi aklınıza gelecek. Nefsimizin kalbindeki afetleri %50'nin altına düşürmeyi başardığımızda bu Allah-u Teala'nın bir nimeti olarak bize dünya mutluluğunun %50'den fazlasını, cennet saadetinin ise 3. katını sağlar. 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarıdan çoğu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ikramı bu. Lütfu kereminden lütfediyor, veriyor Allah-u Teala. Diyor ki sen görevlisin, bana ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalana diyor sen karışma. Ondan sonrası benim görevim diyor. Ben diyor seni mürşidine ulaştıracağım. Ben diyor sana gönderdiğim rahmetle, fazla ve salavatla senin nefsinin kalbini afetlerden temizlemeye başlayacağım. Ve gene sana garanti ediyorum ki sen eğer bana ulaşmayı denemişsen mutlaka senin ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte sana diyor söz. Sen diyor sadece dileyeceksin. Bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Görevim bitti. Sen diyor namazı sevmeyebilirsin. Ama ben sana sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman açlıktan ölüyormuş gibi hissedebilirsin kendini. Ama ben sana açlığı hissettirmeyeceğim. Karşındaki bütün engelleri üzerlerinden tank gibi geçip yerle bir edeceğim. Ve seni mutlaka yani ruhunu kendime ulaştıracağım. Çünkü o bana ait diyor. Benim ruhum diyor sende. Şimdi insanın neden yüce olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsan yüce bir mahluk. Neden? Neden yüce? Çünkü Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyor. Şimdi biz yüceliğimizi kaybettik mi yani? Kaç sene evvel ruhumuzu Allah'a göndermişiz, ruhsuz kalmışız. Olur mu böyle? Evet, olur sevgili kardeşlerim. Ruhunuz, bizim ruhumuz, sizin ruhunuz, hiçbirinizin ruhunuz size ait değil. Onu sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. Etmediniz, bir gün öleceksiniz. Öldüğünüz zaman artık sizin istemenize, istememenize falan gerek yok. Ruhunuz otomatik olarak Allah'a geri dönecek. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan bir birliktelik insan için doyulmaz bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, eğer yola girerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Herkese yapar bunu, herkese verir.
kişisel olan ferdi davranış biçimleri dizisinin bundan sonraki kesimi önemlidir. O kişi eğer fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse, onun ruhunu teslim etmek kadar kolay bir şey olmadığını görecektir. Ama sevgili kardeşlerim, eğer içinizde aşk varsa, Allah'a aşık olmuşsanız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Öyle mi dedim? Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz var ya, onun Allah'a teslimi ruhunuzun tesliminden kat kat zordur. Fizik vücudunuzun teslimi dik yokuştur. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman bin zikirde 2 saatlik falan bir zaman parçası bu işe yeterlidir. Her gün 2 saat falan zikredebilen bir kişi 33.000 zikre ulaşabilir normal standartlarda. Ne sağlar size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak? Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Neden? Çünkü o noktada ya kadar Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından sonrasını devre dışı bıraktı. Sadece nefsinizin kalbi yarıya kadar afetle dolu. Ve mutluluğunuz günün yarısı kadar. Ama öbür taraftan sağladığını, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet. 14. basamakta Allah mürşidinizi göstererek size göstermesi için hacet namazını kılmanız lazım. Kıldınız. Hacet namazını kılacak seviyeye getirdi sizi. Kıldınız. Allah size mürşidinizi gösterdi. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Tabiyetinizle beraber başlayan nefs tezkiyesi, bu noktada nefsinizin kalbini Allah'ın yardımıyla %51'e, 51 nura ulaştırdı. Yani nurların seviyesi mutluluğunuzun seviyesidir. Karanlığın seviyesi de mutsuzluğunuzun. %51 nur olduğuna göre mutluluğunuz %51, %49 karanlık, mutsuzluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Şuradan kalbinizden Allah'a ulaştırdınız ya Rabbi. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o evliyalarından, o mutlu insanların arasından birisi yap. Yapar mı? Yapar. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. O söz vermiş. Ne diyor, ne diyor? Bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, bana yönelirse diyor, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Neymiş? Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyormuş. Peki bu kişinin özelliği? Tek bir özellik. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. İşte bu kadar. Kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş, söz vermiş. Sen bana ulaşmayı dile, ben
seni kendime ulaştıracağım diyor. Buraya kadar güzel. İşte Allah kendisine ulaştırdığı zaman bir tek bir talebin karşılığı günün yarısı kadar mutluluk. Her gün 12 saatinizi mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yaptığınız hareketlerin yarısından fazlası doğru olacaktır. Arkadan huzur verecektir Allah Teala size. Ruhunuzu, nefsinizi ferahlandıracaktır. Her pozitif davranışınızda da bu olay cereyan eder. Ve günün yarısından daha çoğunu hep böyle geçireceksiniz. Fizik vücudunuzun teslimine gelince, fizik vücudunuzun teslimi için nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi olması lazım. İşte 2 saatlik zikirden

En az 12 saatlik bir zikre ulaşmanız lazım. Fizik vücudun teslimi, kişinin nefsinin kalbine %80'den fazla nur birikimi sağlar. O kişi mutlaka 12 saatten fazla zikretmelidir. Çünkü fizik vücudun teslimi gerçekleşmesi için kişinin evvela pozitif zühde sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd verilmiş. Onun zıttına ulaşmanız lazım. Onlar diyor Allah-u Teala Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Zahit, değer vermek demek. Zühd, öne geçirmek, tercih etmek, o hüviyete girmek. İşte kimin zikri her gün 12 saati, yani günün yarısını, 24 saatlik zamanın 12 saatini aşarsa, günün yarısını aşarsa, o kişi kendisine düşeni yapmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bunları bir bir anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 2 saatlik zikrin 12 saati mutlaka aşması gerektiği cihetle kişinin zikrinin en az 6 kat artması lazım. Ve de 12 saatin ötesine geçen kişi için artık daimi zikre ulaşmak çok büyük bir engel taşımaz. O ritmi almıştır. Kendini ona teslim kılmıştır 12 saat süreyle en az. Ve 12 saati aşmak ondan sonrasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Kişi usul haline getirmiştir zikretmeyi. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimet verdiğini görebiliyor muyuz? Zikrimizi nefsimizin kalbini yarıdan fazla nurla dolduracak hale getiren, o noktaya ulaştıran Allah'tır. İki saatlik bir zikir karşılığı bile teslim edilmiştir. Bir hiç karşılığı yetmez. Zikrimizi artıran da Allah'tır. Bize zikri sevdiren de Allah'tır. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın bizi koruyan kalkanı üzerimizden kalkar. Ve şeytanla karşı karşıya kalırız. Birçok insanın vuslattan sonra düşmesi buna dayalıdır. İşte kim gayret eder de zikrini arttırırsa, arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunun teslimi hayatınızın önemli bir noktasıdır. Bu noktanın ötesine gitmeniz lazım aslenin takvime ulaşmak için. Ne yapmanız lazım? Burada fizik vücudunuzu ahsen kıldınız, muhsinlerden oldunuz. Fizik vücudun tesliminde. Sonra
Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre de insanı ancak Allah'a ulaştırır. Kişi talepte bulunacak. Gayretin sahibi olacak, yılmayacak. Zikrini arttırdıkça Allah-u Teala'dan büyük yardım alacak. O zaman zikrin bir zevk haline dönüşmesi söz konusu olacak. İşte ne zaman bir insan için zikir bir zevk hüviyetini almışsa, o noktadan itibaren artışı artık süratle gerçekleşecektir. Çünkü kişi o büyük zevki daha büyük bir zaman alanında, daha yüksek bir zaman skalasında yaşamak isteyecektir. Zamanın giderek her gün daha çoğunu o mutluluğu yaşayabilmek için zikirle geçirmek isteyecektir. Netice mi? Netice daimi zikirdir. Kişi daimi zikirle ulul-elbab makamına ulaşır. Peki ahsen olmak fizik vücudun ahsen olmasıysa fizik vücut ahsen olmuştur.

Allah Teala diyor ki onlar ki nefslerini ahsen kıldılar. Enam suresinin 125. ayet kelimesi. Ve ben ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki diyor Allah Teala fizik vücutlarını, içlerini Allah'a teslim ettiler ve muhsinlerden oldular. Fizik vücutlarını ahsen kıldılar. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey fizik vücudun ahsen olması. Kişi onu tamamladı. Şimdi ne olması lazım? Nefsin ahsen olması lazım. İşte nefsin ahsen olma kademesine ulul-elbab diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab. Veskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken onun için, onlar için, ulul elbablar için, ulul elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kişi Allah'ı gece gündüz zikretmesi lazım. Bunun kişi uyanıkken olan zikri iradi yapıyla birinci derecede alakalı bir konudur. Ama eğer o kişi sağ tarafına dönerek yatmayı usul haline getirmişse kulağını yastığa koyduğu zaman biraz sağa sola oynatıp kulağında kalp atışını yakalayabilmişse kulağındaki ses o standartlarda yatabilen kişi, yani biraz sağa sola kulağını oynatıp da kulağında kalp atışlarını duyabilen kişi sağa dönerek yapacak bu işi. Kıbleyi sağ alarak yatacak. Dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar ederken uyuyakalacağım. Sonra ne olur bilir misiniz? Bir sabah kişi teheccüd namazı için uyandığında sabah değil de gecenin bir kısmı bakacak ki kulağında o ses tekrar ederken iç dünyasında Allah kelimesi yankılanıyor. Dili çalışmıyor ama o içindeki ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyor. İşte onun için Allah Teala sağ tarafınıza dönerek yatın tarzında bir muhteva koymuş. Kişi uyandığı zaman da içindeki dilini kımıldatmadan çıkan o tekrar eden ses, sessiz ses bir sabah uyandığında bakacak ki ses devam ediyor. İşte kişi o gün bir günlük daimi zikri tamamlamıştır. Uyuyana kadar zikretmiştir. Uyuduktan sonra da
Sabaha kadar zikir devam etmiştir ki uyandığı zaman hala o sesi duyuyor. İşte bu daimi zikrin müjdesidir. Zikri daim. Ulul elbap oldunuz demektir. Ne olur bir insan ulul elbap olursa? Ali İmran suresinin 7. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı veren Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler vardır hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Kur'an'ın içinde mevcuttur. Muhkem ayetlerin muhtevasını Allah herkese açıklar. Ama mütecavi ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bir takım insanlar, kötü niyetli insanlar, kalplerinde zevk olanlar, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyi şeytanın telkiniyle dileyen ve gerçekleştiren insanlar, o müteşabih ayetleri kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Başka insanları Allah'ın yolundan düşürme istikametinde talep olanlardır. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun, yani ilme rüsuh kazanmış. Rüsuh seviyesinde ilim sahibi olmuş rasuhun derler ki muhakkak ki bunlar Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah Teala rasuhun da onların manalarını çözemez. Müteşabih ayetlerin arkasından ilave ediyor. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab çözebilir diyor. İşte ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Peki özelliği ne? Özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Bu son derece önemli bir özelliktir insan hayatı için Allah'la ilişkiler açısından. Neden? Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise o onun birinci özelliğidir. Ama daimi zikir ona başka şeyler kazandırmıştır. Nefsinin afetleri %100 yok olmuştur. İkinci özellik daimi zikrin sahibi olmak bir. Ulul elbab makamının kazandırdığı ikinci özellik nefsin kalbinde hiç afet kalmaması tamamen %98 fazla %2 rahmet olmak üzere tamamen nurlardan oluşuyor artık kişinin nefsinin kalbi. Üçüncü özelliği o kişi kalp gözünün sahibidir. Bu gözlerin ötesinde buradaki kalbindeki gözle de görür. Baş gözünün ötesinde kalp gözüyle de görmeye başlar. Bir diğer özellik, kalp kulağı da açılmıştır Allah Teala tarafından. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. İşte bu dört tane ana vasfın sahibi olan ulul elbab, üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. Allah Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Sual sorar ve cevabı Allah Teala mutlaka verir. İki, ulul elbab ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Zikirse kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayırdır. Kişi ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde her 24 saat boyunca devamlı her saniye 700 derece kazanan birisi vardır artık. Allah Teala'nın öyle bir yapısına sahip olmuştur ki o artık bire 700 alanlardandır. Her
her saniye. Bir derecelik her saniye zikreden bir kişi Allah Teala her saniye bir tek derece verse o derecelerin 700'e çıkması söz konusudur. Yani düşünün.

birisi çıkarsa evet deriz, bu hak. Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği bir nimet ve Allah-u Teala nimeti kadrini bilene verir. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doludur. Her saniye 700 derece kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan biridir. Ömrünün sonuna kadar bu hayrı kazanmaya devam edecektir. Ve bir başka özelliği, ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmet olmasıdır. Ehli hükümdür. Hakem veya hakim olarak hüküm verdiği zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için adaletle verecektir. Ehli hakimdir. Ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığında o ayet hakkında Allah'a sorarak vuzuhla cevap vermek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra bu kişi muhlis olur. İrşad olur. İrşad olması demek, yakın bir gelecekte kendisi irşad olduğu cihetle artık az bir Allah-u Teala'nın yardımıyla irşad makamına gelecek demektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu kişi salah makamına ulaştığı zaman günahları örtülür, başın üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradesi Allah tarafından teslim alınır. Dört safa. İradesi Allah Teala tarafından teslim alındıktan sonra da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte kişi bir zaman parçası içinde ahsen olmanın normal bütün insanlar için en üst noktasına çıkmıştır. Onlardan daha çok ahsen olanlar var mı? Var. Allah'ın Resulleri var. Normal insanlardan daha üst seviyede muhsindirler. Allah'ın nebileri var. Onlar Resullerden de üstündürler. Normal Risaletin ötesinde Resul olup da normal Resullerden daha üstün bir noktada birisi olabilir mi? Olabilir. O Resullerden birisi eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa mutlaka huzur namazının imamlığını üstlenecektir Allah-u Teala tarafından tayin edilip. İşte o diğer Resullerden o sırada o devrin imamlığını deruhte ederken diğer bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri onların dilleriyle onlara hitap etmek üzere mutlaka hayattadır. Hiçbir kavmi hiçbir devrede Allah-u Teala Resulsüz bırakmaz. İşte devrin imamları olan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, bütün kavim Resullerinden üstündür. Kendileri de kendi kavimlerinin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainat için huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın ahseni takvim olması, onun irşat makamına geldiği noktada tamamlanır. O güne kadar geçirdiği bütün istihaleler, gelişmeler onu bu noktaya ulaştırır. Ve kişi bir zaman devresi sonunda

ahsen olmaya ulaşmıştır. Allah Teala tarafından ahsen kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın hepinizi ahsene ulaştırması, en kısa bir takvim içinde, en kısa bir zaman devresi içinde gerçekleşsin ümidiyle ve duasıyla sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ahsen olmanızı Yüce Rabbimizden bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz, bir aradayız. Allah ile birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an'ından bahsetmek üzere, O'nun öğretisinden bahsetmek üzere. İşte tasavvuf ve Kur'an kavramlarından salah makamından bahsetmek istiyoruz. Salah yani ıslah olmak, ıslaha ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet 7 makamdan oluşur. Fena fillah makamı 1, beka billah makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ihlas makamı, affedersiniz, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. Ve salah makamı makamların sonuncusudur.

Önderbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu makamların üçü de Ulu'l-Elbab muhtevasına girer. Hepsi lüflerin sahipleridir. Bu makamların üçü de hayırlarda yarışanlardır. Yani sabikundur. Ulu'l-Elbab makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da. Ama Salah makamı makamların sonuncusudur. En üst makamda olan herkes Salah makamının muhtevasındadır. Salah, ihlasın ötesidir. Öyleyse gene bir özetle girelim konumuza. Salaha ulaşmak üzere nereden nereye hareket halinde olacağız? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve eğer Allah'a isyan etmiyorsak, Allah'ın ayetlerini yalanlamıyorsak, tekzip etmiyorsak, inkar etmiyorsak, örtmüyorsak, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olmuyorsak, Allah Teala bizi mutlaka seçer. İkinci basamak seçim basamağı. Seçilenler arasında bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak üzere ilk adım atılacak. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Bu dileğimiz üzerine Allah Teala harekete geçiyor. Bize tam 10 tane ihsan verecek arka arkaya. Bir, rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli gözlerimizdeki hicabı mestureye alıyor. İrşad makamını herhangi bir insan olmaktan çıkartıyoruz. Hidayet makamı olarak görmeye başlıyoruz. Bizi hidayete erdirecek olan bir makam olarak görmeye başlıyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi Allah aldığı için. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşad makamının sözlerinin hidayete müteallik olan kesimini de anlamaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah Teala, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamaktayız. İrşad makamının söylediklerini sadece anlamıyoruz. Derin bir anlayışla anlayıp kendimize mal ediyoruz. Yani onları idrak ediyoruz. Fıkıh ediyoruz. Yedinci basamaktayız. Allah Teala kalbimizdeki idraki önleyen ekinleti kalbimizden alıyor. İdraki sağlayan, fıkıh etmemizi sağlayan ihbatı nefsimizin kalbine koyuyor. Yedinci basamak. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir öğretidir. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğretir. Ondan başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Bu din, kainattaki bu tek din 28 tane basamaktan oluşur. Burada ilk 7 basamağı, birinci 7 basamağı tamamlıyoruz. 4 tane 7 basamak. Birinci 7 basamak buraya kadar. Sonra ikinci 7 basamak, sonra üçüncü 7 basamak, sonra dördüncü 7 basamak ve Salah makamı dördüncü 7 basamağın son basamağıdır. Öyleyse yedinci basamaktan sonra ne olur? Allah kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını kendisine çevirir. 8 ve 9. basamaklar.
göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelecek olan faziletlerin nefsimizin kalbine ulaşması ve girmesi için. Sonra zikir yaparız ve kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. Neden giremiyor? Çünkü kalbimizin kapısı mühürlü. Fazıl hiç giremiyor ve sızamıyor da. Faziletler bu aşamada nefsimizin kalbine ne girebilir ne sızabilir. Nefsimiz mühürlü. Nefsimizin kalbi mühürlü. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. 12. basamaktayız. Huşuya ulaşıyoruz. Huşuya ulaşınca Allah-u Teala bizi hak sahibi kılmış. İrşat makamını Allah-u Teala'dan istemek yetkisinin sahibiyiz. Ve istiyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Allah-u Teala'dan mürşidimizi istiyoruz. Bunun üzerine Allah-u Teala bize mürşidimizi gösteriyor. Bu devre zarfında Allah-u Teala bize namazı sevdiriyor. Orucu sevdiriyor. Özellikle zikri sevdiriyor. İrşat makamını gösterdikten sonra ona karşı bir sevgi veriyor Allah-u Teala. Ve ibadetleri yapmayan biz ibadet yapar oluyoruz. İbadet yaparken de bunları bir angarya olarak değil, hoşumuza giden bir davranış biçimi olarak gerçekleştiriyoruz. Bir meşgale olarak gerçekleştiriyoruz. Ve Allah-u Teala hacet namazını kıldığımız zaman 13. basamakta mürşidimizi gösteriyor. Zaten bize mürşit sevgisini veren Allah-u Teala o sevgiyi verdiği mürşidi bize gösteriyor. Ve sevgili kardeşlerim, mürşide ulaştırıyor Allah-u Teala. Ulaşabileceğimiz yerde mutlaka bir mürşit var. Ve tabi oluyoruz. Tövbeyle el öperek tabi oluyoruz. Burası 14. basamak. Tabiyetle birlikte Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet alıyoruz. Şu ana kadar ne oldu? Allah'a ulaşmayı diledik, bize düşünü yaptık. Allah-u Teala ne yapacak? Bir avun verecek. 10 tane ihsan verdi bize, mürşidimize ulaştırdı. Şimdi yeni bir adım. Allah'ın gösterdiği mürşide karşı zaten Allah-u Teala içimizi sevgiyle doldurdu. Gidip ulaşıyoruz, tabi oluyoruz mürşidimize. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bir tabiyet müessesesi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler tabiyet sırasında orada, devrin imamının ruhu orada, onun başının üzerinde gene kendi ruhu. Kiramen Katib'in melekleri, hayat filmimiz ve tabiyet gerçekleşiyor. Tabiyetle birlikte 10 tane nimet alıyoruz Allah-u Teala'dan. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip önden arkaya doğru uzanmış olarak oraya yerleşiyor. Biz kavlimizi bozmadıkça o ruh oradan hiçbir zaman ayrılmaz. Allah'ın bize verdiği bu nimeti iç dünyamızı tayir etmedikçe, gerçeği sahteyle değiştirmedikçe Allah-u Teala başımızın üzerindeki bu muhafızı almıyor. Ve birinci nimeti, mürşidimizin ruhunu mürşidimize tabi olduğumuz zaman
devrin imamının ruhunu başımızın üzerine bir nimet olarak göndermesi. İkincisi, kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. Üçüncüsü, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dördüncüsü, kalbimizin içine imanı yazıyor. Beşincisi, bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar işlediğimiz ne kadar günah varsa, hangi çeşit bir günah olursa olsun, bütün günahları sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Kul hakkı da mı? Kul hakkı da. Kul hakkı doğduğu anda Allah-u Teala tarafından kula zaten ödenir. Kul hakkını Allah-u Teala sürümcemede bırakmaz. Hesabı çabuk görür. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz devrin imamının emriyle vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Henüz zemin katta ama Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Sırat-ı müstakimin birinci sevilinde ana dergaha derhal hangi mürşidinin bulunduğu yerde tabi olmuşsak o mürşidin dergahında ruhumuz sırat-ı müstakimin başlangıç noktasında sebilin üzerinde hazır. Nefsimiz Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanarak karanlıkların, afetlerin nefsimizin kalbinden atılması işlemine başlıyoruz. Teskiyetün nefs, nefsimizi teskiye ediyoruz. Yani ıslah olmaya, amelü salihat yapmaya burada başlıyoruz. Sonunda ne olacak? Sonunda ıslah olacağız, salihlerden birisi olacağız. Salah makamının sahibi olacağız. Burada salah makamına ulaşmanın başlangıç noktasındayız. Nefsimizi nefs tezkiyesiyle, nefsimizi temizleme yoluyla ıslah etmeye başlamışız. Buna amelü salihat diyor Allah-u Teala. Nefsi ıslah edici, salaha ulaştıracak olan amel. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın zikriyle gerçekleşir. Nefsimiz tezkiye olurken ne kadar nefsin afeti yok olmuşsa, yerine ne kadar fazilet nefsimizin kalbine yerleşmişse, şeytanın üzerimizdeki hakimiyet alanı o kadar azalacaktır. Azalırsa ne olur? Azalırsa şeytanın üzerimizdeki tesiri o kadar azalır. Tesiri mi var? Kesinlikle. Nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine yapmak istemeyen, karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Şeytan da aynı şeyleri ister. Allah'ın bütün emirlerini çiğnememizi, gerçekleştirmememizi, Allah'ın yasak ettiği her fiile de mutlaka işlememizi ister. Nefsimizin afetleriyle şeytan aynı paralelde. Bu sebeple şeytan söylediklerini nefsimize kolayca kabul ettirebilir. Çünkü nefsimiz de zaten aynı şeyi istiyor. Ona göre yaratılmış. Bunun için şeytan ve nefs duruma hakim oluyorlar. İnsanlar bu sebeple mutsuz, bu sebeple huzursuz. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz hangi ölçüde tezkiye olmuşsa, afetlerden kurtulmuşsa, aynı oranda şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti de azalıyor. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Onların yerine faziletler aldıkça şeytanın tesir etmesi mümkün olmayan yeni bir hüviyet kazanıyor nefsimizin kalbi. İşte o hüviyete
Dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada hepiniz için bir aydınlık var. Allah'ın nurları bir güneş gibi nefsinizin kalbine dolmaya başlıyor. Doldukça şeytanın hakimiyeti azalacağı için şeytanın kulu olmaktan fizik vücudunuz aynı ölçüde nefsin afetlerinin azalması ölçüsünde kurtuluyor. Aynı ölçüde Allah'a daha çok kul oluyor. Şeytana kul olmaktan ne kadar kurtulursa Allah'a o kadar kul oluyor. Yani başlangıçta bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için, hep şeytanın ve nefsin afetlerinin dediğini yaptıkları için başlangıçta şeytanın kulu kabul ediliyorlar Allah-u Teala tarafından. Ve nefs tezkiyesine başladıktan sonra şeytanın hakimiyeti %100'den adım adım %7 %7 aşağı iniyor. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. İlk %7 nur birikimi nefse emmare, Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz dördüncü gök katında. Ruhumuz beşinci katında nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katında, altıncı gök katında Allah da bizden razı oluyor. Nefsi mardiye ve nefsi tezkiye, ruhumuz yedinci gök katında. Nefsin kalbinde %7 × 7 %49 fazilet birikimi, 2 de rahmet birikimi, nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuş durumda. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyetinin nefsimizin kalbinde bittiği yer burası. Artık şeytan duruma hakim değil, Allah'ın nurlara hakim. Ne oldu? 21. basamağa ulaştınız. Ruhunuz 7 tane gök katını aştı, 7. gök katına ulaştı, 7 tane alem geçti, Allah'ın zatına ulaştı. Burası Allah'ın zatına ulaştığınız yerdir. 21. basamak. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'a sarılır bir başka ifadeyle. Bir başka ifadeyle de bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınır. Allah'a kaçmıştır ve Allah'a sığınmıştır. Böylece Allah'ın evliyası olursunuz ve dördüncü 7 basamak başlar. Birinci 7 basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bunun neticesi tahakkuk etti. İkinci 7 basamakta Allah Teala size 10 ihsanı tamamlayarak mürşidinize ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala'dan 10 tane de ihsan aldınız. Nimet aldınız. Demek ki Allah'ın 6. nimeti ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti nefsinizin tezkiyeye başlaması, 8. nimeti fizik vücudunuzun nefsinizdeki tezkiyeye paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça iradenizin gücünün onlara karşı çıkan, karşı çıkıp Allah'ın dediklerini onlara zorla yaptıracak olan kuvvetin giderek güçlenmesi, düşmanlarının sayısı azaldığı için. Düşmanlarının gücü azaldığı için. Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah-u Teala size her yaptığınız, kazandığınız bir derecat için onun 10 katını verirken, 10 derecat verirken
o günden itibaren 100 derecat vermeye başlıyor. Ve ruhunuz gök katlarının çıktıkça bu 100 derecat 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşarak. Bundan sonra 7 tane velayet makamı geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 tane velayet makamı. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğunda fena makamındasınız. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 2. Beka billah. Ruhunuza yeni bir ruh Allah Teala size ihsan ediyor. Ve o ruhunuza bir taht veriyor. İndi-i ilahide bir taht sahibi oluyorsunuz. Beka makamı. Velayetin ikinci makamı. Son 7 basamağın ikincisindesiniz. Sonra o kişi zikri günün yarısını aşıyor. Züht makamının sahibi oluyor. Dünya hayatına karşı zahit oluyor. Zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah'a ispat ettiği için. Bu kişi züht makamının sahibi. Sonra o kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşınca fizik vücut geriye kalan %19'dan başlayan ve giderek azalan afetlere artık tamamen kayıtsız kalıyor. Onları dikkate almıyor. Onların fizik vücudun davranışları üzerinde bir engelleme gücü artık oluşamıyor. Fizik vücut onlara rağmen, onlar kendisini zorlamasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oluyor. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası 25. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'in ötesine geçti. %90'ı burada aşacak. Daimi zikre ulaştığınız anda %100'den aşağı artık düşmeyecek. Bir kişi daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinin zülvani kapısı, şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapısı mühürle örtülüdür, mühürlenmiştir. Bu mühür nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesini kesinlikle önler. Daimi zikirde olduğunuz sürece mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı, üç enerji grubunun baskısı devamlı kesintisiz bir şekilde mührü orada tutacağı için mühür hiçbir zaman siz ölene kadar oradan, zülmani kapından ayrılmaz. Baskı devamlı olarak mührü orada tutar. Bunun manası şeytanın kapısı artık açılamaz. Artık daimi zikrin sahibisiniz. Neyi ifade eder bu? Nefsiniz son defa siz zikre başladığınızda, daimi zikre demek ki son zikre başladığınızda ki artık zikirden vazgeçmiyorsunuz. Zülmani kapı mühürlenmişti. Bu mühür asla açılmayacaktır.
nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha bu %100 nur, fazilet aşağı inmeyecektir. İşte bu nokta ulul elbab noktasıdır. Burada aynel yakinin sahibi olursunuz. Aynel yakin. Ulul elbab makamı aynel yakini, yani kalp gözüyle görerek hakikatleri öğrenmenizi ifade eder. Aynel yakin size hikmet kazandırır. Hikmetse aynel yakinin 7 vasfını içerir. 1. Daimi zikrin sahibi olmuştur kişi. 2. Bu yüzden nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Hepsi kalpten atılmıştır. Kalbe geri dönmeleri mümkün değil de, çünkü mühür daima orada kalacaktır. Böyle olduğu için de Allah-u Teala kişiyi mükafatlandırır. Kalp gözünü açar. Gene böyle olduğu için kalp kulağını da açar. Böylece bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işiten, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbab makamı böylece size 4 tane temel özellik gösterir. Allah'ın size bütün söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitirsiniz. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. Her şey en güzel standartlara ulaşır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamaya başlarsınız. Ulu'l-Elbab makamı 3 tane de vasıf şartı kazandırır size. Ehli tezekkür olursunuz. Allah ile her zaman konuşan birisiniz. Ehli hayır olursunuz. Daimi zikirde olduğunuz için kesintisiz bir şekilde derecat kazanırsınız. Yani her an derecat kazanmak hayırla ifade edildiği için hayır üzere olursunuz. Ve nihayet hikmet sahibi olursunuz. Yani fiziğin ötesindeki lüplerin sahibi olursunuz. 5 duyuyla insanların ulaşamayacakları fizik ötesi bir nimetler dizisi alırsınız Allah-u Teala'dan. Ve bu nimetlerin Ulu'l-Elbab makamındaki en belirgin özelliği, devrin imamının, dergahının mutlaka manevi hüviyetinin gösterilmesidir. Allah'a ulaştıran altın kapı sadece dünya üzerinde, kainat üzerinde bir tek yerdedir. Devrin imamının dergahında. Oradan Allah'a doğru yola çıkılır, oradan Allah'a ulaşılır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ve böylece zemin kattaki ana dergah gösterilir. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olursunuz. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanır. Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına geçersiniz. Gene 7 tane vasfın sahibisiniz. Kalbimiz
kalbinizse bir derece müzeyyen olmuş, sadece zemin kat gösterilmiştir. Zemin katın sırlarına sahip oldunuz. Sonra gök katları birer birer gösterilir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Allah Teala Hazreti İbrahim'e göklerin melekûtunu gösteriyorduk diyor. Göklerin sırlarını gösteriyorduk diyor. İşte siz de bu sırrın ehli olacaksınız. İhlas makamının sahibi olduğunuzda göklerin melekûtunun sırrı da sizinle beraber olacak. Yani birinci kattaki açıktaki secde mahallini, ikinci kattaki su varılma havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı dergahı, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beyt-ül Makdes'i, Beyt-ül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbgatullah olma, nurlanma mahallini birer birer gösterecek. Sonra yedinci katın altın kapısını gösterecek. Altın kapıdan içeri girişi, ondan sonra yedi tane, yedinci gök katındaki yedi tane alemi, birincisi kader hücreleri, ikincisi Ümmül Kitap, üçüncüsü Makam-ı Mahmud, dördüncüsü Divan-ı Salihin, affedersin, üçüncüsü Kudret Denizi, dördüncüsü Makam-ı Mahmud, beşincisi Divan-ı Salihin, altıncısı zikir hücreleri ve yedincisi indi ilahi. Bunların hepsini birer birer gösterir Allah Teala. Ve sitetin müntaha gösterildiği zaman ihlas makamı, nefsinizin kalbinin halis olduğu makam sona erer. Yeni bir makamın sahibi oldunuz. Ne zaman? Yedinci gök katı gösterilince ihlas makamı sona ermiştir, tamamlanmıştır. Yedinci gök katı ile birlikte yedinci gök katının sonunda yedinci alemin en üst noktası olan, indilayın en üst noktası olan Sittetil Münteha'yı gördüğünüz an ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamının sahibisiniz. Gene aynel yakindesiniz. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü mertebeleri aynel yakinin birer rüknüdür. Salah makamının beşinci kademesi hakkül yakini ifade eder. Öyleyse salah makamı muhtevasında neler bulundurur? Salah makamının ilk dört mertebesinde irşada ulaşırsınız. Beşinci mertebesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Altıncı kademesinde olanlar bütün kavimlerdeki resullerdir. Yedinci kademesinde ise bir tek kişi vardır. Devrin imamı. Öyleyse salah makamı yedi tane kademeden oluşur. Salah makamı makamların yedincisidir. Velayet makamları Kur'an'ın lafızlarını değil, ruhlarını ifade eder. Kur'an'ın lafzı 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman tamamlanmıştır. Velayet 7 tane kademede Kur'an'ın 7 tane ruhunu ifade eder. Salah makamı 7. ruhtur. 7. ruh da kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. 7 ruhun 7 tane kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, velayet makamları
Kur'an-ı Kerim'in ruhlarıdır. Fena makamı birinci ruhu, beka makamı ikinci ruhu, züht makamı üçüncü ruhu, muhsinler makamı, fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği nokta, dördüncü velayet makamını ifade eder. Ullerbap makamı dördüncü ruhtan sonraki beşinci makamdaki beşinci ruhu ifade eder. Kur'an'ın beşinci ruhu. İhlas makamı altıncı ruhu ifade eder. Ve salah makamı Kur'an'ın yedinci ve son en üst kademe ruhunu ifade eder. Bu ruh da yaşadığınız sürece farklılıkları kendiniz yaşayacaksınız. Bu ruh da dört mertebe tezyin olarak devam eder ve tezyin olma iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sona ermiştir. Öyleyse şimdi bakalım neler oluyor. Salah makamı nasıl bir makamdır? Salah makamı makamların en üstünüdür. Kur'an-ı Kerim'in yedinci ruhunun izahı adım adım orada yapılır. Son bilmece orada çözülür. Allah'ın zatı son bilinmeyendir. Orada gaybi iman tahkiki imana dönüşür. O güne kadar Allah'ın varlığından kesin olarak emindiniz ama Allah'ın zatını görmemiştiniz. Ne zaman ki iradenizi Allah'a teslim edersiniz, hakkül yakin takvasının sahibi olursunuz, Allah'ın zatını da görürsünüz. Şimdi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değiştirilmeyecek bir tövbe olsun. Artık onu başka bir tövbeyle değiştirmeyeceğiniz, tövbenizi hiçbir zaman bozmayacağınız bir tövbeye ulaşın. O tövbe yapıldığı zaman diyor Allah-u Teala, Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları, onlarla beraber olan bu tövbeyi yapanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Hangi günahlarını sevgili kardeşlerim? O kişi zaten mürşidine ulaştığı gün bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ondan evvel ne olmuştu? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarıyla aynı seviyeye getirilmiş ve sevapları Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla günahlarını aşmıştı. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birkaç dakika içinde sevapları günahlarını aşar. Ve kişiyi cennet sahibi kılmak için Allah'ın hediyesidir. 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevrilmişti. O zaman hangi günahların örtülmesi? O kişi mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin afetleri yok olmuyor. Nefsinin afetlerinin hepsi duruyor. Onların örtülmesi, yok edilmesi, afetlerin yerini faziletlerin alması adım adım gerçekleşen bir olgu. Bu fazıllar yerleştikçe fazilet sahibi olursunuz nefsinizin kalbine. Devamlı olarak kalbinize yerleşen fazıllar nefsinizin kalbinde devamlı daha çok ışımayı, daha çok parlamayı ifade eder. Her geçen gün kalbiniz, nefsinizin kalbi biraz daha aydınlanacaktır faziletlerle.
Ve böyle bir dizaynda adım adım daimi zikre doğru yaklaşıyorsunuz. Daimi zikirde nefsinizin kalbinde karanlık namına bir şey kalmıyor. Baştan aşağı nefsinizin kalbi pırıl pırıl oluyor Allah'ın nurlarıyla dolu. O zaman ulul-elbab makamının sahibisiniz, sonra ihlas makamının sahibisiniz, sonra selah makamının sahibisiniz. İhlas makamında, ulul-elbab makamında, ihlas makamında ve selah makamında, hatta bir evvelki fizik vücudun teslimi makamında artık derecat kaybedici bir şeyler yapmanız söz konusu değil. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz, yasaklar işlemiyorsunuz. Derecat kaybetmeniz söz konusu değil. Ama o noktaya gelinceye kadar, tabi olduğunuz anda günahlarınız sevaba çevrildi, ondan sonra gene günahlar işlediniz. İşte o işlediğiniz günahları diyor Allah Teala, biz onların günahlarını örteriz diyor. Yani öyle bir derecat sistemi veririz ki kişiye, günahlarıyla sevapları eşit olur. Hangi günahlarıyla sevapları? Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Yoksa zaten ondan evvelki bütün günahları sevaphanesine ulaşmıştı. O kişi bu noktaya ulaşana kadar da devamlı derecat kazandı. Her bir derecesine 100 derecat verdi Allah Teala. Sonra 700'e kadar çıkardı. Bu kişi o günahları daimi zikre ulaşmadan evvelki işlediği günahlarını Allah Teala selah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Niçin ikinci kademesi? Tövbe-i nasuh ihlas makamından selah makamına bir geçiştir. Kapının anahtarı tövbe-i nasuhtur. Kim tövbe-i nasuhunu gerçeklemişse Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmişse o kişi ihlas makamından salah makamına, velayetin yedinci makamına, velayetin yedinci ruhuna ehil olarak adım atmıştır. Ve Allah Teala'nın tövbe-i nasuhu salah makamının birinci kademesidir. Ve günahları Allah Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesi de ikinci kademesidir. Biz onların günahlarını örteriz diyor. Salah makamına ulaşanların günahlarını örteriz diyor. Sonra kişiler hakkında bilgi veriyor. Onlar diyor, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Nedir bu ön sağlarında olan ruh, ön sağlarında olan nur? Devrin imamının ruhu ve onun başının üzerindeki salah nuru. Onlar yürürken önlerini görüyorlar bu nurla. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah Teala. Ve derler ki, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah Teala onların sol taraflarına yeni bir nur daha verir. Bu verdiği nur salah nurudur. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh, ikinci birinci kademesi tövbe-i nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar nurumuzu tamamla derler. Ondan sonra derler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani o örttüğün günahlar var ya, o günahları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Nasıl biz mürşidimize ulaştığımız zaman bütün günahlarımızı sevaba çevirmiştin, şimdi de günahlarımızı örttün, ama örttüğün günahları tekrar sevaba çevir.
Ve diyor Allah-u Teala biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Günahların sevaba çevrildiği yer salah makamının dördüncü kademesidir. Dördüncü kademe o kişinin nefsinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olduğu bir özellik taşır. Salah makamının yani Kur'an'ın yedinci ve en üst ruhunun kendi içindeki yedi kademesinin kişi dördüncüsünde. Burası neresidir? Burası kişinin irşada ulaşmasıdır. Yani irşat makamından irşad etmek üzere öğrendikleri burada tamamlanmıştır. Bu kişinin öğrendikleri irşada müteallik olan hususlar burada tamamlanmıştır. Kişi başkalarını irşad etmek üzere gerekli vasıfları kazanmıştır. Ama irşad yetkisi Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. Allah-u Teala irşad yetkisini vermek için kulunda başka bir özellik arar. Kim irşad makamının sahibi kılınacaksa, irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilecekse, o kişinin kararlarını kendi iradesiyle vermesinin önlenmesi, Allah'ın iradesiyle başkalarını yönetmesi asıldır. Kişisel iradeye bu yetki verilmez. Ve Allah-u Teala kulunun bu noktada, irşada ulaştığı noktadaki iradesinin Allah'a teslimini ister. İşte Fusilet Suresi 33, 34, 35. ayetler. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel ifade etmiş değil mi Allah-u Teala? İşte bu insanlar iradelerinin teslimini yapan, Allah'a iradelerini de teslim ederek teslim olan, irşada memur ve mezun kılınan ve Allah'a davet etmek yetkisini Allah'tan alan kişiler. Buradaki teslim, iradenin teslimi. Fusilet 33. Allah Teala geri kalanını da işaret ediyor. Hiç diyor, kötülükle, seyyiatle, kaybettiğiniz derecelerle hasenat bir olur mu diyor. Siz diyor, seyyiati hasenatla önleyin. Aslında atıf yukarıyadır. Kime? İrşad makamına ehil kılınana, Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmak yetkisini Allah'tan alan kişiye ait. Allah Teala diyor ki Fusilet 35'te de, Fusilet 33-34'te bunları söylüyor. Diyor, seyyiate hasenatla mukabele etmek yetkisi herkese verilmez. Yani bu yetki mutlaka teslimi gerektirir, iradenin teslimini gerektirir. Ancak ondan sonra o kişi kötülüğe iyilikle mukabele eder. İşte diyor onlar hazzün azimin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, salah makamının bu noktasında, yani irşada ehil kılındığı noktasında kişinin
böyle bir noktaya dikkatle bakın. Bu nokta irşadın, kişinin irşadı Allah-u Teala tarafından yetkili kılındığı nokta. Bu noktada muhteva bu noktada şekilleniyor. Kişi irşada Allah-u Teala tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini Allah-u Teala'ya teslim eden kişiye Allah-u Teala bu sözlerle hitap ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren artık o kişi kendi iradesiyle bir karar veremez. Bu noktada bu kişi

yüksek seviyede, birinde sonsuz haz, birinde sonsuz mükafat, birinde sonsuz ecir, sonsuz ücret. Öyleyse burası salah makamının 5. mertebesi. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabilecekleri son kademe. Salah makamının 5. kademesi, kişi adın cennetlerinin artık sahibi. Allah Teala diyor ki Bakara 102'de, ya eyyellezine aminüzkürullâhe aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, hakkul yakin takvası. Allah Teala devrin imamları için de aynı müesseseden bahsediyor. Hakkul yakin, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin seviyelerinde. İlmel yakin 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin 28. basamağın salah makamının 4. kademesinde tamamlanır. Kişi burada irşada ulaşır. 5. kademesinde ise o kişi hakkul yakin takvasının sahibi olmuştur. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. İrşad takvasının sahibi olmuştur. Artık o kişi irşada memur ve mezun kılınmıştır Allah Teala tarafından ve salâh makamının, yani yedinci ruhun 5. mertebesine ulaşmıştır. Kendiliğinden karar vermek yetkisi alınmış. Allah'ın iradesiyle karar vermek ve başkalarına emri bildirmekle vazifeli kılınmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahibiydi. Tövbe 100 onu söylüyor. Sabikun el-Evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabeye, Ensar ve Muhacirine tabi olunmuş. Onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu 5. makamdan sonra, 5. kademeden sonra 6. kademe devrin bütün kavimlerdeki resullerine ait bütün devirlerde, 7. kademe ise sadece devrin imamına ait. Öyleyse işte 28 basamak, işte 28. basamak olan salah makamı, İşte Kur'an'ın 7. ruhu ve işte Kur'an'ın 7. ruhunun 7 kademesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi salah makamının irşat noktasına ulaştırmasını, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle hakkül yakin kademesinde Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmenizi ve Allah'ın zatını görmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Hakkül yakin, Allah'ın zatının görüldüğü, bütün insanların normal standartlara ulaşabileceği son mertebedir. Bunun haricinde olanlar istisnası yalnız Resuller ve bu Resullerden devrin imamı olan kişidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. تنرجم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir konusunun yeni bir rüknünü size izah etmek üzere huzurlarınızdayız. Öyleyse konumuz ruh nedir? Ruh. Ruh vücudumuza Allah'ın üfürdüğü bir Allah-u Teala'nın mahlukudur. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dönecektir. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: biz insanı dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. Secde Suresi 9. ayet-i kerime, Allah Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Sümme sevvahu ve nefaha fihi min ruhihi ve ceale lekumus sem'a vel efsare vel efide kalilen ma teşkürün. Diyor ki Allah Teala, sonra onu, yani insanı dizayn ettik, sevva ettik ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra onu, insanı, insanın fizik vücudunu sevva ettim, dizayn ettim, şekillendirdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra diyor ki, sonra ona görme hassası verdim, basar. Sonra ona işitme hassası verdim, sem'i. Sonra ona idrak hassası verdim, Fuat. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse ruh Allah Teala tarafından bize üflenmiştir. Ve Allah Teala ruh konusunda buyuruyor ki ruh Rabbinin emrindendir. İsra Suresi 85. ayet-i kerime, kulir ruhu min emri Rabbi, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Emir nedir? Allah'tan gelen, bir görev yapacak olan ve bu görevinin sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olan bütün sistemler emir adını alır. Allah'ın emri adını alır. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize verilmiştir, bir görev yapacaktır. Görevi nedir? tekrar Allah'ın zatına geri dönmek. Bu geri dönüşü nefsin afetlerinin yarıdan daha fazla temizlenmesine bağımlı olduğu için Allah Teala ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. Böyle bir dizaynda ruhumuzun Allah'a dönüşünün üzerimize farz olduğunu unutmayalım. Ruh Allah'ın emrindendir. Ruhtan başka çok şey daha vardır Rabbimizin emrinden olan. Allah Teala buyuruyor ki Allah yere gireni, gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Bunlar nötrinolardır. Nötrinolar da Allah'ın emridir. Allah Teala'nın kalbinize gönderdiği rahmet, fazl, salavat isimli nurlar da her biri Allah'ın bir emridir. Bütün bu sistemler görevlerini yaparlar. Görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri dönecek olanlardır. Ruhumuz Allah'ın zatından gelir, tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. Diğerleri Allah'ın katından gelir. Rahmet, fazl, salavat, sekinet. Allah-u Teala'nın nurları. Allah-u Teala'nın feyzi. Hepsi Allah'ın katından gelen, bizlere ulaştırılan, sonra da tekrar Allah'a dönecek olan varlıklardır. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet ve faziletler, o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece onun kalbinde kalacaktır. Öldüğü zaman kalbinden tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz da biz hayata gelirken bize üfürülür. Ölmeden evvel Allah'a gönderilmesi üzerimize farz kılınmıştır. Ama ölmeden evvel gönderememişsek Allah-u Teala'ya, o zaman ölünce ölüm melekleri bizden alacaktır ve Allah'a geri gönderecektir. Ruhumuzu. Ruhumuz bir emanettir. Bizde Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Allah-u Teala diyor ki Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde İnna aradnel emanete alel semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahminneha ve eşvakna minha ve hamelehal insan innehu kâne zalümen cehûle. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmekten kaçındılar. Ve insana ve insan yüklendi. Onu insan yüklendi. Muhakkak ki zalim ve cahildir diyor Allah-u Teala insan için. Öyleyse ruha baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu bir müesseseyi temsil eder. Tekamülün zirvesinde, en üst noktasında yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sadece hasletlerden ibarettir. Öyleyse ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Bu konu üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Allah Teala tarafından üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Birinci farz Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Sümme la tümselun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş, rücu et. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın indinde böyle bir olayda altıncı, yedinci ve diğerleri geliyor arkadan. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125 Allahü yedü darü selamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Selam yurdu diye geçiyor. Aslında teslim yurdu olan Allah'ın zatı bahsedilen yer. Allahü yedü darü selamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Kimi ulaştırmayı dilerse oraya, o selam yurduna, Allah kimi ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştırdığı kesin olarak biliniyor. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı ve Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacaktır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı ve Şura söz konusu olan Yusuf suresinin, Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Allah kimi selam yurduna, teslim yurduna ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracağı cihetle Allah'ın selam yurdundan muradı teslim yurdu olan kendi zatıdır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtile. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada açıkça Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, emrettiği şey olarak vasıflandırıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47 Allah'ın davetine üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 7. ayet. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde açıklanmıştı. Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu Allah'ın zatına davet ediyor Allah Teala. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı mustakim fettebihu. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da beçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu işte bu sırat-ı mustakimdir. Sırat-ı mustakime tabi olun. Ki sırat-ı mustakimden sakın vazgeçip diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki o zaman onlar sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani Allah'a ulaştıran yol olan sırat-ı mustakimden saptırırlar. On birinci ayet-i kerime Maide 7 Allah Teala diyor ki o gün, yani el-sübra hüküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. Misakinizi üzerinize vasiyet ettik, üzerinize yükledik diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adı misak. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder. Görüyorsunuz ki emanetler emanet olarak geçiyor çoğul ama sahipleri ehli bir tane. Bütün emanetlerin Allah'a teslim edilmesini Allah Teala emrediyor. Böylece üzerimize Allah Teala bir vazife vermiş oluyor. 12 defa farz kıldığı bir görev ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. Allah'ın zatı ruhumuza gidecek. Burada

Allah Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve yedeyna hüsnecdeyn ve onu iki yola ulaştırdık. 11. Fakat o felek tehamel rekabeti akabete, fakat o sarp yokuşu aşmaya girişmedi. Ve ma edrake mel akabe, o sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? İdrak edebilir misin? Fekku rekabetün, o kölenin, ruhun azaldıdır. Velet 14-15, ev itamin fi yemin zi meskabetin, yetimen za mekrava, ev miskinen za metrave, sümmekâne minellezine aminu ve teva sabis sabri ve teva ve teva sav bil merhame. İlahiki ashabil meymene. Yahut açlık gününde yakın olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Sonra amen olup birbirlerine sabır tavsiye edenler, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri, sağdan verilenlerdir. Burada Allah Teala kölenin azadıdır demekle Veled suresinin 13. ayet-i kerimesinde ruhun vücuttan azad edilmesi gerektiğini söylemiş oluyor. Aslında bu bir, burada bir farz olayı yok. Ama söylediğimiz gibi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış durumda. Allah Teala ruha bir muhteva vermiş. Bu muhteva

Allah'ın katından gelen bu mahlukun tekrar Allah'a, Allah'ın zatından gelen bu ruhun tekrar Allah'ın zatına geri döndürülmesi söz konusu. Üzerimize 12 defa farz. Ruh bir emanettir. Sahibi biz değiliz. Allah'a dönecektir. Dönmekle mükelleftir. Ruh iç dünyamızda nefsle devamlı savaş eden bir varlıktır. Bütün hasletleri 19 hasletten oluşur. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle donatılmıştır. Ve ruh Allah'a canı istediği zaman dönemez. Ruhun Allah'a dönebilmesi şarta bağlanmıştır. Nefsin tezkiye olması. Nefsimiz emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 kademede tezkiye olmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını aşıp da Allah'a ulaşamaz. Nefsimizin ise ruhumuzun Allah'a ulaşmasına engel olan standartları nefsin afetlerle dolu olmasıdır. Ve bu afetler nefsten ayrılmayı hiçbir zaman istemezler. Şeytan da ayrılmamaları için bir gayretin sahibidir. Şimdi burada bir muhteva görüyoruz. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir varlık olarak yaratılmış. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Buna göre tekamülün zirvesinde olarak yaratılmış. Ama nefs hiç öyle değil. Nefs afetlerle dolu ve Allah ne emretmişse onu asla yapmak istemez. Nefs, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister. Ve şeytan da nefsin bütün afetlerine tesir ettiği için nefsi devamlı kontrol altında tutar ve nefsi devamlı azdırır. Öyleyse nefs bu sebeple kendi kendine afetlerden kurtulmak yoluna hiçbir zaman gitmeyecektir. Afetlerden kurtulup da hasletlerle dolmak nefsin hedefi değildir. Şeytan da zaten nefsi devamlı azdırmaktadır. Onun için nefsin görev yapabilmesi ancak ruhun nefse tazik etmesiyle sağlanır. Böyle bir tazikte bir azap müessesesi var olmalıdır. Ne zaman bir insan ruhunun emirlerini yerine getirirse büyük bir mutluluk duyar. Akla hem nefsimizden bir talep gider. Bu talep nefsin afetlerine uygun olarak Allah'ın bir emrini yerine getirmeme talebidir veya yasak ettiği bir fiili işleme talebidir. Veya ayrı bir olay tahakkuk eder. Ruhtan akla Allah'ın emrettiği bir şeyi yapma konusunda veya yasak ettiği bir şeyi yapmama konusunda talep ulaşır. Ama karar vereceği akıldır. Akıl, Allah'ın emirlerinin gerçekleştirilmediği, yasak edilen fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman nefsin taleplerine evet diyecek, nefsin taleplerini kabul edecek, ruhun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu takdirde ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İşte bunun için Allah-u Teala ruha nefsi azaplandırma yetkisi vermiştir ve ruh
nefse her yaptığı hatadan sonra azap eder. Allah da yapılan hatalardan sonra o hatayı bizim fizik vücudumuz işlediği için fizik vücudumuzda da Allah azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah Teala. Burada aklın yanlış kullanılması söz konusu olduğu takdirde akıl Allah'ın emrettiği biçimde kullanılamamış demektir. O zaman kişi azaplandırılır. Ne zaman bir başkasına bir kötü davranışta bulunursak veya Allah'ın bir emrini yerine getirmezsek, yasak ettiği bir fiili işlersek, hepsinde Allah Teala bize azap verir, ruhumuzda nefsimize azap verir. Nefsimize azap vermelidir ki fizik vücudumuz azap görürken nefsimiz de görmelidir ki nefsimiz bu azabın sonunda yaptığı hataları azaltmak üzere harekete geçsin ve tezkiye olmak için hazır hale gelsin. Gene tezkiye fizik vücudumuzun standardı içinde bir dizayndır. Yani nefs tezkiyesi denen olay Allah'ın zikriyle gerçekleşir. Ve zaman içerisinde ruhun hasletleri, faziletleri, ruhta 19 tane haslet vardır. Bu 19 fazilet zaman içerisinde nefse yerleşir.

Ne olur? Ruhun Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah o insana mürşidimize ulaştırır. Nefsimizin kalbine iman kelimesini yazar ve nefs tezkiyesine başlarız. Allah'tan gelen faziletler nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Ama böyle bir şeyin tahakkuk etmesi sonucunda ruhun hasletleri nefsin afetlerinin yerini yavaş yavaş alacaktır. Her %7 nur birikimi ilk %7 ile nefse emmare, ikinci %7 ile nefsi levvame, üçüncü %7 ile nefsi mülhime, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci safhalarda mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer açılır. Ruh, nefsin her %7 temizlenmesiyle bir gök katı yükselebilir. Eğer nefs temizlenmezse ruhun Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Bu sebeple aralarında çok sıkı bir ilişki söz konusudur nefs ve ruh arasında. Ancak nefsin tezkiyesidir ki kademe kademe ruhu gök katlarında 7 kat yükseltir ve Allah'a ulaştırır. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Ruhun 19 tane hasleti söz konusudur. Birinci hasleti sevgi. Sevgi bütün hasletlerin arasında en üst seviyelidir. En üst seviyeli olanıdır. En yüksek seviyedeki ruh hasleti sevgidir. Ali İmran 119'da Allah Teala diyor ki: "Ha entüm ilahi tubinehum ve la yuhubbineküm ve tuminune bil kitabı küllihim. Ve izâ lekûküm kâlu âmennâ ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gâiz. Kul mûtu bi gâizukum innallâhe alîmün bizzatüsüdür." Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar." Yani bundan 14 asır evvel sahabe bu hüviyetteydiler. Kitabın bütününe iman eden ve kendilerine buğz edenleri de sevenlerdi. Öyleyse ruhun sevgi hasletini nefslerine geçirmişlerdi. Nefsleri sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken Allah'ın lütuf ve rıza, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır: onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dikilmiş ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir." Ve birbirlerine karşı merhametli, yani sevgi doludurlar. Mümtehine 8: "Allah din uğrunda
sizinle savaşmayan, sizi diyarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve adil muamele etmenizi yasaklamaz. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan evvel Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edenleri severler. Hem Ensar'da hem de Muhacir'inde sevginin var olduğunu ve kenetlendiğini görüyoruz. Nefsin, ruhun hasletlerinin birincisi sevgidir. Sevgi tek başına bütün hasletlere bedeldir. Geri kalan 18 hasletin hepsinden daha önemli bir yeri vardır sevginin insanın kalbinde. İkinci hasleti ruhun iman. İslam olmanın temel standardı tek Allah'a iman etmektir. İkinci standardı tek bir toplum oluşturmaktır. Tevhid. Üçüncü standardı da Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah Teala Secde 15'te diyor ki: İnnemâ yu'minu bi ayetînellezîne izâ zükkürü bihâ harru succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize yalnız o kimseler iman ederler ki ayetlerimiz hatırlarına gelirse secde ile yere kapanırlar. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onlar büyüklenmezler. Tekebbür etmezler. İman, muhtevanın önemli bir rüknüdür. Allah'a inanmak, iman etmenin temelidir. Ama iman müessesesine baktığımız zaman imanın kalbe de yerleşmiş olması gerekir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala 10 tane ihsan vererek mürşidine ulaştırır. Kişi tabi olduktan sonra Allah Teala kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala: Onların kalplerine imanı yazarız. Onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve o ruhla onları yedediriz, destekleriz diyor. Kalplerinin içine de o zaman imanı yazarız. Öyleyse iman kişinin dilindeyse bir şey ifade etmez. Kalbinde olması esas. Üçüncü hasleti ruhun doğruluk. Tövbe 43'te Allah Teala diyor ki: Allah seni affetsin. Fakat gerçeği söyleyenler senin tarafından belli olmadan yalancıları bilmeden evvel niye onlara izin verdin diyor Allah-u Teala.

Yusuf 26'da Allah Teala buyuruyor ki o benden murat almak diledi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şehadet etti. Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa kadın gerçek söylüyor. O yalancılardandır. Yalancılar ve doğrucular yalan nefsin afetlerindendir. Doğru ise ruhun hasretlerindendir. Doğruluk. Yasin 52'de Allah Teala diyor ki derler ki veil, kim bizi mezarımızdan kaldırdı? İşte bu Allah'ın vaat ettiği gönderilen peygamberlerin doğruyu söyledikleri gündür. Nem 27. Bakalım gerçek mi söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin? Doğruluk Allah'ın indinde önemli bir faktördür. Ve Allah Teala herkesin mutlaka doğru olmasını her fırsatta emreder. Dördüncü hasreti ruhumuzun adalettir. Ya Allah Teala adaleti objektif bir standart olarak düşünüyor. İnsanlar hak sahibidir. Kim bir başkasının hakkına tecavüz ederse, başka birisinin hakkını haleldar ederse, ona bir zarar vücuda getirirse, hak sahibini zarar dide etmiştir. Ve o zaman iki taraf arasında adaletin tayessüs etmesi gerekir. Haksızlığa sebebiyet veren cezalandırılır. Bu adaletin tahakkukudur. Öyleyse adalet insanlar arasındaki haksızlıkların ceza müessesesiyle yok edilmesi ve haklıya hakkının teslim edilmesi halidir. Adalet, haleldar olan hakkın o hakkın sahibine teslim edilmesi halidir. Ali İmran 18. Ya ulul ilmi kaymen bil kız. Adaleti kaim kılan ilim sahipleri. Maide 8. Ey iman edenler, Allah için adil, adaletle davranan şahitler olun. Maide 42'de Allah Teala diyor ki şayet aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri sever. Araf 29 Kul emera Rabbi bil kıst. De ki Rabbim adaleti emreder. Yunus 47 Öyle külli ümmetin Resul. Bütün ümmetler için mutlaka Resul vardır. Her devrede, bütün ümmetlerde. فَيْزَا جَاءَ رُسُولُهُمْ Ne zaman onların Resulü onlara gelirse, كُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ Onların arasında kıst ile, adaletle hükmolunur ve هُمْ لَا يُزْلَمُونَ Ve onlara zulmedilmez. Araf 159 Ve مِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتِنْ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيْهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın kavminden, milletinden bir topluluk hakka ulaştırırlar, Allah'a ulaştırırlar ve aralarında adalet ile hükmederlerdi. Araf 181 Ve mimmen halakna ümmetin bizim yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki yehtune bil hakkı hakka hidayet ederler, hakka ulaştırırlar ve bihi yadilun ve adaletle hüküm verirler. Beşinci hasleti ruhun edep.

Furkan 63, Allah-u Teala buyuruyor. Rahman'ın öyle kulları vardır ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Edep başka insanlara karşı, özellikle mürşide karşı mutlak saygıyı gerektirir. Allah'a karşı da kişinin en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Altıncı haslet, kemalat, yani olgunluk, manevi olgunluk. Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Kemalatın üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin nefsin kalbinden yok olması, yerine ruhun bütün hasletlerinin dolmasıdır. Bunun ötesi 10 kademe, 10 mertebe kişinin nefsinin kalbinin tezyin edilmesidir ve böylece kişinin iradesinde Allah'a teslim ettiği noktaya ulaşmasıdır. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Şayet emirlerin çoğunda size itaat etseydi, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla nefslerinizin kalbini müzeyyen kıldı. Size küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Kemalat derecelerin en üstün noktasından bir evveli ifade ediyor bu. Daha yukarıda irşat makamını Allah Teala'nın tayin etmesi söz konusu. Kemalat, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi, kemalatın son noktası ise iradenin Allah'a teslim edildiği noktadır. Orada irade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. 12 mertebe kalbin müzeyyen oluşundan sonra. 7. hasleti cömertlik. Ruhun 7. hasleti. Allah Teala Ali İmran 134'te diyor ki: o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Yani ihtiyaç sahiplerine verirler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. Bollukta da darlıkta da verebildiklerine göre cömert insanlar. Hücret 15'te de bir benzer ifade kullanıyor Allah Teala. Müminler muhakkak ki o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Bundan sonra da şüpheye düşmezler. Mallarıyla, nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte bunlar sadıklardır diyor Allah Teala. Saf 11'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah ve Resulüne iman sahibiyseniz mallarınızla ve nefsinizle Allah yolunda cihat edersiniz. Sizin için bu hayırlıdır. Eğer bilmiş olsaydınız. Nefsin 8. hasreti sükûnet.

Sükunet insanın iç dünyasında nefsiyle ruha arasındaki kavganın bitmesi halidir. Harp etmiş yerine sulh ve sükun gelmiştir. Mutluluğun kesin işaretini taşır. Fetih 4'te Allah Teala diyor ki müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekineti indiren odur, Allah'tır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. O zamanki Fetih 26'da da Allah Teala buyuruyor, o zamanki kafirler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirdiler. O zaman Allah Resulü'nün ve iman sahiplerinin gönüllerine sekineti indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Onlar bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Burada geçici sükunet halleri ifade edilse de aslında ayetler sükuneti anlatıyor. Sekinetle Allah Teala ki insanların kalbine sükuneti göndermiş oluyor. Dokuzuncu haslet itaat. Mutlaka itaat asıldır. Allah Teala itaati kesin bir şekilde emreder. Tasavvuf varsa, din varsa itaat var demektir. Dinin temel faktörü. Nisa 64, Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı. Nisa 80, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse seni onların üzerine muhafız göndermedik. İtaat dinin esasıdır. Resul'e itaat Allah'a itaattır. İtaat yoksa insan dini yaşamaz, yaşayamaz. 10. haslet sabır, tahammül ederek beklemeyi tahakkuk ettirebilmektir. Acılara, sıkıntılara tahammül ederek beklemek sabır müessesesini ifade eder. Şura 43'te Allah Teala diyor ki kim sabreder, suç bağışlarsa bu işlerin en hayırlısıdır. Furkan 20, biz birbirinizi diğerine bela ve fitneye sebep kıldık, bakalım sabredebilecek misiniz? 11. haslet tevazu. Tevazu bir insanın sahip olduğu makamın altında davranışıdır. Furkan 63, Allah Teala diyor ki Rahman'ın öyle kulları vardı ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller atacak olurlarsa selam size derler. 12. haslet kanaat. Kanaat bir şeyin azına uygun nazarıyla bakma halidir. Azı yeterli görme vasfıdır. Hicr 9'da diyor ki Allah Teala muhacirine verilen ganimetten dolayı kalplerinde bir arzu duymazlar kendileri. İhtiyaç içinde olsalar bile. İşte burada kanaat müessesesi var. 13. haslet, şükür. Allah'ın verdiği nimetlere, fizik nimetlere şükretmemiz lazımdır. Fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Ve Allah-u Teala İsra Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki, Zürriyete ma men hamelna ma'a Nuh innehu kane abden şekura.
şüphesiz ki onu şükreden bir kulumuzdur diyor Allah Teala. 14. haslet ketumiyet. Ketumiyet saklı tutmak, gizli tutmak, sırları açığa vurmamak hasletidir. Diyor ki Allah Teala emniyet

Ne Allah Teala Rad 19'da diyor ki Rabbin tarafından sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör kalpli gibi midir?

16. haslet, meziyet. Meziyet, bir insanın davranış biçimlerinde, Allah'ın emrettiği standartlarda olması, Allah'ın emrettiği gibi davranabilme özelliğini iktisap etmesi demektir. Allah Teala Furkan 72'de diyor ki, o kullar yalan yere şehadet etmezler. Yalan söylemekten kaçınan bir insan, bir meziyetin sahibi. Furkan 64, Rableri için geceyi secde ve kıyam ile içinde geçirirler ve bir güzellikte Allah Teala'nın emirlerini ibadetler arasında yerine getirmektir. 17. haslet, vefa. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sıratı müstakim ve tebihu. Allah'ın ahdini ifa et. Yerine getir. Yani ahde vefa et. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine girme ki, tabi olma ki o yollar seni Allah'ın yolundan ayırırlar. Verilen bir sözün, bir misakin, bir ahdin yerine getirilmesine azami itikad sarf etmek ve mutlaka yerine getirmek bunu ifade eder, vefayı. Samimiyet 18. haslet. Bakara 263'te Allah Teala diyor ki, güzel bir söz söylemek, kusuru örtmek, arkasından eziyet eden, eziyet gelen sadakalardan hayırlıdır. Burada bir samimiyet ifadesi var. Ve 19. haslet, tevhiddir. Tevhid Allah'ın tek olduğuna iman etmek, daha doğrusu tek bir toplum oluşturmaktır. Vahdet, Allah'ın tek olduğuna inanmak, tevhid ise Allah yolunda tek bir toplum oluşturmaktır. Allah Teala diyor ki, kafirler birbirinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. İşte burada tevhid vardır. Yani Hizbullah olmak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki vahdet Allah'ın tekliği, tevhid insanların birçok gruplar oluşturan insanların tek bir grupta toplanmaları hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir dersimiz daha, bir konumuz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Yüce Rabbimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını dilerken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim.

Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite haslet, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle
iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir, bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur, bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de, affedersiniz, 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100 ünite kabul ederseniz, parçalar itibariyle, 190 puan kabul edersiniz. 190 puanın bütünü
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır, asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur, birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister, ikisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz, işlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfeli safili. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amel-i salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsiniz üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. İkinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah-u Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır, %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistemse başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikle idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 249. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse 200'de sadece 49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 3/4'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz.
Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ihmat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda
O kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir.

Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp, kalbinin içine Allah imanı yazdığı için, o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi, bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan, fazıllar, faziletler, o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için, birbirini çekecekleri cihetle, iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi.

Daha sonra 5. gökkatına ulaşır. 5. yüzyılda de Allah'tan razı olur kişi. 6. yüzyılda de göklerin 6. katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur meka makamının sonunda, %81'i bulur züht makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. Basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimini de %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil, milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız, torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki
Dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Hani nefsinizin kalbinde %19 afet ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin hasretleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudunun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi?

fizik vücudunu şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yere getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afiyet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın 3. kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve o, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz onun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, o haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler. Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet her girişte dahil olduğu zaman hepsi orada ard arda toplanınca sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve âmeni olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir: Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir: cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi: sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi: muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse, bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve âmeni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. nefslerini hüsrana uğrattılar ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı, dedi.

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.

bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مئة الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri beraber kıldı. Bu akşam sizlere inşallah irşat ve mürşit konularını anlatmak istiyorum. Rüşt kelimesi bu müessesenin kökünü teşkil eder. Raşit kelimesi de aynı kökten gelir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine baktığımız zaman iki tane yol görürüz. Bir, rüşt yolu. İki, gay yolu. Rüşt yolu, irşat yoludur. Rüşt yolu, Allah'a teslim yoludur. Gay yolu da şeytana teslim yolu. Rüşt yolu, mutlak bir cenneti, gay yolu, mutlak bir cehennemi sergiler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, A'raf suresi 146 ve 147. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezibu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Ve lezine kezibu bi ayatina bil kâhil ahireti habitat amalim. A'raf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin gerçek anlamını anlamaktan çevireceğim ki onların anlamalarına engel olacağım ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlardır. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Bütün mucizelerini görseler inanmazlar. Ne derler? Derler ki bu apaçık bir sihirdir. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman insanı rüşte

0: irşada teslime ulaştıracak yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz ederler. Ne demek? İrşad yolu Allah'a ulaştıran, Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim ettiren yol. O yolu gördükleri zaman o yolu inkar ediyorlar. O yolu kabul etmiyorlar. Ne zaman gay yolunu görürlerse o yolu kendilerine yol ittihaz ediyorlar. Sonra diyor ki Allah Teala, bu onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir. Ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebiyledir. Yalanlamaları, tekzip etmeleri sebebiyledir. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, yalanlarsa ve ahireti yalanlarsa, ahirete ulaşmayı, yani sonraki güne, sonraya, ruhu Allah'a ulaştırma noktasına ruhu Allah'a ulaştırılacağı zamana ruhun Allah'a ulaştırılacağı, hayattayken ruhun Allah'a ulaştırılacağı güne ulaşmayı inkar edenler, o günü inkar edenler, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Görüldüğü gibi Araf 147-146 iki tane yoldan bahsediyor. Rüşt yolu, irşada ulaştıran yol, Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslime ulaştıran yol. İkincisi de gay yolu, cehennemdeki gay kuyusuna ulaştıracak yol. Cehenneme ulaştıracak yol, şeytana ulaştıracak yol. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. La ikrahe fiddini kat tebeyni rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Dinin içinde zorlama yoktur. İrşad yolları ile gay yolları, irşad yolu ile gay yolu tebeyyün etmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İrşad yolu söz konusu olan yol, Allah'a ulaştıran yol, ruhu Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Sonra fizik vücudun sırat-ı müstakimi, sonra nefsin sırat-ı müstakimi, sonra iradenin sırat-ı müstakimi. Hepsi rüşt yolunun birer ayrı varyasyonu. Hepsi rüşt yolunun ayrı bir parçası. Her biri ayrı bir vücudumuzun Allah'a teslimiyle alakalı. Ama hepsi rüşt yolunun ayrı ayrı sembolize edilmesi. Ne diyor Allah Teala? La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, tagut insan ve cin şeytanlar, şeytanların her türü, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, hepsi tagutu oluşturuyor. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, hemen yu'min billahi ve Allah'a aminu olursa. Fakat istemseke bin urvetül vuzga lenfisame laha. O Allah'tan kopmayan, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulva sımsıkı yapışır diyor. İrşat yolu kişiyi Allah'a ulaştırır, gay yolu cehenneme ulaştırır. İrşat yolunun neticesini ve gay yolunun neticesini, irşat yolunun Allah ile olan ilişkisini, gay yolunun da tağutla ilişkisini bir sonraki ayet-i kerimede veriyor Allah Teala. Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. İnsan ve cin ve şeytan şeytanların dostudur. Tağutun dostudur. Ve tağut tarafından onların kalpleri de nurdan zulmete ulaştırılır. Aydınlanmış olan bir kalbin de tekrar zulmete dönmesi gene insan ve cin şeytanlar sebebiyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan deyince sadece şeytanı düşünmeyin. İnsanlardan da şeytanlar var, cinlerden de şeytanlar var. Kim irşat yolunu reddediyorsa ve gay yolunu kabul ettirmeye çalışıyorsa, o insan şeytanlardan biridir. Ayet-i kerime son derece net olarak vasıf veriyor. İrşat yolu, rüşt yolu ve gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevasına beraberce bakalım. Kimdir mürşit? Mürşit, irşada ulaştıran, rüşt yoluna ulaştıran kişidir. Mürşit yoksa rüşt yolu yoktur. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmeden rüşt yoluna ulaşamaz. Bir kimsenin rüşt yoluna tabi olabilmesi, yani fiziki standartlarda ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi, ki bu rüşt yoluna gerçek anlamda ulaşmaktır. Mürşit olmadan rüşt yoluna ulaşmak mümkün değildir. Ne olur? Bir insan ya irşat yolunu seçer ya da gay yolunu seçer. Çoğu insan gay yolunu seçtiğinden haberdar bile olmadan gay yolunda hayatı boyunca ilerler ve bir gün gay yolunun tabi sonucuna cehenneme ulaşır. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gaflette olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler kimler? Son derece basit bir açıklama yapıyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Öyleyse bir insan normal standartlarda zaten doğumundan itibaren dalalettedir. Yani doğumundan itibaren gay yolundadır. İrşat yolu bir seçim meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren artık o kişi gay yolunda olmaktan çıkmıştır. İrşat yoluna girmiş midir? Hayır. Ama mutlaka girecektir. Yaşarsa irşat yoluna girecektir ve mutlaka cennete ulaşacaktır. Yaşamazsa irşat yoluna girmeye vakit bulamadan ölecektir ama gene mutlaka cennete girecektir. Öyleyse gay yolunda olmadığı kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığı kesindir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak önemli bir konudur. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, tağutu inkar edemeyenler, devre dışı bırakamayanlar, onlar irşat yolunun mensupları olamazlar. Öyleyse insanlar doğuşlarından itibaren gay yolunun ta içindedirler. Çünkü irşat yoluna ulaşamayan herkes gay yolunun içindedir. Ve bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Kalbin mühürünün açılacağı yerse 14. basamaktır. 14. basamaksa irşat makamına ulaştığınız yerdir. Öyleyse ne olur? Kişi olayları yaşar, değerlendirir ve Allah'a ulaşmayı diler. Bu insan Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan bir insandır. O dileğinin kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götüreceğinden haberdar olan bir kişidir bu. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi için Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusuysa, burada bir açıklık kazandıralım konuya. Kişi kesin bir standartta eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olanların hepsi de gay yolunun içindedirler. Onlar hiçbir zaman irşat yolunun sahibi olan, irşada rüşte ulaştıracak olan kişiye ulaşamazlar. Rüşt bir kişinin doğru davranış biçimlerini kendisine vasıf kıldığı, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme özelliğidir. Bu olgunluğun sahibi olmak özelliğidir. Böyle olmayanlar, doğruyu yanlıştan ayırt edemeyenler rüşt sahibi değillerdir. Allah Teala onları rüşt sahibi olarak kabul etmiyor. Öyleyse yaş açısından rüşte bakıyoruz. İslam'da 15 yaşında başlar. 15 yaşından itibaren kişi sorumluluklarını bilmek ve bu sorumluluklara tabi olmak mecburiyetindedir. Sorumluluğunun gerektirdiği sonucu oluşturmak mecburiyetindedir. Böyle bir kişi bunu yapamazsa, yapmıyorsa, ondan evvel olduğu gibi o noktadan sonra da gay yoluna devam ediyor demektir. 15 yaşına kadar insanlar İslam'da sorumluluk taşımazlar. 15 yaşında sorumluluk başlar. Bu sorumluluk rüşt müessesesini mutlaka bünyesine alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala ihsanlarda bulunur. Dilediği anda onu işitir, bilir, görür ve kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ikineti alır, yerine ihbat koyar. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar, o kişiye mürşidini gösterir. Allah Teala kişiyi ne yaptı? Rüşte hazırladı. 10 tane ihsanla kişi rüşte hazırlandı. Rüşt yolunun standartlarına uygun hale getirildi. O kişi irşat makamına ulaşmayı dileyen bir kişidir artık. Önce neyi diledi? Allah'a ulaşmayı diledi. Bu kişi huşu sahibiydi. Ne demek huşu sahibi? Yani Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına yakin hasıl ederek inanan bir insan. Bakara suresi 46. ayet-i kerime. Kim böyleyse o kişi rüşt yolundadır. Böyle olması için de önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Dilediği andan itibaren o kişi rüşt yolunun içindedir. Ama fiziki standartlarda ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. 14. basamakta bu kişi Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşide ulaşır, önünde diz söker, tövbe eder. Ve aynı anda Allah'tan aldığı 10 tane ihsan onu rüşt yolunun bütün standartlarının içine ulaştırır. Rüşt yolu nefsin tezkiyesini, rüşt yolu ruhun Allah'a ulaştırıp teslim olmasını, rüşt yolu fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını ifade eder. Kişi Allah'ın yoluna girmedikçe şeytana kul olmaktan hiçbir şekilde kurtulamaz. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu olarak kabul edilirler Allah Teala tarafından. Yani şeytanın kulu olarak kabul edildiklerine göre rüşt yolunun içinde değil, gay yolunun içinde kabul edilirler. Öyle mi Allah'ın görüşü? Şeytanın kulu olarak mı kabul edilirler? Evet. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Kim Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Kurtuluş Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Ne oldu kişi? Mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bunun manası kalbine iman yazılmasıdır. Kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimeti kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti kalbin içine iman yazıyor. Dördüncü nimeti. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. Rüştün fizik standartlarda başlayacağı, ruhun Allah'a doğru seyrisülük adlı bir yolculuğa çıkacağı, nefsin tezkiyeye başlayacağı, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayacağı, o noktada Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Ruhunu o kişinin vücudundan ayırıp, devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderdiği zaman, devrin imamının ruhu tebliğ yapıyor o kişinin ruhuna. Allah'a ulaşma gününün geldiğini bildiriyor mümin 15. Ruh vücuttan ayrılıyor, vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu artık o kişinin fizik vücudunun ruhu yerindedir. O görevi üstlenmiştir. O kişinin nefsi bu noktadan itibaren nefs tezkiyesini yapmaya başlar. Neden? Çünkü şartları Allah-u Teala oluşturmuştur kalbinin içine. Artık iman kelimesini yazmıştır. O kişinin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Ne olur iman kelimesi varsa? Kişi zikir yaptığı zaman iman kelimesi Allah'ın katından gelen faziletleri kendisine yapıştırır ve etrafında biriktirmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Daha evvel gerçekleşmez. 10 tane ihsan almadan gerçekleşmesi de mümkün değildir. Öyleyse böyle bir olayın tahakkuku için kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu standartta o kişinin hedefine ulaşması lazım. İrşat makamına ulaştığınız an bunlar gerçekleşir. Allah'ın 6., 7., 8. nimetleri, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücut, nefsinizin tezkiye olması, fizik vücudunuzun nefsinizin tezkiyesi oranında, temizlenmesi oranında, afetlerden temizlenmesi oranında Allah'a kul, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulmak, rüşt yolunda Allah'a kul olmaya başlamak. Kim şeytanın kuluysa, o kişi bu hedeflere ulaşamamış olan kişidir. Daha kısa bir ifadeyle, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Yani dinin, kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin, Hazreti Musa'nın dininin, Hazreti İsa'nın dininin bilincinde olmayan bir insandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İrşat müessesesi yakın bir gelecekte dünyayı aydınlatacaktır. Rüşt, irşat, bu hidayet demektir. Ve hidayet çağının ta içindeyiz. Gelecek günler hidayet çağının güneşinin etrafı dünyayı aydınlatmaya başlayacağı özel günler olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta hidayetin fizik standartlarda başladığı noktadır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani rüşt yolunun gerçekleşmeye başlaması, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir dizayn. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bu dizaynda ne görüyoruz? Güzellikleri görüyoruz. Kurtuluşu görüyoruz. Cenneti görüyoruz. Mutluluğu görüyoruz. İşte kişi nefsinin her %7 temizlik kademesinde Allah'a doğru ruhunu birer gök katı yükselterek sonunda ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eder. Böyle bir husus söylediğimiz 10 tane nimetle mümkün olmuştur. Görüyorsunuz ki nimetlerin vücut bulmasında kişinin yapabildiği tek şey irşat makamına ulaşıp Allah'ın verdiği 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp teslim olmasıdır, tabi olmasıdır. 10 nimet otomatik olarak verilir. Ruh da Allah'a otomatik olarak ulaşır. Kişi vazifelerini zevkle yapmaktadır. Standartlar tamamdır. Ruh mutlaka Allah'a ulaşır. İrşat yolu, rüşt yolu birinci meyvasını vermiştir. Ruhun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Rüşt yolunun birincisi ruhun sırat-ı müstakimidir. Tamamlanmıştır. Ama fizik vücudun sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. İradeninki ise başlamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ulaştığınız mürşit acaba kimdir? Ne mene bir şeydir? Nasıl bir insandır? Vasıf şartları nelerdir mürşidin?
1: Ruhun Allah'a ulaştığı bu noktada konuyu bırakalım ve geri kalanına diyelim ki bundan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ve fizik vücudu sıratımızda kimine tamamlanacaktır. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Onları bu sıranın dahilinde tekrar açıklamak rahatlıkla mümkün. Şimdi konumuza isim veren öznesine bakalım. Failine bakalım. Bu fail mürşittir. Mürşit kimdir? İrşat makamı nedir? Allah-u Teala mürşidin tarifini veriyor. Fusilet 33, 34, 35. Onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim olmuşlardır. Teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Sevgili kardeşlerim, çok önemli bir açıklama. Allah'a teslim olan kişi nasıl teslim olur? Ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Sonra nefsini Allah'a teslim eder. Sonra irşada ulaşır ve irşadın sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. İşte Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesindeki mürşit, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Birinci özellik. Kim mürşit ise, Allah kime mürşit diyorsa, biliniz ki o kişi ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebileceği, bütün kendisinde olan şeyleri, Allah'ın kendisine emanet verdiği şeyleri, o emanetlerin gerçek sahibini Allah'a teslim etmiştir. Sadece o kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olabilir. Dikkat edin. İradenin tesliminden sonra Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının anahtarını teslim eder. Her zaman aynı cümleyi kullanır Allah-u Teala. Bu cümle insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bu kadar. Ne daha fazla bir kelime, ne de daha eksik bir kelime. Kişi, bu insan, ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırmak yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Peki, Allah'a çağırma işlemi. Bakıyoruz Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz Allah'ı basiret üzere, yani kalbimizdeki kalp gözünün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırırız. İşte bizim Allah'a çağırdığımız yol bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse kimdir mürşit? Allah'a çağıran kişidir mürşit. Gay yolunun sakinleri kimlerdir? Allah'a çağrılmasına mani olanlar. Onlar gay yolunun müntesipleridir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolunun tabii yolcularıdır. Hayatlarını Allah'ı tanımadan boşuna harcarlar. Sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. İşte en çok onlara acıdığımız için buradayız sevgili kardeşlerim. Bütün gayretimizle onların kurtuluşu için bir faaliyetin içindeyiz. Ve bu neticeyi engellemek için Allah'ın yolunda olmayanların neler yapabildiklerini hep görüyorsunuz. Neymiş Fussilet Suresi'nin 33. ayet-i kerimesi? Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse biz ne söylüyoruz? Diyoruz ki biz Allah'a teslim olduk ve biz Allah'a çağırırız. Öyleyse Allah'a göre güzel söz bizim söylediklerimizdir. Ama bu söz şeytana göre hiç güzel bir söz değildir. Onun için onun taraftarları mutlaka bu sesi, bu güzel sözü susturmak isteyeceklerdir. Bunun için Allah onlardan razı olsun. Ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Hay Allah razı olsun. Devam etsinler bakalım. Sevgili kardeşlerim, zafer Allah'ın elindedir. Gelecek günler bunu gösterecek. İşte mürşidin iki tane özelliği. Birincisi Allah'a teslim olmak. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İkincisi Allah'a çağırmak. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Gördüğünüz Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuştu. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Hepsi hakka tukatihi takvanın sahibi oldular. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132'den 136'ya kadar ayetlerinde bu gerçeği vermiş. 136'da ise bütün sahabenin hakka tukatihin takvanın sahibi olarak Allah'a teslim olduğunu, iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinleşmiş. Öbür taraftan Allah Teala bütün sahabenin ister ensar olsun ister muhacirin irşat makamının sahibi olduklarını Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde söylüyor. Öyleyse irşat makamının vasıflarından bir tanesi Allah Teala tarafından o kişiye tabi kılma özelliğini verilmesi, özelliğinin verilmesi ve başkalarının da tabi olacağı kişi olarak Allah Teala tarafından o kişinin gösterilmesi. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hayal zanneden insanlar var. Allah Teala'nın her biri bir Kur'an ayeti kerimesiyle ifade edilmiş sözlerini hiç akıllarına yatmadığı için hayal zannediyorlar. Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Allah boş söz söylemez. Allah'ın sözlerinde hulf olmaz. Daha Kur'an-ı Kerim'in bu elifbasına sahip olmayan insanlar Allah'ın söylediklerini hayal mahsulü zannediyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, evvela şu ana kaideyi beraberce koyalım ortaya. Kim bizim hakkımızda, Allah'ın yolu hakkında negatif şeyler söylerse, bilsin ki o bizim düşmanımız değildir. Hiçbir zaman biz o insanı düşman olarak görmeyiz. Onlar bizim kurtulması ihtimali olan dostlarımızdır. Her zaman onlar için yaşarız. Hayatlarının son noktasında bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri biliriz ki onları kurtaracaktır. böyle çok insan tanıdık ve hepsi hayatlarının, bu çok insanın, bu tarzdaki insanların hayatlarının son evresinde Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle, tabi olmalarıyla kurtuluşa ulaştıklarına çok şahit olduk. Hiç kimseye karşı bugüne kadar kin tutmadık. Hiç kimse bizim düşmanımız olmak noktasına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkesin kurtuluşa ulaşmak hakkıdır. Ve sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Öyleyse irşat makamının vasıfları burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İrşat makamının vasıflarından bir tanesi kendilerine tabi olunması. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse sahabe irşat makamı, kendilerine tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi bitmiştir zannedenlere ithaf olunur. Ondan sonra 4 halifeye tabi olunmadı mı? Ondan sonra Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince sahabeye tabi olunmadı mı? Kim inkar edebilir ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse irşat makamının özelliği, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayininden bir kişinin özelliği, kendisine tabi olma vasfıdır. Bu vasıf mutlaka tezekkürü gerektirir. Allah'ın irşat makamında olan kişisi mutlaka hikmet sahibidir. Yani daimi zikrin sahibidir. Yani Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olan kişidir. Her an sual sorabilir, her an cevap alabilir. Allah-u Teala cevabı lütfettiği sürece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? İrşat makamının vasıflarını görüyoruz birer birer. Fussilet suresinin 34 ve 35. ayetlerinde ise Allah-u Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla söndür. Hasenatı, seyyiatı hasenatla söndürme yetkisi herkese verilmez. O yetki verilenler hazzün azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Öyleyse İki tane daha özellik çıkıyor mürşidin. İki özelliği daha çıkıyor. Mürşitler hazzün azimin sahipleridir. Sonsuz bir hazzın sahipleridir. Bu aynı zamanda fevzün aziminde sahibidir demek. Sonsuz bir mükafatın, en yüksek mükafatın sahipleridir. Bu aynı zamanda ecrün aziminde sahibidir demek. Sonsuz bir ecrin de, ücretin de sahipleridir. Allah-u Teala'dan en yüksek ücreti irşat makamının sahipleri alırlar. O zaman mürşidin vasıfları devamlı olarak çoğalıyor. Ne görüyoruz mürşidin standartlarından bir tanesine? Tabiyet müessesesinin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmesi. Neyle belli olur? Hacet namazı kıldığında Allah onu gösterir. İnanmayan bir kişi inanmaz. Ona tavsiyemiz var. Bir defa daha kılsın. Aynı kişiyi görecektir. Gene inanmasın. Bir defa daha kılsın. Bir defa daha kılsın. 100 defa kılsın. 100 defa aynı kişiyi Allah-u Teala gösterecektir. Kör kör parmağım gözüne diyerek. Denemesi bedava. Sevgili kardeşlerim, eskiler demişler ki Halep oradaysa arşım burada. Allah-u Teala her şeyin sahibidir. bir takım insanlara inanılması güç gelen şeyler birer hakikat olabilir. O kişi inanmıyorsa denemesini yapmak mecburiyetinde. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse irşat makamının bir başka vasfı seyyiate hasenatla karşılık vermesi. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bir gün bir fırsat çıkaracaktır irşat makamının karşısına. O kötülük yapmaya çalışanlar, Allah'ın yoluna mani olmaya çalışanlar bir gün güç duruma düşecekler. O zaman o onlara mutlak olarak yardım edecektir. Önümüzdeki günler çok şeylere gebedir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gözlerinizi geleceğe çevirin ve orada çok olaylar göreceksiniz gelecek yıllarda. Mutlaka insanlar hidayet çağında olduklarını idrak edeceklerdir. Allah onlara idrak ettirecektir. Sükunetle bekleyin. Tehlikeler şeytanın büyütmesiyle büyümezler. Şeytan sadece hayal gücünüzü negatif olarak çalıştırır. Ve önemli olan Allah'ın koruması altında olmaktır. Öyleyse irşat makamının sahibi seyyiate, kötülüğe, hasenatla, güzel davranışlarla cevap veren kişidir. Seyyiati kötülüğü Allah'tan aldığı emirler gereği en güzel davranışlarla önleyen kişidir. İrşat makamı yetkinin sahibidir. Bir kere mutlak olarak irşat makamı hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet sahibi olmak 7 tane vasıf gerektirir. Bu 7 tane vasıf ard arda bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, iradesini de teslim aldığı kişilerde vardır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. 3- Kalp gözü mutlaka açıktır. 4- Kalp kulağı mutlaka açıktır. Her an Allah'ın gösterdiği şeyleri kalp gözüyle mutlaka görür. Her an Allah'ın söylediği şeyleri kalp kulağıyla mutlaka işitir. İşitmesi ve görmesi ona başka 3 tane vasıf kazandırır. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah-u Teala ile her an tezekkür edebilecek, konuları müzakere edebilecek, konuşacak ve Allah'tan ne yapması lazım geldiği konusunda ilmi, bilgiyi alabilecek olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da, Osmanlı'nın yükselme devresinde Allah'ın mürşitleri padişahlar için en kıymetli insanlardı. Onlar da tasavvuftandı. Padişahlar da oradandı. Ocaktandılar. Ve eğer Osmanlı dünyadaki 1 numaralı devlet olmuşsa 400 yıl boyunca bunun arkasında tasavvuf asıl ifadesiyle Allah'ın mürşitleri vardı. Eğer Akşemseddin Hazretleri olmasaydı İstanbul fethedilemezdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ki sarayda Allah'ın evliyasının yerini, Allah'ın mürşitlerinin yerini cinci hocalar aldı, Osmanlı duraklama devrine girdi. Onlar kudretlerini arttıkça Osmanlı'nın gerileme devrine girdiğini görüyoruz. Arkasında Allah'ın yardım elini artık Osmanlı geniş açıdan göremedi. İnsan topluluklarının bir kısmı Allah ile ilişkilerini hep devam ettirdiler. Osmanlı'nın en büyük özelliği bütün askerinin tasavvuftan oluşuydu. Osmanlı'nın en büyük özelliği bütün esnafının tasavvuftan oluşuydu. Osmanlı'nın en büyük özelliği halkının büyük kısmının tasavvuftan oluşuydu. Hepsi Allah ile yakın ilişkilerin içindeydiler. Öyleyse irşat makamı Osmanlı'da en büyük, en güzel devrini geçirmiştir. Osmanlı yükselme devrinde sahabenin tam bir örneğini verdi. Akıncılarıyla, fetihleriyle, adaletsizliğin olduğu her ülkeye adalet götürmeleriyle, mutlak olarak adaleti tatbik etmeleriyle. Hak geldi, batıl zail oldu diyor Allah-u Teala. Onlar onu yaptılar. Öyleyse irşat makamının başka özellikleri de mi var? Evet. İrşat makamı hayır sahibidir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. İrşat makamı hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa o ayetin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahsettiği 28 basamağın hangisine oturduğunu net olarak söyleyebilir. O hikmet sahibidir. Hakemlik yaptığı zaman cevabı kendisi vermez. Allah'ın kendisine vermesini emrettiği cevabı verir. O kendiliğinden hüküm vermez. Allah'ın hükmünü tebliğ eder. Öyleyse irşat makamı bu vasıfların sahibi. 7 tane vasıf, hikmetin vasıfları. Sonra irşat makamı aynel yakinin ve evvela ilmel yakinin sahibidir. İlmel yakinin sahibi herkes olabilir. İlmini arttırdıkça adım adım bir yerlere gider. Ama ilmel yakinin başlangıç hükümlerinin sahibi olabilir. Yoksa ilmel yakinin ileri hudutları da gene tasavvufla mümkündür. Yani İslam'ın, yani kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanmasıyla mümkündür. Öyleyse irşat makamı hangi özelliklerin sahibidir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Ve sabrın sahibidir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina ve ma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. İnsanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamlarından bahsediyor Allah-u Teala. Huzur namazının imamı bulunduğu devrin, yaşadığı devrin en üst seviyede mürşididir. Ve bu yetki onun tarafından elde edilmemiştir. Bu yetki Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Problemler varsa çözümleri mutlaka orada vardır. Allah'ın katında vardır. Ve eğer o bu çözümleri öneriyorsa ve çözümler kabul edilmiyorsa, o zaman adım adım kötüye gidilmesi normal bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hangi problem varsa onun çözümü Allah-u Teala tarafından bilinir. Ve mutlaka Allah-u Teala sebep halk eder. İrşat makamını vasıta kılar ve çözümü önerir. Ama kuvvetin sahipleri bu çözümü tatbik etmeyebilirler. etmedikleri sürece problem giderek kanayan bir yara haline gelir. Ve çözümsüz bir şekilde ülkeler şeytana teslim olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala secde 24'te diyor ki, onlar insanlardan imamlar kıldık. Hidayete erdirsinler diye. Biz kıldık diyor Allah-u Teala. Ve diyor, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. Yani iradelerini de Allah'a teslim ettikleri için. Sonra irşat makamı sabrın sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamı kendi kendine irşat makamına gelmemiştir. Oraya Allah onu ulaştırmıştır. Mutlaka evvela kendisi kendi mürşidine tabi olmuştur. Buradan itibaren gelişme oluşmuştur. Ve muhteva bir bütünü sergiler. Öyleyse irşat makamı diye bir makam var. Bu makama tayin yalnız Allah'a mahsustur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam sizlere irşat ve mürşit müessesesini anlatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sina adam tu aleyhim gayrın maktubi aleyhi ve dalin am. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzelillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Bir defa daha söyleyelim ki, Kur'an tefsiri kitaplardan öğrenilmez. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır.

onun sahibinden öğrenenlerin yapabileceği bir şeydir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Ve 29. ayet-i kerime Fussilet suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû Rabbena erînellezîne edallenâ minel cinni vel insi nec'al huma tahte akdamina li yekuna minel esfelin ve kale ve dedi ellezine onlar keferu inkar ettiler. Rabbena bizim Rabbimiz erina bize göster ellezeyni onlar ikisi edallena bizi saptırdı minden el cinni vel insi ve insanlar nec'al huma onları yaparız tahte altında akdemine ayaklarımız liyeküne olması için minden el esfeline en aşağı en sefil olanlar. Ve bu esfeline'den gelen esfeli safilin isimli cehennemin en alt kademesi. Şöyle çıkıyor mana. Kafirler dediler ki Rabbimiz insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar.

من الأسفلين. En aşağıda kalanlardan olsunlar. Öyleyse hem insanlardan hem de cinlerden hem de şeytanlardan insanları saptıranlar var. İşte bu saptıranlar Nisa 167, 168, 169'da net olarak anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki innellezine keferu ve saddu bin ve saddu an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve insanlar başkalarını Allah'ın yolundan saptırırlar. Daha doğru bir ifadeyle saddu kullandığına göre Allah Teala Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler. Başkalarına zulmettikleri için zalimdirler. Zulmettikleri sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem tarikine ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar bu ayaklarımızın altına alalım da en aşağıda olanlardan olsunlar dedikleri o insanlar, Allah'ın yolundan saptıranlar, kendileri Allah'ın yolunda değiller. Bu onlara yetmiyor. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorlar. Fussilet Suresi 30. ayet-i kerime. İnnellezîne kâlû Rabbinallâhu sümmes tekâm

tetenezzelu aleyhi mul melaikettu ella tehafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. İnne muhakkak ki ellezine onlar galu dediler. Rabbine Rabbimiz Allahu Allah sümme sonra istekamu istikamet üzere oldular. Tetenezzülü iner aleyhim onların üzerine onlara el melaketü melekler. Ella tehafu korkmayın. Ve la tahzenu ve mahzun olmayın. Ve sevinin. Ve ebşuru ve sevinin. Bir el cenneti cennet ile elleti ki o kuntum siz oldunuz. Tuadune vaat olunuyorsunuz.

şöyle çıkıyor netice. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlara, yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Yine kıyamet günden bir kesit. Allah Teala ne demek istiyor acaba burada? Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara. Neye doğru istikamet? Allah'a doğru istikamet. Allah Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sıratı ileyye müstakim." Bana istikametlenmiş olan yol. Sırat-ı müstakimin Kur'an-ı Kerim'de bu ayette geçen adı. Sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş diyor. Allah kendisine istikametlenmiş olan bir yoldan bahsediyor. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime." Öyleyse ne yapmış bunlar? Rabbimiz Allah'tır demişler. Sonra da Allah'a istikamet üzere olanlara. Yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde? "Habibim ve çini hanif olarak dine ikame et." O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Kayyum olan din işte budur, diyor Allah Teala. Hanif olarak veçini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için veçini ikame et. Veçini bu istikamette kullan. Sen diyor hanifsin. Hanif olarak bunu yap. Ve o hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Ne dini yaratmasında değişiklik görebilir insanlar? Allah Teala hep hanif dinini ortaya koymuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize kadar, oraya kadar gelen her şey, her nebiye, peygambere Allah Teala şeriat kitabı indirmiştir. Ve son şeriat kitabı nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilmiştir. Yani neticede şu ortaya çıkıyor ki şeriat kitapları Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sona ermiştir. Kıyamete kadar bütün dünya son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le yönetilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde Allah'a yönelenler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elbette bu yönelenlerden bir tanesi. Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu."
ona yönel. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Orada müşrikleri tarif ediyor, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. İşte burada takva sahibi olanlar burada Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar o takva sahibi olanlardır. Ve Allah Teala ancak fırkalara ayrılanların şirkte olduklarını söylüyor. Müşriklerden olma, yani o fırkalara ayrılanlardan olma diyor. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetul cenneti lil muttakine gayri vahid azamatu azune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Lekinli evabin hafiz. Bütün evap olan ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlara ve hafiz olan başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için. Ve Fussilet suresinin 31. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu evliyaukum fil hayati dünya ve fil ahireti ahireh ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma teddeun. Nahnu biz evliyaukum senin velileriniz, dostlarınız fi de içinde el hayatet dünya, dünya hayatı ve fi ve de içinde el ahireti, ahiret ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey veya şeyler teştehi iştahlanırsınız, canınız çeker, arzu edersiniz enfusukum nefsleriniz, canınız ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey şeyler teddeun isterseniz talep edersiniz. Biz Allah-u Teala'ya diyorlar o cennete girecekler. Biz dünyada da ahirette de, dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Burada kim bunlar? Bunları söyleyenler? Melekler, onların üzerine inen melekler, korkmayın diyor, biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Öyleyse melekler dünyada da insanların dostu mu? Evet. Allah'ın nasip ettiği insanlar için melekler Allah'ın ve o kişinin dostları olarak ona görünürler. Onun için biz dünya hayatında da sizin dostlarınızız, ahirette de sizin dostlarınızız diyorlar. Yani dünya hayatında da, ahiret hayatında da, cennette de biz olacağız diyorlar melekler. Melekler Allah'ın evliyasının evliyasıdır. Allah'ın evliyası Allah'a ulaşmayı
dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulur ve Allah'ın evliyası olur. İşte Allah Teala o evliyasından bahsediyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun ve humul büşra fil hayatte dünya ve fil ahirete. Yunus suresi 62 63 64. ayetler. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte o müjdelerin yanı başında dünyada da ahirette de onların etraflarında melekler vardır. Nuzulen min gafurin rahim. Nuzulen ziyafet ikram olarak. Min den gafurin gafur mağfiret eden. Rahimin rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden.

Uzulen min gafurin rahim. Günahları sevaba çeviren ve rahim esmasının sahibi olandan ziyafet olarak, ikram olarak neymiş o? Sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır diyorlar. İşte o Allah'ın size ikramıdır, ziyafetidir. Ve 33. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerime. Kerimesi. Bir defa da okuyalım. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Ve men ve kim? Kimse, kişi. Ahsenu daha güzel, en güzel kavlen söz. Mimmen kimseden, kişiden de'a çağırdı, davet etti. İlallahi Allah'a ve amile ve amel etti, yaptı. Salihan salih amel, nefsi ıslah edici amel. Ve kâle ve dedi, inneni muhakkak ben, min, den, el müslimin. Teslim olanlar, Müslümanlar. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim var? Kim vardır?

Suret Suresinin 33. ayet-i kerimesinde mürşit tarifi yer alıyor. Mürşitlerin birinci özelliği Allah'a davet ederler. İkinci özellikleri nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Ve üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Burada sahabeden bahsediyor aslında ama isim vermiyor. Şimdi bakıyoruz, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Hem de bütün teslimleri olmuşlardı. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve irşat makamına hepsi tayin edilmişti. Peki Allah'a davet ediyorlar mıydı? İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor.

sahabe için Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. İşte bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Burada da ne var? Allah'a davet eden diyor. Ve salih amel işleyen, nefs tezkiyesi yapan ve Allah'a teslim olan. Öyleyse Allah'a davet ettiği kesin. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hem de teslimi külli ile teslim olmuşlar. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime.

Yusuf Suresi Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime ne diyor? O sahabe künen evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir kısmı da Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a teslim olmuş sahabe. Nasıl bir teslim? Teslimi külliyle teslim. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi. O sahabe künel evelin var ya, bir kısmı Ensar'dan da, bir kısmı Muhacir'inden de, bir kısmı da Ensar'a ve Muhacir'ine tabi olanlardan da diyor. Allah-u Teala bunlar tabi. Hepsi teslim olmuşlar Allah. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Şimdi burada nefs tezkiyesini sahabe en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Daimi zikirdeki en yüksek noktaya çıkmış hepsi. İrşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Öyleyse onların sözleri en güzel mi? Evet. Çünkü irşat makamının sahipleri ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözlü onlar buluyor. 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hase netu ve les seyyiat. Seyyiatü. İdfa billeti hiye ahsenu. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu ve liyun hamim. Ela testevi ve eşit müsavi değil. El hasenetü hasenat, sevap, iyilik. Ve esseyyatü la esseyyatü, la değil, esseyyatü günah, kötülük. İtfa söndür, bertaraf et, karşıla. Bi ile elleti ki o, hiye o, ahsenü daha güzel, en güzel. Fe böylece o zaman, iza olduğu zaman. Ve böylece ellezi ki o, beyneke ve beynehu ve onunla senin aranda.

adavetin düşmanlık, ke ennehu, sanki o gibi, veliyün, veli dost, hamimün, yakın, samimi dost. Hasene, iyilik ve seyyiye, kötülük, müsavi, eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi, samimi bir dost,

O zaman burada Allah Teala hasene, iyilik derece kazandıran olaylar ve seyyar, kötülük derece kaybettiren olanlar müsavi, yani eşit değildir. Elbette değildir. Birisi derecat kazandırıyor, öteki kaybettiriyor. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla diyor. Öyle yaparsan diyor, seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur.

Öyleyse bir insanlar var, kötülüğe karşı kötülük ederler, iyiliğe karşı iyilik ederler. Ama bazı insanlar da iyiliğe karşı da kötülüğe karşı da iyilik ederler. İşte bu kötülüğü iyilikle örtmek işlemidir. Ve bir sonraki ayet-i kerimede onlardan bahsediyor Allah-u Teala.

Projeto. Acaba bütün sahabe bu 34. ayet-i kerimede Allah'ın söylediği gibi kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu bütün sahabe? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar size buğz ettikleri halde, size kötülük ettikleri halde, düşmanca davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, diyor Allah Teala sahabe için. Onlar size kötülük ettikleri halde, zulmettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın yani Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. İşte Kur'an'ın bütününe iman edenler. Ne yapıyorlarmış? Onlar sahabeye düşmanlık ettikleri halde sahabe onlara muhabbet besliyormuş. Yani kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlarmış. Allah'a çağırıyorlar mı? Çağırıyorlar. Gördük ki sahabe Allah'a çağırıyordu.

Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yulakkaha illellezine sabiru ve ma yulakkaha illa zu hazzin azim. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla hariç, den başka ellezine onlar. Sabiru, sabrettiler. Sabrın sahibi oldular. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla hariç, den başka zu sahip, hazzün azim. Hazzül azim, en büyük haz. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzül azim, en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Öyleyse sahabe hazzül azimin sahibi miydi? Hazzül azimin, fevzül azimin, ecrül azimin ve fazl azimin sahibiydi sahabe. Öyleyse bu ayetler Fussilet 33, 34, 35 sahabeyi tarif ediyor. Sahabe Hazrül Azim'in sahipleriydi. Tevbe Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Fazl-ı Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Hazül Azim, Fevzül Azim, bir başka ayette de Ecrül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi orada tamamlanıyor. Fussilet Suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenze gan neke mine şeytani nezgun feste'iz billahi billah innehu huves semi'ul alim. Ve imma eğer fakat ama yenze gan neke sana mutlaka vesvese verecek minden eşşeytani şeytan nezgun vesvese ve teşvik fe hemen artık o zaman istayiz sığın billahi bi Allah'ı Allah'a innehu muhakkak ki o ve o estemihu en iyi işiten el alimu en iyi bilen. Ama şeytandan sana

vesvese gelecektir. Ama şeytandan sonra mutlaka